Aynı şekilde imanın olduğu yerde imanete sadakat vardır. Ve bu sadakat herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez, sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı gittikçe azalıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerini verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyerek Müslümanın olmazsa olmazını beyan ediyor.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken, İslam iki adamın şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar, Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar. Onlardan tabiîn aldı, tabiinden tebeüt tabiîn aldı. Alimlerin, velilerin eliyle bu güven silsilesi günümüze kadar geldi.

0: kasvet bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir Allah göstermesin bir adam öldürseniz,

0: Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlardan kurtulabilirsiniz. Ama Rabbel alemine karşı dedi, bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi semaata gitseniz, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız. Atlas okyanusuna, dünyanın neresinde giderseniz gidin, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız.
1: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
2: Bu kapsımız ilk bizi çağırdı. Dedi niyetiniz sağlam olacak. Bakın niyet, niyet, niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ehlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha bu kelimesi var ya, o güzel ehlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine kavzım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya. Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
3: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı.
5: Hatta Hazret Sa'ul Wenderam'ı, işte Hazret vefat etti Sa'ul Wenderam'a.
4: Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasri'deydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
5: Tabi biraz gibi zarı birayı bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri'ye.
4: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
5: Lüderi Çansaleki Usama... Gavs Kadasaralı'ya tabii hem irşad bu, hem talebe Gavs'e bu.
4: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşad vardı hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
5: Gavs Kadasaralı'ya zaten ki bu savu tabii herkesin kara vasfı bide egen bir cinci hem kemasid bir cin yani hem ne karın tam vekili.
4: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.

0: tev nurani bu. Hem kelime-i nurani bu, hem şekli nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Gavs Hazretleri küçük bir köyden tüm dünyaya yıllarca tercümanlık yaptı. Ahir zaman insanı için Kasrik dergahında aşkı tercüme etti bir ömür. Yeri geldiğinde Türkçe anlattı, Kürtçe konuştu, Arapça söyledi ve yeryüzündeki tüm lisanların üstünde çıkan bir nazarı vardı Gavs Hazretleri'nin. Söze gerek duymadan girdi kalplere. Gavs Hazretleri'nin girdiği kalplerden biri Muhammed Bakır Hoca Efendi. Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Herkes sanki herkes buraya uyuramış sohbet gir. Tabi
1: Gavs Hazretleri herkesle tabiatına göre konuşurdu. Tabi Şah-ı Hazne Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Hazret Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Mesela Şeyhi Şah-ı Hazne'ydi ama Hazret'ten de sanki yanında kalmış gibi bahsediyordu. Zaten kalmıştı ama sanki o da Şah-ı Hazne'ydi. Öyle tatlı anlatırdı.
0: Hatta kısmet ki valla tecuri em hazır bun, daha tane kasi cahil bun, nizam bun. Daha tabi ehli ev ki bun jiyi.
1: Oraya her meslekten, yöreden insan gelirdi. Kara köseliler de gelirdi. Hepsinin koyunları vardı. Koyun işi, davar işi necasete sebep olur. Gavs Hazretleri onlara şu sohbeti yaptı. Koyunlarınızın arasına gireceğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin. Yani hayvanların yanında ayrı, başka yerde ayrı kıyafet giyin. Eve geldiğinizde, camiye giderken temiz olan kıyafetlerinizi giyin. Bir de hanımlarınız çamaşırlarınızı şöyle yıkasınlar. Güzelce kiri çıkıncaya kadar sabunlasınlar, sonra suyla durulasınlar. Öyle ki sabunun köpüğü kalmasın.
0: Mesela fıraki hua kundişun. Fıraki hua kundişun, fıraki hua. Avul bişun, bir sabuni eğer piçteki.
1: Bulaşıklarınızı da böyle yıkayın. Önce kir çıkana kadar sabunlayın, daha sonra sabunun köpüğü tamamen gidene kadar iyice durulayın. Bir de eliyle böyle gösterirdi. Ya ibrikle ya da başka bir şeyle su dökerken yan tutun. Üstü de altı da temizlensin. Öyle su tutun ki sabunlu su yerine duru su akmaya başlasın, dedi. Gavs Hazretleri herkese içinde bulunduğu hale göre sohbet ederdi. Çok sohbet ederdi.
0: Rojeki Gavs Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Mehar Ramazan'ıydı. Gavs
1: Hatta bir gün Gavs Hazretleri Ramazan ayında teravih namazı kıldırıyordu. Bana da kaza namazı kıldırmamı emretti. Önlerine geç, kaza namazlarını kıldır, dedi. Ramazan ayında cemaat ikiye ayrılırdı. Kaza namazı olmayanlara Gavs Hazretleri sünnet kıldırırdı. Ben de kazası olanlara kaza namazı kıldırırdım.
0: Emici Cimragut Pişavan'da kazap geldi.

0: پیش اون دا پزا انتکرا تابی مجا غوث پشکه که گیرام
1: تابی غوث حضرتلرنین نمازی بیراز آغردی او قدیسه سرروحو teravihi bitirene kadar biz iki günlük namaz kılardık. Bana bir gün, sen biraz hızlı kıldırıyorsun, acele etme dedi.

0: Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
1: Aşk davasına girişmek kolay der Mevlana Hazretleri. Fakat o davaya kesin delil gerek. Kasrik dergahındaki her sufinin aşk adına ayrı bir delili vardı. Kimisi suyun söndüremediği bir ateşle yanardı, kimisi ateşin yakmadığı bir bedene sahip olurdu. Delil bunlar değildi hiç şüphesiz. Bunlar önemsizdi onlar için. Önemli olan onları bu hale getiren kalplerin varlığıydı. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
0: Gavs Hazretleri'nin camide sohbet ettiği zamanlar biz küçüktük. 17-20 yaşlarındaydık. O kadar tatlı sohbet ederdi ki ağlamayan, cezbelenmeyen çok az kişi kalırdı. Gavs Hazretleri zamanında cezbeler de garipti.
2: Mesela cezbe on hebu yek herki tatvani bu. Yani çünkü meddita.
0: Tatvanlı biri vardı. Gavs Hazretlerinin sofisiydi. Sofi Ahmet, Gavs Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra başını yere koyuyor, secde halinde bekliyor. Öyle ki insan ayakta bile bir saat duramaz. Çok soğuk, kış. Sabah namazına camiye giderken bakardık ki hala secdede bekliyor. Böyle muhabbetli, böyle cezbeli insanlar. Şaşardık. Derdik ya bu adam nasıl ölmemiş, ruhu çıkmamış. Kışın ortasında başını beton avluya koymuş, etrafı karlarla kaplı. Bu nasıl oluyor? Yatsı namazından sabah namazına kadar nasıl bekliyor? Yatsıyı kılıp gitmişiz, sabah namazını kılmaya gelmişiz, hala yerde.
2: Yani sah haleti cezbe garip zamanı Ağustos'ta. İki kişi Hacı Derviş'e bu halkı kasri.
0: Böyle garip cezbeler vardı. Bir de Hacı Derviş vardı. Kasrikliydi. Gavs Hazretleri Baykan köylerine teveccühe gitti. Taruni'ye geldi. Çok soğuktu. Hacı Derviş de Gavs Hazretleri ile beraberdi. Bahardı. Nehrin suyu yükselmişti. Gavs Hazretleri'nin arkasında çok kişi vardı. Tabii ki o da arkasındaydı. Bir aşka, cezbeye tutuldu. Kendini suya attı. Nehir onu döndürmeye başladı. Herkes Hacı Derviş suya düştü diye telaşlandı. Su onu sürükledi. Gavs Hazretlerine dediler ki, kurban, Hacı Derviş suya düştü ve su onu sürükledi. Gavs Hazretleri şöyle arkasına bakıp tebessüm etti ve bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi. Hatta o zamanlar şapka giydirdi. Şapkasını da kenara atmıştı, şapkasını da getirdiler. Bu şekilde Taruni'ye geldiler. Tabii soğuk çok, bahardayız ama yağmur var. Millet sobayı yakmış, etrafına toplanmış, zor ısınıyor. Hacı Derviş sudan yeni çıkmış, o havada kıyafetleriyle suya atlamış, millet soba başında, o ben yanıyorum, İçimde ateş var diyor.
3: Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan, yanmadan oldu derdime derman. Pervane gibi, pervane gibi şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

0: yani cezba zamanı gavs cezbavi şey garibu haleti cezbevi zahru garibu hatta yekabu min vişasidi halkı hevris putisa.
1: Yani Gavs Hazretleri zamanındaki cezbeler çok acayipti. Cezbelenenlerin halleri çok garipti. Hatta biri vardı, kendim gördüm. Hevzirliydi. Adı Muhammed'ti. Bana şöyle anlattı. Yatsı namazını köyümde kıldım. Hevzir'de, Nahi'de. Gece yola çıkmış, yarım boy kar var. Yüksek dağlar var. Ben geldim dedi. Bir aşkla, bir muhabbetle geldim ki ne karı, ne de beni yiyebilecek hayvanları düşündüm dedi. Bitlis'e yakın bir köye gelene kadar kurtlar arkasındaymış. Korkmadın mı diye sordum. Korkudan hiç haberim yoktu. Bitlis'e yetiştim dedi. Bir sahibim olduğunu, birinin benimle olduğunu biliyordum. Bitlis'e yetiştim dedi. Orada sabah namazını kılmış. O zamanlar ulaşım araçları çok azdı. Yaya olarak yola çıkmış, ana caddeden yani arabaların geçtiği yoldan kasreye kadar yürümüş. Öğle namazından sonraya kadar yürüdüm, geldim. Gavs Hazretlerini ziyaret ettim dedi.
0: Yani bir haleti insanı ko... Ve cezbahay garib ve halati garib ko aşka ki zeyde nebiya mesela.
1: Yani bu hal, bu cezbe, bu aşk olmasa insan geceleyin, karın, tehlikenin içinde nasıl gelecek? Gelemez. Bu halleri de gördük. Gavs Hazretleri zamanında işte böyle şeyler oldu. Cezbeler oldu, acayip haller oldu.
0: Tabi o aşk bir nazara, tabi tef tarafı ilahi şeydi be. Hidayet-i Hudiye. Hidayet-i ama... Mürşidci, nazara, mürşidici...
1: Tabii bu aşktır. Allah vergisidir. İlahi hidayettir ama mürşidin nazarı da vesiledir. Nazarın tesiri çoktur. Birine nazar ederse, birine himmet ederse... Tabii Allah'ın hidayetidir. Allah mürşidin nazarını vesile kılıyor, sebep kılıyor.
0: Hatta sebe millet şu daha da... Millet şu yani misal çün dağıtına ziyarete gavs kirdi çün.
1: Kurban sabaha kadar gelip giderlerdi. Yani Gavs Hazretlerini ziyaret edip giderlerdi. Adıyaman'dan, Urfa'dan, Van'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Muş'tan her taraftan gelirlerdi. Hepsi de çeşit çeşitti. Mesela kıyafetleri ayrıydı. Adıyamanlıların ayrı, yukarı memleketlilerin ayrı kıyafetleri vardı. İnsanların şekilleri de farklı farklıydı. Her biri kasriye gelince o ağaçlıkların, yeşilliklerin içine artık cezbeden ve naradan durulmazdı.
0: Nav kasri navan dara navan sence tabi tevcih hişinayı yavsa ev bu dar ber bu. İdi kire kire var yani cezbe var, işte hararete var, işte cezbe var. Hatta sabah yani gün ranet zahenez zaman.
1: Sabaha kadar köy uyumazdı. Muhabbetten, cezbeden, hararetten. Gavs Hazretlerinin müritleri gece de uyumazdı. Çok gidip gelen olurdu. O zaman da misafirhane küçük olduğu için gelenleri köylülere dağıtırlardı. Yani herkes 4-5 kişiyi evine götürürdü. Sabaha kadar onlara ev sahipliği yaparlardı. Sabah olunca gelip Gavs Hazretlerinin çorbasından içer giderlerdi.
0: Onun hatta sebebi dağıtmıştı. Çorba malı Gavs Tıkaran'a.
2: Kalbi Allah Teala'nın sevgisiyle diri olanın ölümü hayattır. Kalbi nefsin arzularıyla dolmuş olanın hayatı ölüdür buyuruyor Abdülrezzak Ali Efendi Hazretleri. Kalp nazargahı ilahidir. Allah Teala oraya nazar ettiğinde kendi sevgisini görmek ister. Onun sevgisinin yanında bütün sevgiler küçük ve nafiledir. Onun için Allah dostları daima kalpte, Allah sevgisini

0: olmasını istemişlerdir.
1: Tasavvufe ve ku sade yani gayri ilahi yani gayri rabbi alemi ku kalbi mirul vesvese dünyayı çiğnebe yani vesvese çan yani mesela gaye dünyayı
2: tasavvuf saf olmaktır. Kalpte hiçbir vesvesenin olmamasıdır. Kişinin amacı dünya olmayacak, yaptığı iş dini bir işte olsa, dünyevi bir işte olsa Allah için yapacak. Herkes dünya işi yapmaya mecburdur. Kendisinin ve ailesinin nafakası için çalışmak zorundadır. Bu da farzdır, ibadettir. İşte saadatlar böyledir. Dünyevi işlerini yaparken dahi niyetleri sadece Allah rızasıdır. Dünyevi işler Allah'la aralarına girmez. Onlar dünyayla değil, Allah'la ilgilidirler.
1: Yani tisa taalluq awan bu khodi va ne mali dunyayi va. Ne mali dunyayi.
2: Allah dostlarının Nakşibendi büyüklerinin bedenleri insanların içindedir. Ama kalpleri Allah'la meşguldür. Zahiren insanlarla konuşurlar ama kalpleri Allah'a bağlıdır. Yani sürekli zikir halindeler, teyakkuz halindeler. Fayda budur. Tasavvuf budur. İnsanın Allah'la arasına hiçbir şey girmemesidir. Devamlı alemlerin Rabbinin huzurunda olmaktır.
1: Yani koş gayri Allah azze ve celle tişteki nakebena beyna van hudi devamlı taaluk avan bu Rabbi alemi bayi.
3: Şehadet parmağın levhi kalemi.
1: Mekstiye ben nezar avan inşallah hümet avan.
2: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim. Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi.

Ahir zaman ümmetini kurtaracak bir gemi varsa o da Ehl-i Beyt'in gemisidir. Ehl-i Beyt'in ayak basmadığı toprağı bekleyen ancak depremdir ve Ehl-i Beyt'in çivi çakmadığı geminin rotası ancak kahır dolu bir tufandır. Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi

0: Selleme duyulan sevgiden ileri gelir. Bu ülkenin toprakları Ehl-i Beyt'e duyulan sevgiye ve edebe, tarihe sadakat göstererek aşina olduğu müddetçe bükülmez bir çelik kol gibi her daim muzaffer kalacaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt'ten bize bir kutlu armağandı. Muhammed Bakır Hoca Efendi anlatıyor.
1: Zar Hoca ki bu Gavs-ı Ezze bu inşallah Dehab Şahidi Mruvi.
2: Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi. Bir gün çok düşündüm. Acaba seyit miyiz yoksa değil miyiz diye. Çok şüphelenip meraklandım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti. Ve iki büyük zat da seyit olduğumuza şahitlik etti. Birisi şöyle oldu. Taruni'den Şah-ı Hazni'ye giderken altı kişi gittik. Yedinci olarak da yanımızda bir çoban vardı. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni Kudüs'ü ruh işçilerine, ''Yedi misafirimiz var, altısı seyittir.'' dedi. Çoban zaten seyit değildi, Arbo halkındandı. Şah-ı Hazne bize bu şahitliği yaptı. Bir şahidimiz de Hazret'tir. Dedi ki, ''Bilvani seyitlerinin seyitliklerinde şüphe yoktur.'' Sonra içim rahat etti. Hem iki büyük zat şahitlik ettiler, hem de rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
3: Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride düşen başlıca görevdir, buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri. Müridin mürşid-i kamile duyduğu muhabbet, mürşid-i kamildeki ilahi feyiz sebebiyledir. Bu muhabbetin kişiye neler kazandırabileceğini, bizzat Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin hayatında görmek mümkündür. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Haskına şeyhına tabii evzanı bu. Her evzan bu. Usahaskir
2: Şah-ı Hazne nasıl sevilir o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki bazen giderken yolları tanımazdık. Ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Suya dalıp geçerdik. Acaba su derin midir, insanı götürür mü, sudur bu belli olmaz. Şah-ı Hazne'ye sevgileri çok fazlaydı. Bu aşkla tehlikeleri göze alırlardı. Muhabbetleri böyleydi.
1: Merfab horad be, mesela o ve belina be. Kutisa, jibu haskirna şayhına ku, haskirna on zide bu.
2: Mesela geceler çok tehlikeliydi. Taşların üzerine düşerlerdi, ayakları taşlara çarpardı, bilmedikleri sulara girerlerdi. Sınıra kadar giderlerdi. Yanında arkadaşları da var, anlatıyorlar. Kenara geçip haline ağlarmış. Geçmek için yolu ayarladıklarında, her şey hazır olduğunda, yolun sonuna geldiklerinde, hadi gel de gidelim diyorlarmış.
1: İzar duy avı havalıcı ha bun mesela. Dugu javala durt ket ul diye şora rudnişta u izar hali xora digir ya. Hali xora. Javali javate
2: kurdi. Gavs Hazretleri ağlayarak ben Şah-ı Hazne'nin toprağına layık değilim. Oraya nasıl geleyim diyormuş. Buraya kadar geldik. Allah rızası için gel diyerek kalan kısmı da zorla götürüyorlarmış. Haline ağlardı. Ben Şah-ı Hazne'nin huzuruna nasıl çıkarım? Bu ayıplarla, günahlarla

0: bu şekilde nasıl çıkarım derdi. Yani korkardı. Şahı Hazne'ye layık olmadığını, o topraklara basmaya layık olmadığını düşünürdü. Muhabbeti, teslimiyeti çok olmasına rağmen yine de böyle düşünürdü ve onu zorla götürürlerdi.
1: Diğer bir kasek o hukuka muhabbeti ve izleyde ve teslimatı ve izleyde ve tesad go enne layıkı bir toprağı ve tesad bizori bir debrana.
2: Abi kasida me lisser Şeyh Ahmed-i Khazna hati gütün Khudey meşkhir ve bereketa Resul-i Ekrem ve mahrum neki inşallahü teala.
1: Piste nisbeta piste şeyhına deme kavsi bu.
0: Şah-ı Hazne'den sonra nisbet Gavs Hazretlerinin oldu. Tabii Şah-ı Hazne'nin müritleri, halifeleri çoktu. Türkiye'den gidenler çoktu. Mesela Hazret'in hanesinden birkaç kişi vardı. Tatvanlı Şeyh Muhammed Said vardı. Hepsi de halifelik aldı. Ama Allah umumi hizmeti, büyük nisbeti Gavs Hazretlerinin eline koydu.
1: Mesela Mevlana Halid bir nisbet anlazın cihinde ani Türkiye'de bir mentika Orta Doğu'da ne bu yani bir mentika Suriye ve Irak'ı Türkiye.
0: Nasıl Mevlana Halid Hazretleri nispeti Hindistan'dan getirmiştir? Ondan önce Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bu kadar büyük nispet yoktur. Gavs Hazretleri de Şah-ı Hazne'den aldı, Türkiye'ye getirdi. Bütün ülkeye dağıttı. Sevapları da buna göredir, dereceleri de bu şekildedir.
1: Hatta Gavs yani tabi zafe kajiye Gavs hakim. Dehenek bir şekli ve evvel nispeta ha'i bavi mebiye.
0: Gavs Hazretlerinin şöyle dediğini çok kişi duymuş. Bu nispet bize babamızdan, dedemizden geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitti bu mal ve şimdi bize verildi. Artık kolay kolay kimseye bırakmayız. Hakikaten de böyledir. Gavs Hazretlerinin dediği gibi aynen devam ediyor. Allah'a hamdolsun, bize büyük nimet vermiş, yönümüzü bu kapıya çevirmiş. Allah bizi onlardan uzaklaştırmasın, onlara münkir etmesin. Bundan büyük nimet yoktur.
3: Bir kelime bir gün muvaffak olur da çaresini bulabilirse ayrılığı anlatmanın, işte o gün bütün aşıkların ruhu bir kez daha bayram edecektir. Çünkü hiçbiri o kelimeyi telaffuz etmeye güç yetirememiştir bugüne dek. O kelimenin hatırına ayrılıklar hep erken gelir. Hep bir anda ve hep zamansız. 1 Haziran 1972 günü. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken de bundan farklı olmadı aşıkların kaderi. Sevgili giderken öylece susmak ne büyük imtihan.
1: Ve şef haber aldı.
0: Akşam vaktiydi vefat haberini aldığımızda. Gavs Hazretleri köyden gittiği zaman sofiler çok üzülmüşler. Gavs Hazretleri gitmesin, bizi bırakmasın demişler.
1: Gavs go kısmeti meşibiye. Emherin, eğer emherine mekiyom edinleci em terkavanadın.
0: Gavs Hazretleri şöyle demiş. Kısmetimiz böyle. Gideceğiz. Biz Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz.
1: Perahta cadi hatın zaten çukumazın zavakirin.
0: Millet onunla caddeye kadar geldi. Küçükten büyüye herkes. Gavs Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz dedi. Allah bizi onlardan ayırmasın. Himmetlerinden mahrum bırakmasın. Onun ve evlatlarının.
1: Mekstiye ber nazarawan inşallah hamatawan. Emci khu ma'lum inşallah khu de mecvam. Evkneke emci khu rahma khu de bihivineke inşallah. Emci bize elhamdülillah hayra.
0: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim, Allah'a hamd edelim.

0: Gavs Hazretlerinin şöyle bir sohbeti var. Allah bize üç büyük nimet vermiş. Birincisi bizi Müslüman olarak dünyaya göndermiş. Bizi İslam üzere yaratmış. Fıtratımızı İslam üzere yapmış. İkincisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dahil etmiş. Mahlukatın en şereflisi ve peygamberlerin reisi o sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Büyük şefaat onun elindedir. Üçüncüsü bizi Nakşibendi tarikatına mensup kılmış. Nakşibendi tarikatına girmişiz. Bu nazarlar altına girmeyi bize nasip etmiş.
1: Bu en nimeti mazın, sey nimeti mazın, kendi merakiriye. Bu en günahkar zafen, günahkar tabi, uha günahkar hasad.
0: Bu üç büyük nimeti bize nasip etmiş dedi. Biz çok günahkarız dedi. Onlar kendilerini günahkar sayıyorlardı. Gavs Hazretleri sohbet ederken önce korku sohbeti yapardı. Cehennemden ve azaptan bahsederdi. En sonda Allah'ın rahmetinden bahsederdi. Allah'ın rahmeti çoktur. Biz layık olmasak da, çok günah işlemişsek de, Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Aynen böyle diyordu. Allah'ın rahmeti çoktur, büyüktür. Biz Nakşibendi büyüklerini gördük. Tarikate girdik. Nakşibendiyiz ve Şah-ı Hazne'nin çorbasından içmişiz, dedi. Eğer kabirde sorarlarsa böyle diyeceğiz. Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz, diyeceğiz. Bu da büyük bir müjdedir. İnsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Biz de Gavs Hazretlerinin çorbasını içtik. Allah bizi onlardan ayırmaz. İnşallah bereketlerinden mahrum etmez. Onlara münkir etmez. Bu büyük bir nimettir.
1: Az bereket olan mahrum ne ki? Ben ne kadar münkir yuvan? Fayda ki gelmesin.
2: Su, hayatın keşfine refakat eder. Her sufi, hayat taşıyan bir su damlası gibidir bu yüzden. Gavs Hazretleri, her bir sufisi için geçip gidecekleri tüm yolu, daha onlar intisap etmeden, kirden, çamurdan arıtmış ve ahiret denizine dökülecekleri yeri gül kokusuyla bezemiştir. Bu sufilerin arasındaki nice alimlerden biri olan Muhammed Bakır Hoca Efendi, bu gül kokusunu bir ömür boyunca duyma bahtiyarlığına erişmiş ve Kasrik dergahının gül bahçesine dahil olmuştur. Bu bahçeye dahil olmak, bahçenin sahibine ait olmak demektir. İşte bu aidiyet, tüm lisanlarda asıl mutluluğun en kısa ifadesidir. Kasrik'ten geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Merhabalar sevgili dostlar, defalar getirdiniz. Mana Eklemi programımızla bir haftanın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Mana Ekleminde Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasını sizlerle paylaşıyor idik. Muhterem Hocam Hüseyin Kadıoğlu bizlere dilinin döndüğünce bizlere aktarmaya, yorumlamaya gayret ediyordu. Bazen ben de küçük sorularla konuyu daha da aşmaya çalışıyorum. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz tekrar. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Allah-u Teala programı hayırlara vesile kılsın inşallah. Her i̇nşallah. Zamanki gibi sohbetimizi bereketli, inşallah sözlerimizi rızası doğrultusunda kullananlardan etsin.
0: İnşallah hocam. Şimdi hocam isterseniz geçen haftanın şöyle kısaca bir özetini sizden alarak girelim. Sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Şimdi geçen hafta hatırlayacağınız üzere iki ana konuya özellikle temas etmiştik. Bunlardan bir tanesi Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın zikri bırakmamaları emriydi. Onun üzerinden zikirden bahsettik. Evet. Peygamberlere Allah-u Teala her iki peygamberine zikri emretmişse bizim için ne kadar mühim olduğuna işaret eden ayet-i kerimelerin tefsirini paylaşmıştık dinleyenlerimizle.
0: Evet.
1: Akabinde yine çok önemli olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da çok hayatı esnasında, irşadı esnasında, peygamberliğini yürüttüğü zaman içerisinde çok dikkat etmiş olduğu üslup meselesine yine dikkati çekmiştik. Ki Allah-u Teala Celle Celaluhu ayeti kerimede Musa Aleyhisselam'a sallallahu mealen fequla lehu kavlen leyyinen leallehu yetezekkeru ev yekşa sadakallahu l'azim, ona yumuşak söz söyleyin, belki o aklının başına alır veya korkar. Allah-u Teala ilmi ezelisinde Firavun'un iman etmeyeceğini bildiği halde yine Musa Aleyhisselam'a, Firavun'a yumuşak davranmalarını, hem Musa Aleyhisselam'a hem Harun Aleyhisselam'a emretmiştir. Firavun'a yumuşak davranın diye. Ona yumuşak söz söyleyin ki umulur ki o aklını başına alır veya korkar. Bunun üzerinden üsluba dikkat çekmiştik. Özellikle irşadla meşgul olan, Allah-u Teala'nın dinine hizmet eden, irşada ulaştıracak hizmetleri yürüten, faaliyetleri yürütenlerin üslubunun ne kadar güzel olması gerektiği üzerine özellikle konuşmuştuk. Onun üzerine temas etmiştik.
0: Evet.
1: Bu iki ana konuyla birlikte programımızı sona erdirmiştik.
0: Evet hocam. Aslında üslup meselesi sadece bir insanın

0: Emir bil maruf nehyanil münker, ya irşat yaparken değil de hayatının her alanına yayılması gereken bir konu. Geçen hafta bunun üzerine çok durmamıştık. Yani bir insan sadece dini anlatırken veya işte başka birisine emir bil maruf, yani iyiliği emretme veya kötülükten sakındırma yaparken üslup meselesi değil de her işimizde, ticari ilişkilerimizde, ailevi ilişkilerimizde, komşularımızla ilişkilerimizde aslında hayatın geneline yayılması gereken bir şey üslup.
1: Kesinlikle. Tatlı söz bizim geleneğimizde vardır.
0: Evet.
1: Hani ne diyor? Tatlı söz
0: Yılanın
1: yılanı
0: deliğinden
1: deliğinden
0: çıkar.
1: çıkarır, değil mi?
0: Evet.
1: Yılanı deliğinden çıkardığına göre bu aslında üsluba dikkat çekiyor. Üslubun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yani insanları germek, üzmek yerine tatlı sözle konuşmak, insanların gönlünü almak, insanların bizi sevmesine vesile olur.
0: Evet.
1: Bizi severlerse hakkımızda hüsnü zan beslemelerine sebep olur. Bizi severlerse bizden emin olmalarına sebebiyet verir. Mümin kimdir? Komşusu ondan selim olan, emin olan kimsedir. Yani
0: Evet.
1: zarar gelmeyeceğinden emin olunan kimsedir. Öyle değil mi? O zaman üslup, güzel üslup, yani tatlı değil, yumuşak huylu olmak belki bizlere birçok alanda iyilik kazandıracak. Aynı şekilde günlük yaşantımızda, insanlar arasında, efendim nasıl diyelim, konu komşu arasında iyi bilinmemize, iyi tanınmamıza vesile olacak. Bu da onların, Allahu Teala'nın indinde bizim hakkımızda yapacak oldukları şahitliğe de sirayet edecektir.
0: Evet.
1: Yarın öldüğümüzde nasıl bilirsiniz diye 40 Müslüman iyi biliriz diye şehadet etse, Allahu Teala o 40 Müslümanın hatırına, o 40 Müslümanın hüsnü şehadeti hatırına bizi iyilerin arasına koyacak belki.
0: Evet.
1: Bilemeyiz. O yüzden üslubu çok önemli. Yumuşak huylu olmak, tatlı dilli, güler yüzlü olmak günlük hayatta her alanda çok ama çok önemli.
0: Hocam Allahu Teala'nın ayet-i kerimede de belirttiği gibi benim zikrimden ayrılmayın, bırakmayın demesin ve ardından Firavun'a yumuşakça davet edin, onu güzellikle, güzel bir üslupla davet edin, uyarın demesi arasında belki şöyle bir irtibat kurulabilir mi diye sorayım. Allahu Teala hani az önce dediniz ya, laf arasında geçti, yumuşak huylu olmak. İnsanın üslubunun güzelleşmesi için önce yumuşak huylu birisi olması lazım. Deriz ki huy insandan insana değişir ama Allah'ın zikri insanın huyunu değiştirir. Değil mi hocam? İnsanın
1: Evet.
0: üslubunun güzelleşmesi için de tabii ki zikre de ihtiyaç kesinlikle vardır.
1: Çok güzel bir noktaya geldiniz. Tabii huyların, güzel huyların ortaya çıkması için nefsin ıslah olması lazım.
0: Evet.
1: Nefsin ıslah olabilmesi için kalbin tedavi olması lazım. Kalbin tedavi olması da zikre bağlıdır. Yani kalbin eğitilmesi zikre bağlıdır. Çocuğu eğitirsiniz, öyle değil mi? Belli bir noktaya getirmek için, ahlaki olarak belli olgunluğa kavuşturmak için, efendim insanlar arasındaki ilişkilerde belli olgunluğa kavuşturmak için her alanda, ama her alanda aile efradımızı, kendimizi de eğitmeye gayret gösteririz.
0: Evet.
1: Eğitim çok önemli. Ama her şeyden önce kalbimizi eğitmemiz lazım. Kalp eğitilmiş olmazsa diğer eğitimlerin hiçbirinin faydası yok. Çünkü kalp eğitimi olmadığı sürece kötü huylar sinmeyecek. Yani nefsin o kötü arzuları her zaman zirvede olacak. Her zaman ön plana çıkacak. Nefsin istekleri, önü alınamaz heva ve hevesleri ön plana çıktıkça, zirve yaptıkça kötü huylar bu sefer ortaya çıkmaya başlayacak. Kötü huylar ortaya çıktıkça eğitilmiş olmamızın bir faydası olmayacak. O yüzden evvela kalp eğitimi olması lazım. Evvela kalp eğitilmiş olması lazım ki
0: Evet.
1: iyi huylar meydana çıksın. Almış olduğumuz veya yapmış olduğumuz eğitimin faydası olsun. Ahlakımıza da sirayet etsin.
0: Evet hocam. Şimdi bu dediğiniz konuyla ilgili bugünlerde okuduğum bir yazı aklıma geldi. Biraz teknik bir mesele ama konuyla alakalı olduğu için söylüyorum. Bir çocuğu yetiştirirken o çocuğun yetişmesinde önemli olan iki önemli şey: dış çevre, çocuğun çevresi ve çocuğun kalıtsal, yani ailesinden gelen huyları. Hangisi önemli diye bu yıllardır tartışılıyormuş eğitimciler tarafından. Şöyle bir, yani karar demeyelim de, birisi şöyle bir görüş atmış ortaya ve bu genel bir kabul görmüş. Demiş ki çocuğun tabii ki aileden gelen kalıtsal şeyleri vardır. Babası sinirliyse mesela, çabuk sinirlenen birisi ise belki çocukta da o olabilir. Annesi işte diyelim dedikoducu veya işte kötü huyları olan birisi ise çocukta da bu

0: Olabilir. Bu doğaldır kalıtsal olarak. Ama çocuğun o iç dünyasını bir termostat gibi düşünürsek birden kaynama olabilir, birden soğuma da olabilir. Bu anneden babadan gelen şeye göre değişebilir kaynama veya soğuma noktası. Ama diyor onun kaynama veya soğumaya sebebiyet veren şey dış çevredir diyor. Dış çevre ne kadar o çocuğun işte sinirlerini hoplatır veya işte çocuğa baskı kurar yaparsa işte babasının o şeyi ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Ama çocuğu iyi eğitirseniz veya dış çevre çocuğun o içindeki termostat dediği huyu soğuk tutarsa çocuk gayet halimselim birisi olur diyor.
1: Çok güzel bir noktaya geliyoruz böylelikle. Kendimizi eğitmek dedik ya. Bizi hep bozulmuş olmaktan veya yeni neslin dejenere ediliyor olmasından şikayetçiyiz.
0: Evet.
1: Gençliğin ahlakının bozulduğundan yana şikayetçiyiz. Bugünkü şartların, teknolojik ortamın çocukları oldukça etkilediğini, gençliğimizin çok ciddi tehlikeler altında olduğunu devamlı dile getiriyoruz.
0: Evet.
1: Hatta gençliğimiz eğer tehlikedeyse geleceğimiz de tehlikede demektir. Çünkü bir milletin geleceği o milletin gençleridir.
0: Evet.
1: Gençlerimiz tehlikeye girmişse geleceğimiz tehlikede demektir. Peki nasıl düzeltiriz? Veya nasıl düzeltiriz değil de nasıl düzeliriz'i hesap etmemiz lazım.
0: Evet.
1: Nasıl düzeliriz? Fert fert düzeliriz. Evvela kendimiz düzelmemiz lazım. Düzelme, toplumdaki düzelme fertten başlar. Bozulma da fertten başlar. Fert fert, birer birer toplum kendisi düzelmeye başlarsa, o birer birer düzelmeler toplumun diğer unsurlarını da beraberinde etkiler ve peşine çeker götürür. Eğer bozulma olursa fert fert aynı şekilde toplumu etkiler, topluma sirayet eder. O zaman ne yapmak lazım? Düzelme fertten başlarsa, kişilerden başlıyorsa o zaman kişiler olarak düzelmeye ihtiyacımız var. Kişilerin düzelmesi de kişilerin eğitimine bağlıysa, kişilerin eğitimi de kalbin eğitimine bağlıysa, kalbin eğitimi de zikrin o kalpte kök salmasına bağlıysa, kalbin eğitimi zikirle oluyorsa o zaman zikri unutmamak lazım. Zincirleme bakın nereden nereye etkiliyor. Sonuç eğer zikir çekmiyorsak toplumda bozulmalar başlamış demektir.
0: Evet
1: O
0: hocam,
1: bozulmaların da önünü alamayız demektir.
0: zikir kelimesi günümüzde şöyle sanki haşa böyle öcü gibi bir hal aldı zikir dendiği zaman. Böyle sanki zikirin tek bir manası varmış gibi. Aslında kelime manası anmak demektir değil mi zikirin?
1: Evet.
0: Yani burada maksadımız hem kendi manasıyla Allah'ı anmak, onu hatırlamak, hiç kalpten çıkarmamak, yani gaflete düşmemek. Ama diğer manasıyla da ders olarak insanın günlük Allah'ı zikretmesi.
1: Evet. Hatırlamak diyoruz ya. O zaman ne demektir bu? Kişi her anında Allahu Teala'yı hatırlaması lazım.
0: Evet.
1: Her yaptığı işte Yaradan'ın olduğunu hatırlaması lazım. Her yaptığı işi Yaradan'ın hatırına yaptığını hatırlaması lazım.
0: İhsan diyoruz değil mi hocam?
1: Evet. İyilik yapıyorsak o iyiliği Allahu Teala'nın rızası için yaptığımızı hatırlayacağız. Eğer kötülük yapıyorsak bizi Yaradan'ın olduğunu, o kötülüğü görenin olduğunu, o kötülüğün bir hesabının olduğunu hatırlamamız lazım. O zaman ne getirecek beraberinde? Her alanda Allahu Teala'yı hatırlarsak toplumdaki suç oranı düşecek.
0: Evet.
1: Günah nedir? Günah bir suçtur. Bugün halkımız nezdinde kötü görülen, hoş görülmeyen efendim birçok şeye bakın. Bunlar Allahu Teala'nın yasakladığı şeylerdir. Hoş görmediği şeylerdir. Bu şu anlama gelmez. Halkımızın hoş gördüğü her şey Allahu Teala'nın da hoş gördüğü şeylerdir. Bu anlama gelmez. Bu karşılığı getirmez beraberinde.
0: Evet.
1: Belki bazı şeyler zamanla öyle oldu ki hoş görülmeyecek şeylerdir ama bize hoş gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun neticesinde de artık günah olan Allahu Teala'nın yasak kılmış olduğu şeyler de gözümüze normal görülmeye başlamıştır. O iş yasak olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla halkımızın gözünde normal hale gelir.

0: olabilir. O yüzden altına çizmek istedim. O zaman fert fert herkes Allahu Teala'yı hatırlamayı birer meleke haline getirirsek bunu kendimizden başlayarak herkese yayarsak o zaman işte o zaman düzelmeler başlar.
1: İnşallah.
0: Zikir yayıldıkça, yani Allahu Teala'yı unutmadıkça, eğer Allahu Teala'yı unutmazsak günah işleyemeyiz.
1: Allah'ı unutmamak aslında hocam insanın devamlı aciziyetini hatırlaması, Allah karşısında işte fakir olduğunu hatırlaması, ölümü unutmaması. Bunları evet. Hatırlaması demektir yani Allah'ı hatırlaması, anması demek.
0: Aynen öyle. Allahu Teala'yı hatırladıkça kötülük yapmayacağız. Allahu Teala'yı hatırladıkça onun yasak kılmış olduğu şeylere dalmayacağız. Allahu Teala'yı hatırladıkça güzel işler yapmaya devam edeceğiz, gayret göstereceğiz. Ne olacak? Biz düzelirsek bizi gören de düzelecek. Biz düzelirsek aile efradımız, çoluk çocuğumuz da düzelecek. Onlar düzeldikçe onların arkadaşları da düzelecek. Derken toplum birbirini etkileye düzelme, hani fertten başlıyor ya, etkileyerek bu etkileşim toplumun en ücra veya nasıl diyelim toplumun en alt bireyine kadar ulaşmış olacak. Üst bireylerine de ulaşabilir. O yüzden iki türlü irşat metodu vardır diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Birisi söz ile olan irşattır. Diğeri de davranış ile olan irşattır. Mübareğin sözüyle biri kal ile olan irşat, diğeri de hal ile olan irşattır. Biri söz, diğeri de yaşantıyla. Bunların içerisinde en etkin olanı hal ile olan irşattır buyuruyor. Evet. Yani yaşantıyla olan irşat. O zaman yaşayarak anlatmak lazım. Yaşayarak anlatmaya gayret etmek lazım. Biz söylüyoruz ama yaşantı olmayınca sözün de tesiri olmuyor. İnşallah sözün sahibinin hatırına biz de dinleyenler de bu sözlerden istifade ederiz.
1: İnşallah
0: konuştuklarımızdan
1: hocam.
0: İstifade ederiz.
1: İnşallah.
0: Yoksa bizim söylediğimizden bir şey çıkacak değil.
1: Estağfurullah. İnşallah hocam. Amin diyelim. Şimdi böyle konudan uzaklaşmış gibi dursa da aslında konunun içinde bayağı bir gezdik. Şuradan geldik sevgili dostlar. Radyosunu yeni açanlar için Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasında şöyle bir şey geçiyordu. Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle diyordu. Hemen paranteze belirteyim. Hazreti Musa Medyen'den tekrar Mısır'a döndüğünde artık Firavun'un karşısına çıkıp halkını onun zulmünden kurtaracaktı. Harun Aleyhisselam da kendisiyle beraber artık kardeşini de Harun Aleyhisselam Hazreti Musa'nın kardeşi. Harun Aleyhisselam'ı yanına aldı Hazreti Musa. Allah ona yardımcı olarak verdi onu ve onlara dedi ki Hazreti Musa'ya dedi ki seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün Firavun'a. Zikrimden de uzak kalmayın. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Bu zikir meselesinden buralara gelmiştik ve Allahu Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a Firavun'a anlatırken, onunla konuşurken güzel ve yumuşak bir üslupla anlatmasını söylemişti ayet-i kerimede. Buradan gelmiştik. Bu meselelere buradan girdik. Şimdi hocam nerede kaldığımızı hatırlattık. Geçen haftayı da toparlamış olduk. İsterseniz
0: Şöyle bir şey daha ekleyeyim.
1: Buyurun.
0: Burada zikirden uzunca bahsetmemizin sebebi birazdan göreceğiz. Okudunuz ya ayet-i kerimede beni zikretmeyi unutmayın diyor Allahu Teala peygamberlerine. Öyle değil mi? Hele
1: evet.
0: Ki peygamberlerine. Allahu Teala ayeti kerimede sallallahu aleyhi ve sellem "İzheb ente ve ahuke bi ayati ve la teniya fi zikri." Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden uzak kalmayın buyurdu Allahu Teala. Şimdi Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam beraber Firavun'a tebliğe gittiklerinde Allah-u Teala'yı hiçbir zaman unutmuyorlar. Onun örneğini vereceğiz birazdan.
1: Evet.
0: Daima Cenab-ı Hakk'ı anıyorlar, zikrediyorlar aslında. Nasıl? Firavun'a Allah-u Teala'nın kendilerine vermiş oldukları nimetleri söyleyerek, hatırlatarak, Firavun'a Allah-u Teala'nın birliğini söyleyerek, yani çok ibret verici, daima zikir içerisindeler. Hem hizmet ediyorlar, hizmetlerini zikirle beraber yapıyorlar. Allah-u Teala'yı unutmadan yapıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatarak yapıyorlar. Hizmetlerini devam ediyorlar.
1: Evet hocam.
0: Onun üzerine duracağız. O yüzden birinci bölümde uzunca durduk zikir meselesi üzerine.

Evet hocam, sizin de dediğiniz gibi birinci bölümün sonuna geldik. Sevgili dostlar, mana iklimi şimdi kısa bir ara verecek. Aradan sonra Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselam artık Firavun'un karşısına çıkacak ve bakalım sonrasında neler yaşanacak. Kısa bir aradan sonra bunları konuşmak üzere radyomuzdan ayrılmayın.

0: Evet sevgili dostlar, Mana Eklemi programımız devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssasından hareketle bu kıssayı sizlere anlatmaya ve içinden çıkarabildiğimiz ibretleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz Hüseyin Kadıoğlu hocamla. Şimdi hocam, Hazreti Musa aleyhisselam ve kardeşi Hazreti Harun aleyhisselam Allah-u Teala'dan aldıkları emirle Firavun'un karşısına çıkacaklar. O ayet-i kerimeyi isterseniz bir daha okuyayım. Sonra devam edelim. Seni kendime elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden de uzak kalmayın. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Başka bir ayet-i kerimede de Allah-u Teala ona yumuşak söz söyleyin Firavun'a. Belki o aklını başına alır veya korkar.
1: Evet.
0: Diyor Allah-u Teala.
1: Şimdi bir konuya daha izninizle dikkat çekip ondan sonra devam etmek istiyorum. Biz aslında korkuyu unuttuk.
0: Evet.
1: Biz korkmayı unuttuk. Yani daima ümit içerisindeyiz. Korkuyla ümit arasında olmamız gerektiğini unuttuk.
0: Evet.
1: Korku nedir onu unuttuk. Korkuyu unuttuğumuz için günahlara çok rahat dalabiliyoruz. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah.
0: Amin.
1: O zaman Yaradan'ı unutmayacağız. Allah-u Teala'yı unutmayacağız. Onun varlığını, birliğini unutmayacağız. Günah işlerken Allah-u Teala'yı hatırlatıp korku içerisine, korku haline bürünebilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Bakınız bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Hafızlık yaptığımız yıllarda hocamız bize derdi ki, Allah-u Teala selamet versin, hala hizmetlerini aynı şekilde devam ediyorlar. Derdi ki bize, hocamızın montunu gördüğümüzde ondan korkardık dedi. Hocamızın montunu görür, korkumuzdan dersimize çalışmaya devam ederdik. Onun montunun dershanede olması bizim için yeterliydi derdi.
0: Yani buradaki korku böyle bir titreyip böyle eyvah bizi dövecek filan korkusu değil.
1: Bak nasıl anladım. Korku ben tarif edeceğim size.
0: Buyurun hocam.
1: Biz o zaman derdik ki, ben kendim düşündüğümde ya nasıl olur ki bir mont yani. Bir insan nasıl montu görür de ondan korkabilir. Bu dediğim yaşlarım 11-12 yaşlarındayım o zaman. Monttan korkulur mu hiç? Hocanın montu var diye hocadan korkup derse çalışmaya devam edeceğim. Pek mantıklı gelmedi bana. Aradan zaman geçti. O hocam izne gitti. Birkaç gün kursta yoktu. Bir gün dersimi yapmadım. Dersimi yapmadım ama korku içerisindeyim. Yani bir şey olur mu diye. Sonradan rahatladım. Ne olacak dedim canım. Ondan sonra dersimi vermeyince diğer hocam dedi ki bana, verme ver çalışma dedi, çalışma. Elbet Hızır Hoca gelecek dedi. Çok o hocamız çok mülayim bir hocaydı. Allah selamet versin. Çok şaka da yapardı bizimle. Elbet Hızır Hoca gelecek dedi. O gün gözüme hocamızın montu

0: Hoca montunu dershanede bırakmış.
1: Evet.
0: Emin olun, o gün boyunca hocanın montuna bakarak, korkarak ders çalıştım ve o günden sonra hep öyle oldu. Yani hocayı hatırlatacak ne varsa, eğer dersime çalışmazsam hoca geldiğinde dayak yiyeceğim. Hep bunun korkusu içerisindeydim. Evet. Dayak yiyeceğim korkusuyla dersime çalışmaya devam ediyordum. Evet, yani maalesef korkudandı bizim çalışmamız. Yani az önce siz sordunuz ya, bu korkudan mıydı değil miydi diye. Hı hı. Korkudandı yani. Şimdi bunu niçin anlattım? Eğer korku varsa bu sefer suça itilme olasılığınız azalıyor. Korku yoksa, rahatsanız, hep bir merhamet şemsiyesinin olduğunu, o merhamet şemsiyesinin altına sığınacağınızı düşünüyorsanız, hesap ediyorsanız, o zaman suça itilme olasılığımız çok yüksek.
1: Evet.
0: O zaman ümitsiz de olmayacağız Allah-u Teala'nın rahmetinden, ama korkusuz da olmayacağız. Korku ile ümit arasında olacağız. İnşallah öylelerden oluruz ve bu şekilde kazananlardan, Allah-u Teala indinde hem kendisine hem de başkalarına fayda verenlerden oluruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi gelelim esas mevzuya. Hazreti Musa ile Hazreti Harun aleyhisselam Allah-u Teala'dan almış oldukları emirle korkularını, Musa aleyhisselam içerisindeki korkuları Cenab-ı Hakk'a ifade etti. Ya Rabbi, benim şöyle şöyle korkularım var. Ve onların neticesinin ne olacağını Hak Teala'ya sordu. Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselamın gönlünü ferahlattı, rahatlattı, emrini verdi ve Firavun'a gitmesini, kardeşiyle beraber Firavun'a gitmesini emretti. En netice Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam emri bil maruf, nehyanil münker yapmak üzere, emri ilahiyi yerine getirmek üzere Firavun'a gittiler.
1: Evet.
0: Firavun Musa aleyhisselama dedi ki, sen kimsin? Musa aleyhisselam dedi ki, ben alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberim. Firavun önce şaşırdı. Daha sonra da o şaşkınlığıyla beraber evvelce yapmış olduğu iyilikleri Musa aleyhisselamın başına kalktı. Musa aleyhisselam.
1: Musa aleyhisselam normalde sarayda büyüdü. Firavun'un yanında büyüdü. Ama şimdi sen kimsin diye sorması garip gelebilir. Hazreti Musa aleyhisselam 10 yıl Medyen'de kalıyor. Yani 10 yılda tabii ki tanıyamaması gayet doğaldır. Tekrar geri geldiğinde direkt Firavun'un karşısına çıktığında tanımayabilir yani.
0: Belki onun için, belki aşağılamak için.
1: O da olabilir, evet.
0: Evet. Musa aleyhisselam cevap verince Firavun da yaptıklarını başa kakarak diyor ki, sen benim sarayımda büyüdün. Efendim, benim fırıncımı katlettin. Şimdi de böyle bir işle beraber nasıl karşıma gelirsin? Nasıl böyle bir işe kalkışırsın diyor. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bu hadiseyi şu şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah. Kâle elem nurabbike fînâ velîden ve lebithte fînâ min umurike sinîn ve fealte fealetekelletî fealte ve ente minel kâfirîn. Sadakallahul azîm. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince ahmak Firavun dedi ki, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Yani fırıncıyı öldürmesini söylüyor. Fırıncı da Firavun'un akrabasıydı.
1: Evet.
0: Sen nankör birisin dedi Firavun. Musa aleyhisselam ise onun söyledikleri üzerine, Firavun'un söyledikleri üzerine Allah-u Teala'nın ayeti celilesinde cevaben şu şekilde buyurduğu ifade ediliyor. Estağfirullah. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ.

0: Ahirullah'a sadakallahul azim. Diyor ki Musa aleyhisselam, ben Kıpti'yi kasten öldürmedim. Ben o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Yanılarak yaptım. Yani bilerek yaptığım bir iş değil diyor Musa aleyhisselam. Hani Kıpti'ye vurduğunda olayı ayırmak için vuruyor, Kıpti ölüyor. Öldürme kastıyla vurmamış halbuki. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kaktığın iyilik ise İsrail oğullarını köleleştirmenin bir neticesi değil miydi? Dedi. Musa aleyhisselam devamla, işte sen böylece zulmettin. Beni ailemden ayırdın. Fakat daha sonra Rabbim bana ilim ve hikmet verdi. Beni peygamber kıldı dedi. Şimdi ne kadar ince bir şey. Burada Firavun iyilik yaptığını düşünüyor. Halbuki Musa aleyhisselamı ailesinden ayırmakla zulmetmiştir.
1: Evet.
0: Yani sarayında bakmakla lütfetmemiştir. Neticede eğer öldürme fermanı vermeseydi Musa aleyhisselam annesinin yanında çok rahat yaşayabilecekti.
1: Erkek çocukları öldürüyordu Firavun.
0: Tabii.
1: Musa aleyhisselam Firavun'un bir yıl öldürüp erkekleri bir yıl öldürüp bir yıl öldürmediği senelerde erkekleri öldürdüğü yılda doğmuştu. Kardeşi Harun aleyhisselam ise öldürmediği yılda doğmuştu. Bir şekilde anlatmıştık oraları kurtuluyor. Sarayda yaşıyor Hazreti Musa aleyhisselam.
0: Evet. Firavun şöyle soruyor Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselama. Bir başka ayeti kerimede şu şekilde buyuruyor Allah-u Teala. Kâle firavunu ve mâ rabbul âlemîn. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Alay ediyor. Kendinin ilah olduğunu iddia ediyor ya.
1: Evet.
0: Musa aleyhisselam cevaben şöyle dedi. Estağfirullah. Kâle rabbunellezî a'tâ kulle şeyin halkahû thumme hedâ. Bizim Rabbimiz her şeye hılkatini, yani varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi. Sonra Musa aleyhisselam estağfirullah devam ediyor. Estağfirullah. Kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ in kuntum mûkinîn. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir dedi. Estağfirullah. Kâle femâ bâlul kurûnil ûlâ. Kâle ilmuhâ inde rabbî fî kitâb. La yadillu rabbî ve la yensâ. Ellezî ce'ale lekumul erda mehden ve seleke lekum fîhâ subulen ve enzele minessemâi mâ'a. Sadakallâhul azîm. Firavun bu sefer soruyor Musa aleyhisselama. Diyor ki ayet-i kerimede mealen, öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Musa aleyhisselam da, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta yazılıdır. Rabbim ne yanılır ne de unutur. O yeri sizin için beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir dedi. Firavun cevaben ne dediği ayet-i kerimede yine beyan buyuruluyor. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ. Firavun etrafında bulunanlara dedi ki, işitiyor musunuz? Estağfirullah. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ. قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنِهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَحَقِّلُونَ. Sadakallahu l-azim. Musa aleyhisselam sözüne devam ederek dedi ki, o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Tanrı olduğunu iddia eden Firavunsa bu sözlere sinirlendi. Size gönderilen bu ölçünüz mutlaka delidir dedi. Musa aleyhisselam da dedi ki, şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun bunun üzerine Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselamı işkenceli bir ölüm çeşidi olan hapisle tehdit etti. Size hapise attırırım. Ömür boyu kalacağınız hapise attırırım dedi.
1: Evet.
0: Ve tehdidinde de çok enteresan bir şey söyledi.

0: Ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Estağfirullah. قَالَ لَاِنِ اتَّخَذْتَ اِلَٰهًا غَيْرِي لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Sadakallahu l-Azim. Firavun dedi ki, benden başkasını ilah edinirseniz, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim. Düşünebiliyor musunuz? Kendinin ilah olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor. Estağfirullah, devamen ayet-i kerimede. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّب۪ينَ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينَ Musa aleyhisselam dedi ki Firavun'a, sana apacık bir mucize getirmiş olsam da mı? Bu defa Firavun dedi ki, doğru söyleyenlerdensen haydi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını yere attı. فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينَ O anda asasını yere attı ve bir de ne görsünler? Asa büyük bir yılan oluvermiş. Tanrı olduğunu, ilah olduğunu iddia eden Firavun ne oldu biliyor musunuz? Bu gördükleri karşısında korkuya ve dehşete kapıldı. Ve yalvarmaya başladı. Ne olur onu tut. Bütün Beni İsrail'i serbest bırakacağım. Ne olur tut onu. Yılanın tutmasını istiyor. Yılan ne? Musa aleyhisselamın asası. Evet. Hani Tur Dağı'nda Allah-u Teala Musa aleyhisselama asasını atmasını emrettiğinde, Musa aleyhisselam attığında asa yılan oluvermişti ya. Hı hı. İşte o mucize Allah-u Teala'nın Tur Dağı'nda Musa aleyhisselama vermiş olduğu o mucize Firavun'un karşısında gerçekleşiyor. Dehşete kapılıyor. Korkular içerisinde Firavun. Ne olur tut onu diyor. Bütün İsrailoğullarını serbest bırakacağım. Bütün hepsini esirlikten kurtaracağım diyor. Musa aleyhisselam da asayı eline aldı ve asa yeniden eski haline, asa haline aldı. Yılan olmaktan çıktı. Firavun sordu, dedi ki başka var mı? Musa aleyhisselam da ayet-i kerimede belirtildiği üzere estağfirullah ve nezaa yedehu fe izâ hiye beydâ'u linnâzirîn sadakallahu l-azîm. Elini de koynuna sokup çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, gözleri kamaştıran bir nur oluverdi. Hatırlayın, Allah-u Teala Tur Dağı'nda elini koynuna sokmasını emretmişti Musa aleyhisselama. Musa aleyhisselam elini koynundan çıkardığında bembeyaz olmuştu o el.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama korkmamasını söyledi. Eğer onun eski haline gelmesini istersen tekrar elini koynuna koy, düzelecek dedi. Musa aleyhisselam tekrar elini koynuna koyduğunda tekrar düzeldi. Firavun bunu da görünce iyice korktu bu sefer. Tabii bu mucizelerden sonra az kalmıştı ki Musa aleyhisselama iman edecekti. Düşünebiliyor musunuz? Fakat veziri Haman o kadar mel'un bir insan ki Firavun'un iman etmesine mani oldu. Firavun'u bu sefer tahrik etmeye başladı. Dedi ki sen tanrısın. Başkasına kulluk yapmak sana yakışır mı hiç? Sakın ha diyor. Hemen neredeyse herkes seni tanrı biliyor. Sen tanrılıktan kulluğa sakın inmeyesin. Veziri söylüyor ona. Biz elbette buna bir çare buluruz diyor. Bakalım ne düşünmüş. Alelacele 500 kişilik bir heyet kuruldu. Ve toplantı yapıldı. Ayet-i kerimede şu şekilde beyan buyuruluyor bu durum. Estağfirullah. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرُجَكُمْ مِنْ اَرْضُكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Firavun çevresindeki ileri gelenlere Hazreti Musa'yı kastederek dedi ki bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyuruyorsunuz dedi.
1: Evet.
0: Ondan sonra ne olacak? Artık bundan sonra Mısır'ın ileri gelenlerinden fikir almaya başlamış ve nasıl yapalım, ne edelim diye fikirler almaya başladı. İnsanlar fikir veriyorlar ve sihirbazlarla karşılaştırılması vesaire gibi birçok fikirler çıkacak. En netice Musa aleyhisselamın sihirbazlarla karşılaşması, orada yaşanacak hadiseler, sihirbazların nasıl tepki verecekleri, Firavun'un sihirbazlara yapacağı tehditler vesaireler

0: Allah devam edecek.
1: İnşallah hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Mana ikliminin de bugün sonuna geldik sevgili dostlar. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssası inşallah haftaya Firavun'la olan bakalım çekişmeleri nasıl olacak oradan devam edecek. Haftaya yine mana iklimine bekliyoruz sevgili dostlar. O zamana kadar muhabbetle kalın efendim. Hoşçakalın.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını, yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.

Bizi onun sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle, Kevser şarabından kaseyle içir. Onun muhabbetiyle faydalandır. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım!

Ey alemlerin Rabbi Allah'ım, ey Rabbim, tarafımızdan selamın en faziletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsan eyle. Allah

0: Allah'ım, ey Rabbim, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabul etmeni, gökten gelen yağmur, yıldırım, kar, dolu gibi yerden çıkan insan ve hayvanlardan zulüm, eza, cefa, yangın, deprem, pahalılık, kıtlık gibi bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim, rahmetinin hatırına kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de bütün yukarıda zikrettiğim şekilde onların ayıplarını ve günahlarını silip af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allah Teala müminlerin pak anneleri olan Peygamberimizin zevcelerinden, dünyanın kandilleri misali, hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiinle ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme Rabbel ervahi vel ecsadil baliyeh. أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتمئة بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amel ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır ya Rabbi.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, met edilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'in âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, met edilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle. Allah

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi esma

0: خَمِرَةٌ.
1: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin ve zatını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldatmadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina

Allah'ım, ilminin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, hilminin, af, mağfiret ve kereminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, fazlın, lütuf ve ihsanın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca

Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gayb ilminde, levh-i mahfuzda kaderi yazan, kalemin yazdıkları ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni la ilahe illallah diyerek tehlil edenlerin, seni inneke hamidun mecid, sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın diyerek temcid edenlerin, yüce zatının Allah olduğuna şehadet edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gökyüzündeki yıldızlar kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tatlı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cennette yarattıkların var olduğu müddetçe

kadar ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in de seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım, sonsuza kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.''

Allah'ım, şüphesiz sen malikim, dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim, ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yüce zat olduğun için, şehri haram, belde-i haram, meş'ari haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi hürmetine, gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum.''

Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini arttıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı babasız veren, Efendimiz Şuayb'ın iki kızını Musa Aleyhisselam'la karşılaştırmak suretiyle koruyan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, gönül hoşnutluğunu, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.''

0: Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline bu selamı ulaştır.
1: Allahümme efridni lima halaktani lehu ve la teşgalni bima tekeffelteni bihi ve la tahrimni ve ana es'eluke ve la tuazzibni ve ana estağfiruk.
0: Allah'ım, beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızık sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bi habibike'l Mustafa'in.

0: Allah'ım, katındaki sevgilin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevgilimiz, Efendimiz, ey Muhammed, seninle Rabbine tevessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul, bize şefaat eyle.
1: Allahümme şeffi'hu fînâ bicâhihi indek.
0: Allah'ım, yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl.
1: Ve cealnâ

0: وفرحنا به في عرصات القيامة.
1: اللهم bizi Peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, Peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi Peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.
0: وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةٍ نَعِيمٍ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا.
1: Onu bizim için naim cennetinde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmeksizin cennete girmek için irşat ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak onu bize yönelt. Biz ondan şefaat beklerken onu bize darılmış ve kırgın bir halde bırakma.

Allah'ım, bizi, anne babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.

Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Hay! Ey Kayyum! Ey Celal ve İkram sahibi olan Allah! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim.

0: Allah'ım, yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığının taşıdıkları hatrına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda gökleri direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatırına senden istiyorum.
1: وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة.
0: Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
0: Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ.
0: Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.
0: Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatırına.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَائِكَ

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkif Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Nebin, Resulün, Sevgilin, insanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat 96 mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Nitekim bu kitabın okunmasını benim için takdir edip bana ilham etmen, bu kitabı hazırlarken takip edilecek yolu ve sebepleri bana kolaylaştırman, Yüce Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kalbimden şüphe ve tereddütleri gidermen, onun muhabbetini gönlümde bütün akraba ve dostlarıma karşı üstün kılman gibi hep senin ilminde, takdirinde olduğu şekliyle gerçekleşmiştir.''

0: به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: أي الله أي الله أي الله beni peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkesi hesap gününde kusurları araştırdım.

kırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab, karşılıksız bolca veren, ey Gaffar, günahları bağışlayan, senden günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni, yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım, ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların ölü ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, kuvvet sahibi! Ey aziz, üstün, yüce! Ey Ali, nimeti her şeye ulaşan Allah'ım! وأسألك اللهم بحق ما

0: والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: Allah'ım, yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ
1: كَلَامِكَ. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men yusalli aleyh.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَأَن تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyamayanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَأَن تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْءَ أَرْضِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum.
0: وَأَن تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kalemin lehv-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum.
0: وَأَن تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline 7 kat semada yarattıklarının adedince salat etmeni istiyorum.

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve her bir yağmur tanesi sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur.

0: Baharda serçelerle anmaya başladım seni. Kerpiç duvarlara dokuna dokuna geceleyin şehre inip etimde kalan temren için bir şifa. Bir kandil ararken anmaya başladım. Bir öğle vakti toprakta uyuyan senin adını sayıklıyordu. Uyanırken gülümserken düşman üstüne at teperken boyun vura vura körelmiş kılıcını asarken senin adını sayıklıyordu. Adını sayıklıyordum. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata dair, açılıştan da anlayacağınız üzere şiire dair konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bir şairle konuşacağız. Okuma ve yazma serüvenine değineceğiz. Şiir konuğumuz için, edebiyat konuğumuz için ne ifade eder, bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli bir sohbet olacak. Şair olunca konuk daha içten oluyor sohbet. Şair olunca konuk muhabbet uzayıp gidiyor. Zuhurata tabi oluyoruz tabir yerindeyse. Bugün şair Ahmet Can'la okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Hocam. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ne demek hocam. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Stüdyomuza bağlanmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah hocam. Ben teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Eyvallah. Şimdi kitaplarınıza bakarken şiir gerçekten hoşuma gitti. Ben normalde direkt olarak açıyorum programı, konuğumuzu takdim ediyorum. Ya da programla alakalı böyle biraz ön sözde bulunuyorum. Ama şiir hoşuma gidince şiirinizle açayım dedim. Kıymetli de oldu, gönüllerimizi titreten bir şiir. Allah razı olsun, kaleminize sağlık şimdiden.
1: Eyvallah sizden de hocam.
0: Şimdi şöyle başlayalım hocam, klasik başlayalım sizlerle. Yazarların, şairlerin, metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenleri önemli. İsterseniz böyle başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, sizi bu yola eviren şey nedir?
1: Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi yazmaya başlamadan önce bir okumak gerekiyor. Haliyle bir okumamın serüvenini anlatsam belki daha yerinde olur.
0: Tabii ki.
1: Şimdi ben Mardin'de küçük bir memurun çocuğuyum. En büyük abim bize kitaplar getiriyordu. Ama şöyle kitaplar. Şimdi eskiler basılırken çok güzel böyle eski kapaklar. Ama resimli kapaklar. Şimdi biz şey olarak resme biraz uzaktık belki. O bize çok cezbedici gelirdi. Mesela Don Quixote'un elinde bir şey değirmene karşı duruyor.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şeydi bizim için. Ben oradan başladım esasında okumaya. Don Quixote işte mesela Cervantes'in Ezop masalları. Çok şey geliyordu. Tatlı geliyordu. Bakıp okuyordum yani. Sonra o dönem dinozorlu ansiklopediler oluyordu. Gazeteler üzerinden alıyorduk biz onları. Evet. Hatta Emile Zola'ya Balzac gibi kitapları da o şekilde alıyordu. Abim kısmı bu taraf. Sonra bir büyük ablam var. O da daha biraz böyle şey olarak işte Şule Yüksel'in Huzur Sokağı, Emine Şenlikoğlu'nun Çin İşkencesi. Mesela ben onu birkaç defa okumuşumdur.
0: Evet.
1: Ortaokul yıllarında. Tabii bunlar bir süre sonra hatırlamadığım kitaplar büyüyünce. Okusam bile.
0: Ama bir tadı kalmıştır illa o atmosferi tabii. Hatırlarsınız. Tam olarak hatırlamasanız da.
1: Hala onu
0: etkisi üzerinizdedir değil mi?
1: Düşen damlayla bir insana işkence etme şeyini ben hala unutamadım yani. Çocuk bile olsam.
0: Evet.
1: Sonra beni bizim mahallede bir meteor

0: çocuğu vardı. Oradaki bir arkadaşımın babası Zeki Hocam, ikisi de rahmetli oldu. Zeki Hocam daha sağlıklı bir okuma yöneltti. Nasıl daha sağlıklı? Ezop masalları değil, Kelile ve Dimne okumaya başladı. Tam tersi, yani vefa, merhamet vurgusunu gösteren bir eser oldu benim için. Aynı şekilde Gülistan, Sadi Şirazi'nin
1: Evet,
0: Bostanı,
1: klasikler.
0: ya aynı bizim klasikler. Öyle diyelim, daha güzel oluyor, bizim
1: Bizim
0: klasikler.
1: klasikler, eyvallah.
0: Benim için onlar daha şey oldu. Hem şiire yönlendirdi, şiirin o diline, o azametli sesine yönlendirdi. Hem de daha böyle bizim topraklardan, bizim topraklar kokmaya başladım diyelim. İnsan da öyle kokuyor ya, öyle yani. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede bir abi elime 2-3 kitap tutuşturdu. Bunlardan biri Hakan Albayrak'ın Ebu Zeyd kitabıydı. Cüccani Cündioğlu'nun bir kitabıydı. Biri de İsmet Özel'di. Taşları Yemek Yasak. İsmi bile cezbedici geliyordu zaten şey olarak. Surat asmak hakkımız mesela. Yani bu güzel bir vurgu. Güzel bir hak diyelim. Çünkü modern dünya onu da senden alıyor. O hakkı da senden alıyor. O başlıkta görünce gerçekten etkileyici olurdu. Yani bunlar hep okumamın temelleri diyelim. Hatta şey hatırlıyorum, ben Mardin'e az önce söylemiştim, Zeki Hoca'nın yanına gittiğimde o kitapla, İsmet Özel'in bir kitabıyla, emin misin diye sormuştu. Yani şöyle, başını bir belaya sokuyorsun. Kötü manada değil. Üzerine bir yük alıyorsun. Bundan emin misin, hani kaldırabilir, hani iman etmek de öyle bir şey ya. İman etmek bir yüktür. Tabii
1: İsmet
0: İsmet
1: Özel,
0: Özel.
1: İsmet Özel etkileyen bir şair. Yani İsmet Özel okuyanlara baktığımızda uzun süre etkisinden çıkamıyorlar. Yani ben
0: Kesinlikle.
1: birçok konuğumu aldığımda uzun süre İsmet Özel etkisinde kaldım diyor. Sonrasında kendimi bulabildim.
0: Eyvallah. Ya işte güzel tarafı şöyle, ben şiirinden değil düz yazılandan yürüdüm aslında. Hep oraya şey oldum. Sonra şiirini buldum aslında. Çünkü yani İsmet Özel'in fikrini okumayıp da şiire temas etmemek olmaz. Çünkü adamın bir şey anlatılacaksa diyor, şiir anlatır. Esas bir şey söyleyecekse şair söyler şeyinde olduğu için her türlü oraya varmak zorunda kaldım zaten. Bu okumamın serüveni, yazmamın serüveni de şöyle. 2014'te ben bir şeydeydim, yurttaydım, üniversitenin yurdunda. O zamanlar da işte İsrail bizimkileri şehit ediyordu gazete. Orada bir annenin şeyi vardı. Ramazan'dı yine. İşte Ramazan bereketiyle geldi. 3 tane çocuğunu kaybetmiş. Onun üzerine bunu söylüyordu. Şimdi ben de yazmam gerekiyordu artık. Yani bu sözlerden sonra. Yazma serüvenim de öyle başladı aslında.
1: Eyvallah.
0: Yani o zamanki yazdıklarım gerçekten çok kötüydü. Yani şiir bile denmezdi. Çünkü bir duygu şeyiyle çıktığı için hep melankolik bir şeyde kalıyordu. Onları hani hocama
1: Eyvallah.
0: götürmedim bile. Yazma serüvenimin devamı Türkiye Edebiyat Vakfı Sultanahmet'te yürürken bir hocamın posterini görmüştüm. Ha, bu bana gerekli. Şimdi ben mühendis olduğum için bir şeylerin eğitimini almam gerektiğini çok iyi biliyorum. Yapamayacağımı biliyorum çünkü. Beceremedim mi hocaya gidiyorum ben. Hocamı bulmuştum. Ali Ural.

0: TYB'de. Şiirle de başlamamıştım bu arada. Öyküyle başlamıştım. İlk öykümü götürmüştüm hocaya. Çok beğenmişti ve üstüne bir kendi kitabını hediye etmişti. Hala saklıyorum.
1: Ya ne güzel, ne güzel bir hatıra.
0: Eyvallah. Ama İsmet Özel'i okudukça şiire kaymam gerektiğini anladım. Öyküye şey yapamadım. Girmek istemedim.
1: Ali Hoca mı yönlendirdi sizi? Ali Ural Hoca mı yönlendirdi sizi şiire, yoksa kendinizden mi yöneldiniz?
0: Şöyle, kendim yazmam gerektiğini öğrendim. Çünkü İsmet Özel işte hani bir bela açtı ya başımıza. Oraya gitmem gerektiğini öğrendim. Şiirden başka bir şey de yazmadım zaten bugüne kadar. Büyük ihtimalle yazmayacağım. Şimdi öyle gözüküyor.
1: Eyvallah. Peki şiir ne ifade ediyor Ahmetcan için? Neden öykü değil de şiir? Neden deneme değil de şiir? Derdini Ahmetcan denemeyle anlatamıyor mu? Öyküyle anlatamıyor mu? Neden şiir?
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şiirin ne olduğunu söyleyeyim. Biz bir iki arkadaşla otururken bana şu soruyu sormuştu. Hani şiir senin için nedir Ahmet diye. Ben önce kendisine sormuştum hani. Senin için nedir diye. O da şair bir arkadaştı. Şey demişti, şimdi Hudeybiye, yok şey, bizim son kuşatma, Mekke kuşatması kuşatılırken bütün sahabeler midesine taş bağlamıştı. Ya peygambere gidiyorlar, bak işte taş bile bağladık hani ne olacak diye bir soru sorarken peygamber şeyini kaldırıyor, bir bakıyor ki onda iki taş var. Yani iki taş bağlamış. Bu çocuk şey demişti hani, şiir hani sahabenin bağladığı taş diye söylemişti. Bense itiraz ettim her zamanki gibi. Dedim ki yani aslında şiir o değil. Şiir peygamberin bağladığı ikinci taştı. Bizim için öyle bir yerde şiir. Bu topraklarda yaşayan insanlar için şiir normal durumun da bir üstünde.
1: Evet.
0: Normal bir durumun üstünde ortaya çıkıyor. Yunus Emre biliyorsunuz yani Moğolların istilası vardı. O zaman çıktı ortaya. Karacaoğlan en parlak dönemimizdi, evet. Ama yanlış bir şey vardı orada. Yanlış bir durum vardı orada da. Hani üryan geldim, üryan giderim demesinin sebebi de o ferahın içindeki şeydi, itirazıydı.
1: Evet.
0: Karacaoğlan o vakit çıktı ortada, hani en ihtiyacımız olduğu anda.
1: Olağanüstü durumlarda şiir ortaya çıkıyor değil mi hocam? Yani o zaman olağanüstü bir ürün.
0: Eyvallah, aynen öyle. Ben de şey demiştim tabii onun cevabından sonra, ben de şiir nedir dediğimizde Eşref Oğru Rumi'nin bir aşk şiiri var. Ben de dedim ki o aşkın yerine şiiri koy. Benim için de şiir o. Eşrefoğlu ne diyor mesela? Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk. Benim için şiir oraya koyduğunda, yani vücudu fani etmek de bir şiir. Sonrasında başka bir şey de söylüyor. Diyor ki bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ona tutmaktır, adı aşk.
1: Evet.
0: Belaya başını tutmak da aşk ya da şiir.
1: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek değil mi hocam?
0: Eyvallah. Aynen o şekilde hocam. Şiir benim için bu.
1: Evet.
0: Peki niçin şiir dersen? İsmet Özel bir yazısında şöyle bir şey diyordu. Diyordu eğer bir gün bir şey söyleme gereği ya da kıymetli bir şey bir eser üzerinden söyleyeceksek bu yine şiir olacaktır diyor.
1: Evet.
0: Yunus Emre öyle yaptı, Karacaoğlan öyle yaptı. Yani bizim tarih boyunca

0: şeyimiz, kılıcımız şiir oldu.
1: Evet. Hocam ama günümüze baktığımızda hani evet gerçekten şiir medeniyetiyiz. Ecdadımız çok güzel şiirler yazmış. Zirve şairlerimiz var. Geçmişte bu böyleymiş ama günümüzde bu böyle değil. Maalesef böyle değil. Mesela kitap camiasına baktığımızda bir roman daha çok satıyor. Hani romanın kıymeti yok demiyorum ya da bir öykü, hikaye kitabı daha çok satarken şiir daha az satıyor. Bunun sebebi nedir sizce?
0: Bunun sebebi yani şiire bir kere talip olan çok az insan var.
1: Biz özümüzden mi uzaklaştık acaba?
0: Yani hem o var çünkü şöyle bir şey var. Bizim hikaye de biliyorsunuz Cumhuriyet'te hep özümüze karşı olarak yazıldı. İşte Yakup Kadriler bizim özümüz olan şeyi kötülemek hep bu eserler üzerinden oldu. O yüzden biraz şey yaptık ama ben yine umutluyum ya o konuda. En azından tanıdığım şairleri az çok biliyorum.
1: Evet.
0: Yine bir şeyler olacak. Yani şöyle iyi şeyler onun olacağını ben yanımdaki şairlerden şey yapıyorum ya. Özümüzü bulacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bir de şey şiir Türkleri kurtarır mı diye bir İhsan Fazlaoğlu'nun yazısı vardı. Orada Osmanlı'nın niye hüküm sürdüğüne dair bir tam ismini yazarı unuttum ama kabiliyetlerini Osmanlı'nın kabiliyetleri bunlardır. Bu yüzden hüküm sürmüştür diye bir 20 tane maddesi vardı. O 20 tane maddenin içinde şiir yazmak var. Hani tamam ordu işte adalet falan diyor ama onun içinde şiir yazabilmek de var mesela.
1: Hüküm
0: Ben
1: sürmenin şartları arasında şiir yazmayı da
0: tabii.
1: sayıyor. Enteresan.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet. Ya aslında şiir bir silah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu şekilde kullanılmış. En başta hani vahiy ile karıştırılmaması adına biraz uzak durulmuş ama sonrasında Efendimiz zamanında da şiire büyük önem verilmiş. Özellikle savaşlarda bir silah olarak kullanılmış.
0: Yani sadece şey olarak değil de silah olarak değil de şimdi mesela biz Hazreti Ömer'i çok şey biliyoruz değil mi? Sert
1: Evet,
0: biliyoruz.
1: Celalli.
0: Ama Mehmet Akif Ersoy bir kitabında diyor ki ilmin kapısı Ali ise diyor şiirin kapısı da Ömer'dir. Şimdi ben bu sözün üstüne ya nasıl olur diye çok debelendim. Sonra hakikaten Ömer'in birçok şiiri ezbere bildiğini ve bazı şiirleri duyunca ağladığını şey gördüm,
1: Ya.
0: okudum.
1: Eyvallah.
0: Yani hani Ömer dersiniz ama mesela kardeşi vefat şehit oluyor ondan önce. Ona yakınırken şiir üzerinde bir şiiri duyduğunda onu hatırlattığı için ağlıyor mesela.
1: Evet.
0: Yani şiir bizim sadece şey değil hani eyvallah silahta da kullanıyoruz. ama bizi ayakta tutan da o. Canlı
1: Evet.
0: tutan da o.
1: Evet.
0: Ayakta değil miyim? Canlı tutan. Yani
1: Can
0: insan
1: damarlarımıza hitap eden değil mi hocam? Can
0: kesinlikle.
1: damarlarımızdaki o akışkanlığı sağlayan şey şiir mi acaba?
0: Evet, ben öyle düşündüğüm için şiir diyorum, başka bir şey diyemiyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah programımıza devam edeceğiz.
0: Tamam, inşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere şair Ahmet Can'la devam edeceğiz. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Şair Ahmet Can'la devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şiir sizin için ne ifade eder konuştuk. Ahmet Can şiiri bize ne anlatır? Bununla devam edelim.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi yakın zamanda bir yazıda İsmet Özel'in şeyi vardı. Ya İsmet Bey, sürekli ben diyorsunuz da, yani ne demek bu ben? Ne anlama geliyor diye soru sormuşlardı. Bir muhabbet esnasında, büyük bir kaynak veremeyeceğim, yüz yüzeydik diye hatırlıyorum. Şey demişti, yani bu topraklarda senin anlamlı olan bir şey var. O anlam mı ben yerine koyduğunda bir daha oku diyordu o mısrayı. İşte o diyordu, hani o anlamı yerine koyabiliyorsan benim için de ben o demek. Yani şey, ben de hemen birkaç mısrası aklıma gelmişti. Şey demişti mesela, ben yürürken rahmet yağar diye. Şimdi bu topraklardaki anlamı ben yerine koyduğumda o anlam yürürse Allah o rahmeti yağdırır mı? Yağdırır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: buydu yani şey olarak. Benim için de bir nevi o. Şiirimin şeyi, temeli diyelim. Temelinde bu anlamı üzerine kurmaya çalışıyorum ben de. Şiirim.
0: Anadolu, yani biz. Tabii. Mi?
1: Biz, hani Nazım Hikmet'in duvarın şeyin altında öldürdüler bizi diye bir şiiri vardı.
0: Hı hı.
1: Bu duvar diye bir şiiri vardı. Oradaki biziz aslında. Başkası değil. Yani Nazım Hikmet'te, Mehmet Akif'te, hepsi bizim damarlarımız yani.
0: Evet.
1: Şimdi benim ilk kitabımın ismi Yolcu Yol Kasidesi. Onun ön sözünde şey vardır, Ebeveddin Kirmani'nin bir sözü vardır. Yol sensin, yolcu sensin, hancı da sensin.
0: Hmm.
1: Şimdi biz bu vefat eden Zeki Hocam'dan şey duymuştum, dinlemiştim. Diyordu ki, sen yavaş yavaş büyüyorsun. Büyüdükten sonra bir eser yazıyorsun. Bu eseri yazdıktan sonra birileri okuyor, okumuyor, önemli değil. Sonra sen vefat ediyorsun. Eserin devam ediyor. Artık şöyle izah ediyordu. Yolda giderken bir hancıya uğradın.
0: Hı hı.
1: O hancı senin için o eser demek. Yani Sezai Bey vefat ettiğinde, evet, Allah'a ulaşıyor ama onun eseri o hanın içinde, işte hana uğrayanlara yardım etmeye devam ediyor.
0: Evet.
1: Yolun kendisi zaten bu hayat.
0: Hı hı.
1: Yolcu da biziz. Onun üzerinden ben hikayeyi oluşturdum. Hikayeyi Reşit diye bir kelime üzerine kurmuştum. Reşit, evet. Benim için şey, siyasi ve benzeri şeyler üzerinden daha başlamaz şüpheyle yaklaşıyoruz her şeye.
0: Evet.
1: O yüzden mürşidimi, yani da yolumdaki hanlardan hep, bu Sezai Karakoç olsun, İsmet Özel olsun,
0: hı hı.
1: İşte Zeki Hocam olsun, Ali Hocam olsun.
0: Hı hı.
1: Bunlar bana şeydi, andı. Her bir ana şey, şiir girişinde de yolumdaki anlar diye 4 bölümlük bir şiir yazmış.
0: Evet, evet, evet. O gördüm kitabınızın içindekiler kısmında. Şey var bir de, Reşit'le tanışmadan önce Reşit'le tanışmak, Reşit...

0: nakışlı, Reşit'in nakışlı uyarıcısı. Bir de Reşit bir çağrıdır diyor. Bu Reşit kimdir hocam?
1: Yani kimden ziyade hani Allah'ın bir ismi Reşit ya.
0: Eyvallah.
1: Onun üzerinden ben şiirimi oluşturdum. Şey, mesela Reşit'in nakışlı uyarıcısı benim için peygamberdir. Hem uyarandır hem de nakışlıdır. İki taraflıdır. Hani şey diyor ya, ben size onu hem müjdeci hem uyarıcı olarak gönderdim.
0: Evet, ayet-i kerimede.
1: Evet, benim için de öyledir. Müjde tarafı da var, uyardığı taraf da var.
0: Eyvallah.
1: İkinci şiirimse savaştan bir gün sonra. Hani ilk şiir kitabım çok iyi olduğunu düşünmüyorum. İkinci, yavaş yavaş insan çünkü olgunlaşıyor, pişmeye başlıyor. Benim için de ikinci şiir kitap biraz daha böyle hani tatmin eden bir tarafı oldu. İlk şiir kitabımdan 6 yıl ya da 7 yıl sonra bitirebilmiştim. Biraz ilk şiir kitabı her zaman şey oluyor, ilk kitap daha doğrusu, biraz bir gevşeklik veriyor insana. Evet. Hepsini de Ali Hoca'nın dizinin dibinde yazdım diyelim. Çünkü Ali Hoca'nın okumaları her zaman bir ritim veriyor size.
0: Evet.
1: Hem bir ritim veriyor, hem sizi melankoliden kurtarıyor. Hem yüksek sesle okumayı o yaptığı için daha şey oluyor. Daha anlamlı oluyor. Size yakışıyor mu, yakışmıyor mu şiir? O daha çok anlam şey yapıyor. O yüzden Ali Hoca'nın şeyleri çok faydalı oldu. Şiir kitaplarımı oluşturmamda. Bu şekilde hocam şimdi.
0: Eyvallah. İki şiir kitabınız var değil mi hocam? Yol Kasidesi, evet. İlk kişi. Savaştan bir gün sonra ikinci şiir kitabınız. İkinci, evet, şiir savaştan. Kitabı ne zaman çıktı hocam?
1: İkinci şiir kitabı 2025'in TÜYAV'ında çıkmıştı. Hatta 24'ün TÜYAV'ıydı sanırım. Evet, 24'ün TÜYAV'ında. Şu anda üçüncü iş için çalışma yapıyorum ben de.
0: Evet. Peki Ali Ural Hoca'yla ne zaman tanıştınız hocam?
1: Ali Ural
0: size neler kattı? Yani nasıl 2000, bir yol izlediniz?
1: 2014'te TYB, Türkiye Sanat, Türkiye Yazarlar Birliği'nde dersleri vardı. Oradan bir gideyim dedim. Çok şükür gittim ve orada tanıştım. Düzenli işte iki haftada bir yazıyor, yazıyorum. İki haftada bir kitap okuyoruz.
0: Evet.
1: Sadece şey değil şimdi. Yazmak değil de okumak da bu işin bir kısmı. Okumadan ne şiir yazabiliyoruz, tabii, ne hikaye yazabiliyoruz.
0: Evet, yani evet.
1: O günden beri Ali Hocam'ın atölyelerine devam ediyorum.
0: Evet.
1: Çok şükür. Şey hani palazlanmış kısımlarımızı böyle cilalıyoruz ya.
0: Evet.
1: Orası çok güzel yardımcı oluyor. Hem dilini fazla kelimelerden, fazla seslerden arındırıyor. Hem de oradaki şimdi bizim ikinci yeninin oluşmasının bir sebebi diyordu Mehmet Doğan, edebiyat ortamıydı. Hani bir kahveye gidiyorlardı, hepsi şair.
0: Evet.
1: Ya da hepsi yazar. Ben de o atölyeye gittiğimde aynı duyguyu hissediyorum. O duygunun verdiği bir coşkunluk oluyor her zaman.
0: Evet. Edebiyat ortamı önemli değil mi hocam? Yani
1: tabii.
0: Yani bu ortam, yani bu yazı atölyeleri ya da dergi mutfağı.

0: okudukları gerçekten insana, öğrenciye katkı sağlıyor, insan yetiştiriyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle hocam. Hem insan yetiştiriyor hem de hepimize şifa oluyor.
0: Evet.
1: Çünkü şöyle, yalnız yürümek sizi bir yere kadar götürür.
0: Hı hı.
1: Ama bir yerden sonra toplanmanız lazım.
0: Evet, evet.
1: Toplanıp yürüyebilmeniz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Onu çok güzel sağlıyor çünkü şu an çok güzel dostlarım var yani mesela.
0: Tabii yani Ali Fuat Başgil de Gençlerle Baş Başa kitabında ondan bahsediyor. Gençlerimizin ilk sorunu neyi nasıl yapacaklarını bilmemesi. İkinci sorunu da diyor manevi destek. Şimdi bu atölyelerde ikisi de oluyor. Özellikle Ali Ural Hoca'nın atölyelerinde bu fazlasıyla oluyor. Çünkü şöyle, Ali Hoca şiir yazacaksa öğrenci ona yol gösteriyor. Deneme yazacaksa yol gösteriyor. Öykü ya da hangi metni oluşturacaksa o açıdan hem yol gösteriyor, ayrıca bir destek de oluyor. Manevi bir destek de oluyor.
1: Tabii. Şimdi bir öğretmenin dizinin dibinde oturmak mı?
0: Hı hı.
1: Bir de sana dostum, kardeşim diyen bir adamın dizinin dibinde oturmak
0: mı?
1: Şey değil, bize sadece o saat içinde rehberlik sunmuyor.
0: Hı hı.
1: Muhabbetini de sunuyor.
0: Evet.
1: İşte ilk şiirim mesela Karabatak'ta çıkmıştı. O ortamı sağlıyor.
0: Hı hı.
1: Bize sadece şey yazınızı okudum, çıkın gidin değil, onun devamını da gidiyor. Yani kitaplarımız basılabiliyor.
0: Evet.
1: Ve hepsi de güzel oluyor. Yani şey değil, hani böyle basket tarzında olmuyor. Hepsi de çok kıymetli eserler.
0: Evet, bir kalibresi olan eserler değil mi hocam?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet.
1: Aşağı düşürmüyor kaliteyi hiçbir zaman.
0: Hı hı, hı. Çok güzel, çok güzel hocam. Peki hocam, şiir insanı nasıl dönüştürür? Yani şiir insana neler katar?
1: Eyvallah, güzel bir soru.
0: Yani bir yumruk etkisi var şiirde. Bu nasıl oluyor?
1: Tabii şöyle, T.S. Eliot Dante'nin şiirini özetlerken şunu söylüyor. Çok kolay okunuyor bu şiir diyor. Çok kolay okunmasının sebebi ne şeye bağlıyor tabii. Bir kültüre bağlıyor. O zamanlar Dante'nin vaktinde ortak bir kültür vardı. Ve bu kültürle oluşturduğu şiiri herkes okuyup rahat anlayabiliyor. Bu kültür, hani şu anki biz İslam'la müşerref olduktan sonra ortaya çıkan bir kültür var bu bizim için. Şiir bunun anlatıcısı aslında bizim için.
0: Evet.
1: Şiir bunun sözü. Biz bu kültürden biz bu kültürle, bu bilinçle oluşturduğumuz yumruğun sesi aslında.
0: Evet.
1: Şiir bu kültürün sesi ve biz bu kültürle yaşadığımızda bir anlamı oluyor.
0: Evet.
1: Bunu gördüğümüzde bizi dönüştürüyor. Yani şey var ya, fetihten önce bizim dervişler gelirdi.
0: Hmm.
1: Hani bu kültürün anlatıcısı olarak geldiklerinde bir anlamı oluyordu.
0: Evet.
1: Heidegger diyor ya, hani biz şiirden, şiirsellikten varlığı o şiirle kavrayamadığımız için kaybettik diyor. Biz o varlığı hala şiirle anlatabiliyoruz.
0: Evet.
1: Derdimiz de o. Haliyle bizi dönüştürebilir. Kültürün içindeki insanı dönüştürebilir.
0: Evet. Hatırlatıcıdır yoksa, diyemez miyiz hocam?
1: Kesinlikle hatırlatıcıdır.
0: Hani Cahit Zarifoğlu diyor ya, bir kalbiniz var hatırlayınız diyor.
1: Evet, evet. Çok
0: şiir
1: güzel.
0: Hatırlatır.
1: Kesinlikle. Şiir anlatım.

0: önce hani anlaşılmadan önce direkt seni ele geçirir.
1: Evet.
0: Öyle bir şey. Ama bu dönemde biraz daha karamsar olmamızın sebebi bizi kuşatan modernizm ve postmodernizm aslında.
1: Evet.
0: Hani hatırlanmamıza bile izin vermeyecek şekilde kuşatmış bizi. Yani sabah akşam ekranlardan vakit kalırsa elbette hatırlarız diye düşünüyorum.
1: Evet, eyvallah. Eyvallah hocam. Bir de bu şiirin anlaşılırlık meselesi var hocam. Anlamak mı, hissetmek mi? Ne dersiniz?
0: İkisinin vardığı yer benim için aynı ama ben şair olarak anladığımı ve hissettiğimi söylerim. Bu şiiri okuyan da anladığını ve hissettiğini şey yapar, üstüne alır. İlla benim anlattığımı anlamasına gerek yok.
1: Hı hı.
0: Ya da benim hissettiğimi hissetmesine gerek yok. İkisi de bir benim için bu arada. Anlamadığımı hissetmeyeceğim büyük ihtimal.
1: Bazı şiirler var, anlamıyorsunuz ama size atmosferini alıyor. Size bir şeyler hissettiriyor. Hani Ahmet Haşim'in de bir sözü var ya, şiiri anlamı için okumak, bülbülü eti için beslemeye benzer der ya. O açıdan ben bu soruyu sormuştum.
0: Eyvallah, eyvallah. Yani bana ikisi de aynı şey geliyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, tezgahta neler var? Yeni şiir kitapları var mı? Yeni şiirler var mı?
0: Yeni şiirler var. Şiiri bir hani en başından söylediğim gibi bizim bir kültür var. Bir şey var ortada. Hı hı. Hı hı. Ve bunun ayyuka çıkması lazım.
1: Evet.
0: Modern şiirle türküyü, divanı bir tutmak gerekiyor. Çünkü ikisi de bizim kültürün bir parçası artık.
1: Köprü kurmak gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii. Hem köprü kurmak hem de uzak tutmamak gerekiyor.
1: Uzak tutmamak.
0: Mesela türküyü kesinlikle şiirden uzak tutmamak gerekiyor. Türkü dediğim zaten bizim şiirler. Yani Karacaoğlan'ın şiiridir.
1: Evet.
0: İlahilerimiz Yunus Emre'nin şiiridir.
1: Evet.
0: Yani hepsi şiirden çıkma aslında. Türküyü canlı tutmak için şiiri canlı tutmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: İlahilerimizi canlı tutmak için yine şiirimizi canlı tutmak gerekiyor. Ben üçüncü şiir için, üçüncü kitabım için en azından iki taraflı, yani içinde hem türkü olacak,
1: hı hı,
0: hem ilahi gibi bir kısım olacak, divan, ilahiden kastım divan şiiri.
1: Evet.
0: Türkü'den kastım da halk şiiri. Bunlar olacak. Bir de yani bir hikayenin içinde biri türkü söyleyecek, biri şair, biri ilahi okuyacak, biri de modern bir şiir okuyacak.
1: Eyvallah.
0: Böyle tasarladım.
1: Bu,
0: İnşallah muvaffak olurum.
1: İnşallah. Bunlar yazılmış mı yoksa?
0: Yani çoğu yazıldı. İnşallah bir 2-3 tane daha yazarsam becerebilirsem bitecek inşallah.
1: Allah muvaffakiyet versin. Heyecanla Allah bekliyor olsun. Olacağız hocam.
0: Eyvallah.
1: Sohbetimizin burada sonuna geldik hocam.
0: Eyvallah.
1: Ben muhabbetiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Sizden de Mehmet hocam, sağ olasınız.
1: Eyvallah. Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerde bu bölümde şair Ahmet Can'la kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Daha çok şiire değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

İbrahim Gülşeni Hazretleri Evliyanın büyüklerinden. İsmi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eser

0: müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara ile yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden, Dede Ömer Ruşeni'nin kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan, kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek, bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleri ile görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşeni, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşeni bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşeni'nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o?
1: Benim abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
2: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
2: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.

0: Sen neler söylüyorsun?
1: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
0: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'in yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal! Al!
1: Vur! Daha hızlı vur! Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor öyle.
0: Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
1: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
2: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
1: Ahirette beni yakmasın diye.
2: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
1: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
2: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
1: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
2: Hadi evlat, sıra sende.
1: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
0: Ellerim. Ellerim yandı. Ateş beni yaktı.
2: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşen'i Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşen'i Kuddüsesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları Tebriz'deki Ehl-i Sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşen'i Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşen'i Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet Hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan diyarı Bekre gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyarı Bekre az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyarbekir hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de öyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım öğle namazına Diyarbekir'e yetişelim.
1: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar.

0: yakın dostları Timurtaş ve Şahin efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
1: Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselamdan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
2: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a girip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyediyede bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşeni Kuddüs'e sırruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi, İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşeni 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı

gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşen'i sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşen'i'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşen'i Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşen'i Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri, 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Onların her biri birer yıldızdı. Önümüzü aydınlatan, yolumuzu gösteren, karanlığın içinde fark edilen birer yıldız. İnsanların cehaleti, günahı ve yanlışları bir karanlık gibidir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de o karanlıkların içinde birer yıldız. Yani o karanlığı dağıtan, cehaleti yok eden, insanın hatalarını gidermesine vesile olan önemli ve örnek şahsiyetlerdir. Biz bugün onlardan bahsediyoruz. Kitaplar onların hayatlarını yazıyor. Onların fedakarlığını, azmini, gayretini, çabasını. Onlar kolay bir hayat yaşamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşıydı onlar. Peygamber aleyhisselam onları bize birer yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayeti bulursunuz sözü öyle büyük bir sözdü ki sahabe-i kiram efendilerimizin hayatında mâkes buluyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü ne kadar haklı bir sebeple söylediğini çok daha iyi anlıyoruz. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sadece görmekle kalmamışlar, o gördükleri Resulullah aleyhisselamın hayatını kendi hayatlarına nakşetmişler. İslamiyet'i çok iyi anlamışlar ve bize çok güzel bir şekilde aktarmışlar. Ve bu din için, İslam için çok büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar. O güzellik bugün hala bizim zamanımıza kadar ulaştıysa, hanelerimize, gönüllerimize sirayet ettiyse, bugün hala minarelerden ezan-ı Muhammediler okunuyorsa, onların o günkü gayretlerinin bir tezahürüdür, bir yansımasıdır. Sahabe-i kiram efendilerimiz hayatın her zamanında çok büyük gayretler, üstün çabalar gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer aldılar. Onunla beraber cihad olunca cihada çıktılar. Mal verilmesi, sadaka verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Can verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Her ne gerekiyorsa onu vermekten çekinmediler. Aslında onlar vererek kaybetmediler. Kazandılar, aldılar. Neyi? Allah-u Teala'nın rahmetini, ihsanını, ikramını aldılar. Ve Cenab-ı Allah onların şanını yüceltti. Onların cömertliğini bize aktardı. Onların samimiyetini bize haber verdi. Savaşlardaki, Peygamber Efendimizin yanındaki duruşlarındaki cesaretlerini, gayretlerini bize kadar aktardı. Uhud Savaşı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ve fedakarlık yapan sahabe-i kiram efendilerimizin hikayeleri, kıssaları çok meşhurdur. Onlar adeta ölümü gözlerinin önünde görmeksizin, ölüm nedir bilmeksizin çok büyük bir gayretle mücadele ettiler. Aslında Uhud Savaşı bir misaldi. Ondan sonraki her savaşta, Allah için yapılan her cihatta aynı ruh yaşandı. Günümüze kadar da bu ruh korundu. Uhud Savaşı'nda ortaya serilen ruhla Çanakkale'deki ruh aynıydı. Vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini korumak için, muhafaza etmek için verilen mücadele de hep bir Uhud Savaşı gibiydi. Gelin o Uhud Savaşı'nda Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimizin yaptığı fedakarlığa ve gayrete bir göz atalım. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz topaldı ve topal ayağı aksaklığı çok fazlaydı. Onun 4 oğlan çocuğu vardı. Aslan gibi 4 oğlu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün savaşlarda bulundular. Düşünün, siz bir babasınız, 4 oğlunuz var ve onlar Peygamber aleyhisselamla olan bütün gazvelerde var. Peygamber Efendimizin yanında bir savaşçı ve siz o 4 çocuğun babasısınız.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, bu haftada Yıldızlar Gibi programımızda sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimizin arkadaşlarının yani sahabe-i kiram efendi

Ve gün geldi, Uhud Savaşı oldu. Hazreti Amr bin Cemuh da o dört aslanın babası. Hazreti Amr, o da savaşa gelmek istedi. Ama nasıl gelecek? Topal ve yürümekte büyük bir güçlüğü var. Onlar babasına, babacım sen gelme dediler. Ve gelmesine taraftar olmadılar. Dediler ki bak, Allah-u Teala sen de bir mazeret yaratmış. Sana bir mazeret vermiş. Senin ayağın aksıyor. Sen gelme, sen zaten mazursun. Hazreti Amr bu duruma razı olmadı. Evet, belki ayağı, vücudundaki aksaklık onu Uhud Savaşı'na gitmekten engelliyordu ama kalbi Uhud Savaşı'na doğru koşuyordu. Kalbi savaşa git diyor, ayağa gitme diyordu. Kalp ayağa galip geldi. Ve baktı ki derdini çocuklarına anlatamayacak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamber aleyhisselama, ya Resulallah, şu oğullarım var ya, beni savaşa gelmekten men ediyorlar. Sizinle beraber savaşmama engel oluyorlar. Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, şu topal ayağımla, şu aksak yürüyüşümle cennetin toprağına basmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hassas bir durumla karşı karşıyaydı. Kalbi Uhud Savaşı'na gelmek için çarpan, Peygamber aleyhisselamla omuz omuza harp etmek isteyen bir kalp ama aksayan bir ayak. Efendimiz aleyhisselam o çok hassas Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh'a şöyle bir söz söyledi. Buyurdu ki, ey Amr, Allah-u Teala seni mazur saymıştır. Bu halinden dolayı cihat sana farz değildir. Bunu söyledi ama oğullarına da hitaben, Peygamber Efendimiz Amr bin Cemuh'un radıyallahu anh oğullarına da dönerek dedi ki, size de bir zarar yoktur. Onu gelmekten men etmeyin. Umulur ki Allah ona belki şehadeti nasip eder. Yani her ne kadar yürümekte güçlük çekse bile, savaşa katılmama mazereti olsa bile, ama savaşa da gelebilir. Orada bir gayret gösterebilir. Bundan dolayı da babanızı engel olmayın, ona mani olmayın buyurdu. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradeyi ortaya koymuştu. Peygamber aleyhisselam da Hazreti Amr'ın kalbinin attığı yönde fikir beyan etti. Savaşa gelebileceğini söyledi. Ve oğullarına da babalarına engel olmamalarını söyledi. Böylece Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh en büyük mecliste Peygamber aleyhisselatü vesselamın huzurunda bir onay almıştı. Kalbinin attığı yönde Peygamber Efendimiz onay vermişti ve Uhud Savaşı'na gelecekti. Evet, Uhud Savaşı oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz çok büyük gayret gösterdikleri bir savaştı o. Onun bir benzeri daha olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle savaş meydanına çıktı. Hazreti Hamza radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Abdullah bin Caş radıyallahu anh ile beraber, nice yiğitlerle omuz omuza beraber savaş meydanındaydı. Ve gayret etti, mücadele etti ve şehadete kavuştu. Şehit oldu. O arzuladığı şehitlik ona nasip oldu. Ebu Katade radıyallahu anh efendimi şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben oradaydım. Uhud'daydım. Amr bin Cemuh radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, bana haber verir misin? Ben Allah yolunda ölünceye kadar savaşırsam, bu topal ayaklarımla sıhhatli ve sağlam olarak cennette

Peygamber aleyhissalatü vesselam evet dedi. Ve kafirler Uhud gününde yeğeniyle ve kölesiyle beraber onu şehit ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud meydanında bir ara Amr bin Cemuh radıyallahu anh'ın şehit olmuş bedeninin yanından geçiyordu. Ve Peygamber aleyhisselam ona bakarak şöyle buyurdu. Ben şu anda Amr bin Cemuh'u görür gibiyim. O topal ayağıyla sıhhatli olarak, ayakları iyileşmiş olarak cennette yürüyor dedi. Ve onu da yeğeniyle ve kölesiyle beraber kabre gömülmelerini emretti. Ne güzel bir hadise, ne güzel bir fedakarlık, ne güzel bir son, ne güzel bir nihayet. O aslan gibi dört oğlan, o babalarının şehit olma haberini aldıklarında neler hissetmişlerdir kim bilir. Evet, onlar bir taraftan sevdiklerinden ayrılmanın mahzunluğu, hüznü kalplerindeydi. Ama şehadete kavuşanların şehadet sevinci onları da sevindiriyordu. Bir taraftan üzülüyor, bir taraftan seviniyorlardı. İşte Peygamber aleyhisselam, işte onun yanında gösterilen fedakarlık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu incitmeden söz söylemesi, onu taltif etmesi ve onun şu an cennete giden bir cennetlik olduğunu bildirmesi ne kadar kıymetli. Hani bugün günümüz insanı işte bu özel gereksinimli kişiler için şunları mı yapalım, bunları mı yapalım, onlara şöyle mi davranalım, böyle mi davranalım diye fikir yürütür, konferanslar yaparlar ya. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bu Uhud savaşında topal olan Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh ile aralarında geçen hadise incelense, işlense bütün dertlere derman olur. Bütün psikologlara, pedagoglara, ruhsal bilimcilere, herkese bir ilham kaynağı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen fedakarlık, İslam'ın yanında bulunma, İslam için hayatını, gençliğini, güzelliğini, imkanını ortaya sunma gayretinin yaşandığı çok önemli hadiselerden biri de hicretti hiç şüphesiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz kendi aziz olan vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ne için? İslam için. Hem kendi doğup büyüdükleri memleketi Mekke'yi, hem de en kutsal beldeyi. Onların doğup büyüdüğü belde, beldelerin anasıydı. En kutsal beldeydi. Hazreti Adem'in beldesi. Hazreti İbrahim'in beldesi. Hazreti İsmail'in beldesi. Hazreti Hacer'in beldesi. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın beldesi. Ve onun seçkin atalarının beldesiydi. Mekke oradaydı. Arafat orada, Müzdelife orada, Mina orada, ayetler orada indi. Peygamber aleyhisselam orada doğdu. Sahabe-i kiram efendilerimiz o en kutsal beldeyi terk etmeleri gerekiyordu İslam için. Nasıl terk edecekler? Buna kalpleri nasıl dayanacaktı? Ama Allah için bu fedakarlık yapılması gerekiyordu. Ve bunu yaptılar. Halbuki onların o vatanlarından çıkmaları kendi nefislerine de çok ağır gelmişti. Onların hicretleri ölüme kadar vatanlarına dönmemek üzereydi. Mekke-i Mükerreme'yi terk ettiler ama biz işte bir ay sonra geri geleceğiz, 6 ay sonra geri geleceğiz diye terk etmediler Mekke'yi. Bir daha dönmemek üzere terk ettiler. Evet, belki gittiler, bir daha gelemeyeceklerdi. Bir daha o beldelerde, o Mekke-i Mükerreme'de koşturamayacaklardı. Onlar arkalarına bakmadan gittiler. Ve bu hicret onlar için dünyadan ve dünya malından, her şeyden daha sevimliydi. Onlar ne kadar Mekke-i Mükerreme'yi ve onun içindeki kutsallıkları sevseler de İslam en önemli olan

İslam insan için bir Mekke'ydi. İslam insan için bir Kabe'ydi. Bir Hacerül Esved'di, bir makamı İbrahim'di. İslam bir Arafat'tı, bir Müzdelife'ydi. İslam'la beraber olduktan sonra insan için her yer bir Mekke, bir Medine olacaktı. Ve onlar dinleri için, İslam için bu fedakarlıkta bulundular. Vatanlarını, evlerini, ailelerini, ticaretlerini, kurulu düzenlerini terk ettiler. Onlar kendi dünya yaşamlarının zayi olmasına hiç gözlerinde bulundurmadılar. Ona hiç önem vermediler. Fani olan şeye iltifatta bulunmadılar. Onlar bir memleketten, Mekke-i Mükerreme'den diğer memlekete, Medine-i Münevvere'ye dinlerini, İslamlarını, İslam yaşantılarını fitneden korumak için göç ettiler. Sanki onlar ahiret için yaratılmış insanlardı. Onlar ahiretin evlatlarıydılar. Onlar sanki bu dünyada hiç yok gibiydiler. Onlar bu dünyada değil, dünya sanki onlar için yaratılmıştı ve aslında hakikaten de öyleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an efendimizle başlayan bir hicret yolculuğu var. Sahabe-i kiram efendilerimiz nice fedakarlıkla Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Ama hicretin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Eğer onun Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicreti gerçekleşirse bu her şeyin, bütün taşların yerli yerine oturacağı anlamına gelirdi. Ama bu gerçekleşemezse, Mekkeliler onu öldürür veyahut da ona engel olurlarsa sahabelerin Medine'ye gitmelerinin de bir manası kalmazdı. Her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selametli bir şekilde Medine'ye gitmesine bağlıydı. Ama bu kolay bir şey değildi. Neden? Çünkü Mekkeliler Müslümanların Medine'ye gitmelerini istemiyorlardı. Oraya giderlerse orada Müslümanlar güç ve kuvvet kazanacaklardı. Belki bir devlet olacaklardı. Mekke-i Mükerreme'de ise Müslümanlar onların avuçlarının içindeydi. Müslümanları her şekilde kıstırıyor, onlara eziyet ediyor, her istediklerini onların üzerine uyguluyorlardı. Aç bırakıyorlardı, susuz bırakıyorlardı, yaşamalarına mani oluyorlardı, ticaretlerine, evlenmelerine, kız alıp vermelerine, her şeylerine engel olabiliyorlardı. Çünkü onlar onların komşuları, akrabaları ve yakınlarıydı. Ama eğer bir Medine-i Münevvere'ye giderlerse ellerinden kaçırmış olacaklar ve Müslümanları artık bir daha tutamayacaklardı. Çünkü onlar Müslümanların, sahabelerin kalplerinin ne kadar büyük, yüreklerinin ne kadar dağlar gibi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ve bu işin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Belki Müslümanlar bir şekilde hicret edebilirlerdi ama Resulullah aleyhissalatü vesselam'a kesinlikle engel olmaları gerekiyordu. Ve bunu yapacaklardı ve yapmak istiyorlardı. Ancak Allah Celle Celaluhu Müslümanların ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicret etmesini murad etmişti. Bu iradeye kimse engel olamayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminden sonra Mekke-i Mükerreme'de Zilhicce, Muharrem, Safar aylarını geçirdikten sonra Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini hissettiler. Bunu anladılar. Ve Medinelilerin bir kısmının Müslüman olduklarını da çok iyi biliyorlardı. Çünkü ondan bir yıl önce 2. Akabe biatı ve ondan bir yıl önce de 1. Akabe biatı olmuştu. Bu Akabe biatlarına da engel olamamışlardı ve Müslümanlık Medine'de iyiden iyiye yayılıyordu. Böylece Allah-u Teala'nın Medine-i Münevvere'yi İslam'ın bir kalesi yapacağından

korkuyordu Mekkeli müşrikler. Onun için gözlerini kararttılar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek, hapsetmek, sürgün etmek için toplandılar. Peygamber Efendimizin aleyhine her şeyi yapabileceklerdi. Çıldırmışlardı adeta, gözleri dönmüştü. Bir kişi, iki kişi değil, bütün Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne pahasına olursa olsun yok etmek, ortadan kaldırmak için birleştiler. Evet, bir tarafta bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer tarafta komple bir halk, Mekke'nin müşrikleri vardı. Cenab-ı Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcısıydı. Onlar bunu bilmiyorlardı. Enfal suresinin 30. ayeti bize bu hakikati şöyle anlatır. Es-saidu billah ve iz o vakti hatırla ki yemkuru bikellezine keferu o kafirler sana tuzak kuruyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine tuzak kurmuşlardı. Bütün bir halk, müşriklerin tamamı birleşmişti. Ne üzerine tuzak kuruyorlardı? Liyus bituk, seni hapsetmek için. Ev yaktuluk, veyahut da seni öldürmek için. Ev yuhricuk, veyahut da seni yurdundan çıkarmak, sürgün etmek için. Farklı farklı görüşler ileri sürülüyordu. Bir kısmı hapsedelim diyordu, bir kısmı öldürelim diyordu, bir kısmı sürelim buralardan gitsin, bizden uzak olsun diyorlardı. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar tuzak kuruyordu, Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allahu Teala'nın tuzağından haberleri yoktu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İşte bu ayeti celile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan ittifakları ve tehlikeyi haber vermek için inmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu an Efendimizin evine gittiği gün müşriklerin geceleyin kendisine baskın yaparak yatağındayken öldürmeye karar verdiklerini öğrendi. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. En son üzerinde ittifak edilen konu Peygamber Efendimiz'in öldürülmesiydi. Hapsetseler belki hapisten çıkardı. Bir yere sürgün etseler belki yine sahabelerle buluşurdu. Ama öldürürlerse ondan haşa, tamamen kurtulacaklardı. Onların sığ fikirleri, şer ittifakları buydu. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Ancak bu öyle kolay olan bir şey de değildi. Peygamber Efendimiz'i kim öldürecek? Nasıl öldürecek? Peygamber Efendimiz'in de Mekke'de güçlü akrabaları var. Her ne kadar ona iman etmeyenler de onun içinde olsa da akrabalık bağları üstün gelir ve Peygamber Efendimiz'i korumaya kalkarlardı. Onun için gençler örgütlediler. Gençler. Toplum içinde bir itibarı olmayan çocuklar. Onlar her bir kabileden seçilecekti. Böylece Peygamber Efendimiz'in akrabaları bütün kabilelere karşı kan davası güdemeyeceği için hadise ortalıkta sönüp gidecekti. Ama Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudu. Her ne kadar müşriklerin, kafirlerin, azgınların, zalimlerin tuzakları, fikirleri, güçleri, ittifakları olsa da Allahu Teala'nın da bir iradesi vardır ve Cenab-ı Allah'ın da tuzağı vardır. Onlar Allahu Teala'nın tuzağına mutlaka düşeceklerdir. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi, geçmiş kavimlerde olduğu gibi bu bugün de aynıdır, yarın da aynı olacaktır. Kimse Allahu Teala'nın iradesine savaş açamaz. Kimse Allahu Teala'nın gücü ve kudretini yenemez. O Cenab-ı Allah ki İhlas suresinde buyurduğu üzere Es-saidu billah Kul huvallah

Allahu ahad, o Allah birdir. Allahu samet, Allah samettir. Yani her şey Allahü Teala'ya muhtaç. Hiç kimse, Cenab-ı Allah hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. O zalimler, o azgınlar, o kafirler, Müslümanlara tuzak kuranlar da Allahü Teala'ya muhtaçtır. Onlar da Cenab-ı Allah'ın iradesi altındadır. Ama Allahü Teala imtihan gereği, müminlere de sabretmeleri gereği bazen mühlet verir. Ama ihmal etmez. Cenab-ı Allah mutlaka azgınların ve zalimlerin karşılığını verecektir. Günümüzde de Cenab-ı Allah'tan Müslümanların, insanların aleyhine tuzak kuranlara karşı Allahü Teala onların tuzaklarını kendi üzerlerine geçirmesini ve onların tuzaklarını boşa çıkarmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Aklıma Gelmişken programına hoş geldiniz. Bu hafta Süreyya ve Büşra kardeşlerimle arkadaşlık hayatımız için ne ifade eder sorusunun cevabı üzerine düşüneceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, bugünkü konumuz arkadaşlık. Önce biraz kavramsal başlayalım istiyorum. Şöyle düşündüğümde arkadaş kavramını karşılayan hayatımızda birkaç tane kelime var gibi. Arkadaşlık, dostluk, daha ötesinde kardeşlik dediğimiz bazı kelimeler var. Birazcık üzerine düşündüğüm zaman sanki şöyle bir ayrım yapabiliriz gibi geliyor. Arkadaşlık sanki birkaç katmanı olan bir kavram. İlk katmanda genellikle bir mekan ya da faaliyet ortaklığı oluşabiliyor. Yani bir iş yeri arkadaşınız, bir okul arkadaşınız olabiliyor. Bu biraz daha o ilişki biçimi bittikten sonra bitebilecek bir arkadaşlık türü. Diğer taraftan aynı zamanda arkadaşımız olup da bu ilişkiyi devam ettirebildiğimiz ama çok büyük bir yakınlık kurmadığımız insanlar da var. Bir ileri aşamasında sanki dostluk kavramı daha da yakın bir tarafa gelmiş oluyor. Ve bir taraftan hayatımıza şahitlik eden birisi haline gelmiş oluyor. Yani üzüntülerimize ortak olan, başarılarımıza ortak olan, hayatımızın gidişatını gören birisi haline gelmiş oluyor. Ve çok daha ötesinde bazen kardeşim dediğimiz kişiler de olabiliyor.

0: Sizin de böyle kişiler var mı hayatınızda?
1: Çok şükür ki var o kişiler. O kişiler hayatı aslında daha yaşanılabilir kılıyor.
0: Evet, bizim için pek çok faydası var gibi duruyor.
2: Ben demin bahsettiğin tanımın üzerine şunu da eklemek isterim aslında. Arkadaşlık aslında bir ortaklık halidir. Bir hobiyi, bir yolu veya bir mesaiyi beraber paylaşmak da diyebiliriz. Ama bu paylaşım bizi birbirimize yaklaştırırken henüz derin bir dostluk eşiğine getirmez. Dostluk bambaşka bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlıktan ayırabileceğimiz bir kavram. Arkadaşlık aslında sadece hayatta bir yolu beraber yürütmek belli bir kısmında, belli bir zamanda. Ama dostluk sanki daha farklı bir şey gibi, değil mi ya?
1: Evet. Hatta bu konuda önümüze bir hadisi şerif çıkıyor. Kişi dostluğunun dini üzeredir diye. Din yalnızca ibadetler değil, ahlak, karakter, değerler bütünü olarak baktığımızda dost kişinin hem dünya hem ahiret hayatını şekillendiren derin bir bağ olmuş oluyor. Bu derin bağ denilen şey de aslında aynı yöne bakan niyetlerin bir olduğu bir gönül birliği olsa gerek.
0: Peki diğer taraftan demek ki aslında bu kelimelerin, yani arkadaşlığın, dostluğun biraz daha derin bir içeriği de var. Yani burada sadece iki insan arasındaki sosyal bir alışverişten ya da birbiriyle iyi geçinme halinden bahsetmiyoruz. Daha çok bizim dışarıyla kurduğumuz bir bağ gibi, dışarıyla kurduğumuz temas gibi de görülebiliyor. Mesela burada dostluk ahlakı dediğimiz bir kavram var. Yani demek ki aslında o kurduğumuz bağın da bir ahlakı var. Mesela ilk adımı bunun selamdır deniyor. Yani senin bir ötekine senin farkındayım ve benden sana zarar gelmez diyor olmak aslında bir dostluk kurmaktır. Böyle bakıldığında aslında kainattaki her şeyle de bir dostluk kuruyormuşuz gibi bir karşılığı var sanki. Diğer taraftan şöyle bir derin kavramı daha var. İnsan sadece insana dost olmaz. Yani dostluk kurduğumuz tek iletişim biçimi de insanla olan değildir gibi. Mesela bir işte şehre, bir doğaya, bir ağaca dostluk kuran kişi aynı zamanda insana dostluk kurabilen kişidir. Yani eğer yaratılan her şeye karşı bir nezaket ve emanet bilinci taşımıyorsa, insana karşı da böyle bir bilinç taşımaz gibi bir tarafı da var. Üçüncü taraftan bence daha derin kısmı, dost olmayan hiçbir şey olamaz gibi görülen bir tarafı da var bunun. Çünkü burada insanın aslında o iletişimle beraber insanı kamil olma, yani daha iyi bir ahlaka sahip olan insan olma yolunda adım adım ilerlediği, o ilişki biçimi içerisinde kendinin eksik taraflarını gördüğü, kendini tamamladığı bir kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Sanki tüm bunları düşününce çok daha derin, çok daha içimizdeki o ince noktaları temas eden bir tarafı da var gibi.
2: Aslında böyle siz böyle söyleyince aklıma şey geldi. Bu yolculukta o marifette olan sevgiyi ilk sanki dostlukta hissedip tatmaya başlıyoruz gibi. İlk o dostlukla deneyimliyoruz gibi. Ve burada demin cümlenin ilk başlarında bahsettiğin ahlak vurgusu da çok önemli bence ve kesinlikle katılıyorum. Burada dostluk saatlerce yan yana oturup bazen de susabilmektir. Sadece eğlenmek değil, karşıdakinin varlığında kendi varlığını daha net hissetmektir. Bu bir zaman geçirme eylemi değil aslında. Hayatın karşısında beraber durma biçimi olarak da yorumlayabiliriz.
0: Peki sizce insan buna neden ihtiyaç duyar? Yani insan neden dostluk kurar?
1: Bu konuda şöyle düşünüyorum. Bizim bu dünyadaki yolculuğumuz bir bilme ve bulma yolculuğu aslında. Bu yolculukta da böyle sağlam adımlarla yürümek için içsel bir denge gerekiyor. Yani bazı kaygılardan sıyrılmamız gerekiyor. Arkadaş sanki bu kaygılardan sıyrılmamız için güçlü bir varlık, yani dost, arkadaşlık. Mesela bu kaygılar neler olabilir? Anlaşılma kaygısı olabilir. Dost seni onay ya da tasdik etmesine gerek duymadan seni olduğun gibi duygularınla, düşüncelerinle gören kişidir aslında ve bu duyguyu karşılar. Ya da bir yere ait olma hissi duyarız mesela, böyle bir kaygımız vardır. Dost bizden bu kaygıyı da alır. Onun yanında varlığını hissedersin, orada bir yerin olduğunu hissedersin. Bu da çok güçlü bir bağdır. Çünkü kendinden vermen de gerekmez. O karakterini de sağlamlaştırır aslında, yani o kişiliği oturtman için.

0: güçlü bir dayanaktır. Mesela başka yalnızlık korkun azalır. Görüldüğünü hissedersin. Aslında tüm bu duyguların varlığıyla güçlendiren bir şey arkadaşlık bence.
1: Aslında bu anlattıklarına bakınca insan sanki biraz da kendisine hayatında onu gören bir şahit istiyor gibi bir şey geldi aklıma. Burada çok zarif bir nokta var. İnsan kendi varlığının ve hakikatinin onaylanmasını istiyor. Aslında biz kendimize bir şahit arıyoruz. Ben bu dünyadan geçerken hatamla, sevabımla, günahımla beni gören, evet sen buradaydın ve böyleydin diyebilecek bir göze de sanki ihtiyaç duyuyormuşuz gibi hissediyorum. Bir yandan da dost seni senden gizlemeyen de kişidir. En zoru da budur belki. Gerçek bir dost senin kendi kendine söylediğin yalanları da yıkan kişidir. Bazen kendini kandırırsın ama dostu karşında görür, o gerçek yüzüne çarpıtılır. Senin senden saklamaz, senin kaçtığın yönlerini önüne bir ayna gibi koyar. Ama bunu yaparken seni de kırmaz. Tam tersine bir yandan da seni inşa eder gibi.
2: Evet, burada birkaç şeyden sanki aynı anda bahsediyoruz. Yani benzer olduğumuz ve onaylanma ihtiyacı duyduğumuz bazı arkadaşlıklar var. Acaba başka dinamikleri de olabilir mi arkadaşlık kurmanın, dostluk kurmanın diye düşündüğüm zaman benim de aklıma birkaç şey geliyor. Mesela öncelikle benzer olan kişileri kendimize çekiyor olabiliriz. Neden bunu yapıyoruz? Yani bunun altında nasıl bir mekanizma yatıyor? Muhtemelen doğrulanma ihtiyacı hissediyoruz. Yani birinin bize ayna olması, aynı hobilere, aynı dünya görüşüne sahip birisiyle birlikte olduğumuzda kendi varlığımızı, tercihlerimizin onaylandığını hissediyor olmak. Bu aslında sanırım insana kendini güvende ve bir noktada haklıda hissettiren bir tarafı var. Diğer taraftan bu daha az enerji tüketmemize de sebep olan bir şey. Çünkü kendimizi açıklamaya, tartışmaya, sürekli uyumlanmaya gerek duymadığımız, yanında rahat hissettiğimiz bir arkadaşlık biçimi. Ama bunun şöyle bir tarafı da var. Bazı görseller vardır, bilirsiniz. Aslında ortada net bir şekil yoktur. Belli çizgiler vardır ama sanki ortada bir şekil varmış gibi zihnimiz bunu algılar. Buna tamamlama etkisi diyoruz. Yani beynimiz de biraz böyle çalışıyor. Daha çok kendimizin eksik olduğumuz, baskıladığımız, henüz geliştirmediğimiz ama bir taraftan meyilimiz olan, geliştirmek istediğimiz taraflara sahip insanları da kendimize çekiyoruz gibi bir bakış açısı da var. Mesela çok kontrollü ya da rasyonel birisinin hayatı son derece spontan ya da duygusal yaşayan birine karşı bir çekim hissetmesi gibi. Aslında sanki o kişiye değil de o kişideki o özgürlüğe ya da kendisinde eksik olan o parçaya çekim hissetmek gibi bir tarafı da var dostun, arkadaşın. Bunu şöyle bir benzetmeyle açıklayabiliriz. Hayatımızı sanki bir sahneye benzettiğimizde o sahnenin belli kısımları henüz aydınlanmış durumda ama hala görmediğimiz, bilmediğimiz kendimize ait bazı taraflar da var. Diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerde de bu sahneye belli ışıklar yakıyoruz gibi bir tarafı da var bu işin. Böyle düşündüğümüzde çok daha canlı, çok daha biraz bilinçli, biraz da bilinçli olmayan tarafları da var gibi duruyor. Peki sizce dostluk sadece bir ihtiyaç mı yoksa kendimizi tanıdığımız bir alan mı aynı zamanda?
1: Bence bunu birbirinden ayırmamak gerekiyor. Benim adıma hem ihtiyaç hem de kendimi tamamladığım bir nokta. Çünkü ikisi de insani bir duygu ve insani bir ihtiyaç. O yüzden benim için ayırt edilemez sanırım. İkisi de geçerli.
0: Benim açımdan da öyle. Süreyya'ya katılıyorum. Dostun ihtiyaç oluşu aslında şurada karşımıza çıkıyor. İyi gün ve kötü gün dediğimiz günlerde. Dost ve arkadaşı birbirinden gönül bağının derinliği olarak ayırdığımızda, ben bunu bu ikisini ayırıyorum bugünlerde. O günlerde arkadaşları gözün belki aramaz. Yani o iyi gününde kötü günde onlar yaptığında sevinirsin, orada olduklarında sevinirsin. O bağı derinleştirir arkadaşın orada olması. Yeni bir bağ kurulur, derinleşir. Ama dost öyle değil. Dost orada gözünün aradığı kişidir. Yani orada olma dişiyle sitem edersin, kırılırsın, üzülürsün. Gözün onu arar, onun sesini arar. Hatta hiçbir şey söylemese bile yanında olmasını ararsın. O yüzden dost arkadaşın böyle bir ayrımını yapıyorum ben. O iyi gününde bir sürü tebrikle karşılaşabilirsin, bir sürü güzel sözle. Ama hiçbir o dostun yanında olup şöyle sırtını sıvazlamasının yerini tutmaz, yine onu ararsın. Kötü gününde de o yanında oluşunu istersin. Bu birazcık ayna oluşundan da karşılık. Belki onun da

0: aşılar yani. Onda kendini, o anlaşılmayı görürsün. Seni çok iyi tanıyan bir insanın verdiği o geri dönütü görürsün, kendini görürsün. Ya bu birazcık söyleyince bencilce de gelinebilir. Bu kadar beklenti içinde olmak, bu kadar bir derin bir bağ kurmak. Ama dost da zaten biricik. Yani çok az kişiden bunu bekliyorsun. Hatta geçen gün Bahrül Medit kitabının 6. cildinde Şuara suresi 100 ve 101. ayetleri tefsirinde şöyle bir detay var. Kafirlerin kıyamet zamanındaki halinden bahsederken diyorlar ki işte artık bize şefaat edecek kimse yok. Candan bir dostumuz da yok diye buyuruyorlar. Müellif bunu açıklarken şöyle bir detay düşüyor. Şefaat edecek kimse yoktaki şefaat edecek kısmı çoğul kullanılmış. Yani Allah'ın salih dostlarının çokluğunda işaret buyurarak. Ama candan bir dost kısmı tekil. Yani orada da tek zaten biricik, o kadar kıymetli ve dünyada da ahirette de aranan bir şey candan bir dost. O yüzden çok kıymetli buluyorum.
1: Aslında Büşra biraz önce de biraz sorumluluktan bahsetti. Dosta karşı sorumluluklardan bahsetti. Ben bunu birazcık daha somutlaştırmak istiyorum. Dostluk karşısındakinin omzundan o yükü hissetmek, o sormadan eline altına koymaktır. Bazen ben buradayım demeye gerek kalmadan o yükü hafifletmektir. Sadece eşlik değil yani, bir sorumluluk da getiriyor. Bazen sadece yanında yürümek yetmez. Yol arkadaşının ayağı takıldığında onu kaldırmak, yorulunca sırtında taşımak gerekiyor. Onun derdiyle dertlenmek, onunla hemhal olmak gerekiyor. Bu duygusal bir angarya değil aslında, gönüllü bir mesuliyettir. Ve insan bu gönüllü mesuliyetin altına girdikten sonra o sorumluluğu da yerine getirmesi gerekiyor. Çünkü kimse kimseye zorla dostluk teklif etmez yani. Bu aslında her iki tarafın da gönülden isteğiyle oluşan bir şey. Nasıl ki her isteğimizin bize getirdiği bazı sorumluluklar var, dostluk da tıpkı bunun gibidir. Eğer o dostluğa baş koyuyorsak onun yanındaki acı da gelecek, tatlı da gelecek, sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor aslında.
2: Peki burada aslında dostluğun bir sınırı da yani, ya da arkadaşlığın bir sınırı da var. Dostumuzun veya arkadaşımızın hayatımızdaki sınırları da sanırım çok önemli. Çünkü şu anda yaşadığımız başka bir problem de o sınırların çok ihlal ediliyor olması ya da çok bulanıklaşmış olması da diyelim. Hayatımıza bir arkadaşımızın, dostumuzun dahil olma düzeyi bir ince çizgi gibi mi acaba? Yani bir taraftan evet beraber yol yürüyoruz, belli şeyleri paylaşıyoruz. Bazı başarılarımızı paylaşıyoruz, bazı zorluklarımızı paylaşıyoruz. Ama diğer taraftan bu sınırlar çok bulanıklaştığı zaman da çok daha büyük sıkıntılara da sebep olabiliyor bizim için. Yani bir süre sonra insan insanın aynasıdır kısmından çıkıp tamamen o birbirimiz için kör noktaları oluşturduğumuz, birbirimizin içerisine girdiğimiz tarafa da geçebiliyor. Sınır ihlali dediğimiz noktada şu geliyor aklıma. Bazen daha önce siz böyle bir ilişki biçimi kurdunuz mu bilmiyorum ama hayatımızdaki arkadaşlarımıza karşı bir kurtarıcı rolüne de girebiliyoruz. Sanki onun hayatındaki sorumlulukları biz almamız gerekiyormuş. Ona destek olursak onun hayatını yoluna sokarmışız gibi bir iletişim biçimi içerisine de girebiliyoruz. Böyle olduğunda da kendimizi çok fazla yıprattığımız bir tarafa doğru da gidiyor. Yani aslında şöyle bir kavram da var dostluğun içerisinde. Herkes kendi hayat sürecinden sorumlu. Eğer biz ya da biz arkadaşımızın yerine ya da o bizim yerimize bir sorunu çözmeye çalışıyorsa burada bazı sıkıntılar da işin içerisine girmeye başlıyor gibi. Yani dost aslında biz düştüğümüz zaman elimizden tutan kişidir. Evet, ama o yolu bizim yerimize yürüyecek kişi değildir. Burada da hem kendi hayatımızın sorumluluğu hem diğerleriyle kurduğumuz ilişki biçimini aynı anda düşünmemiz gerekiyor gibi. Yani güvenli bir mesafe kurmak buradaki önemli nokta sanki. Yani hem bir bağ kurmak, candan bir bağ, çıkar olmayan bir bağ, ama aynı zamanda sınırların da çok bulanıklaşmadığı bir bağ. Biraz önce konuşmanın içerisinde insan insanın aynasıdır şeklinde bir kısım da geçti. Ben bunu da biraz detaylandırmak isterim. Çünkü buradaki ayna metaforu bence çok önemli. Hakikati gösteren birisi olarak da karşımıza çıkıyor karşımızdaki insan. Yani görmek istediğimiz gibi bizi yansıtan, bize her zaman iltifat eden ya da hatalarımızı görmezden gelen değil. Aslında üzerinde böyle bize gerçekten kendimizi gösteren pürüzsüz, tozsuz bir ayna şeklinde olabilir.

0: Yani sadece başarılarımızı değil, aynı zamanda onun nezdinde, o sahanın içerisinde kibrimizi de gördüğümüz, korkularımızı da gördüğümüz, bazen kendimizden bile sakladığımız demeyelim, yani ortaya çıkmamış, henüz ortaya çıkmamış olan o gölgede kalmış tarafları da gördüğümüz birisi gibi. Yani kendimizi tanıma aracı olarak bir öteki kavramından bahsedebiliriz gibi burada. Çünkü ancak onunla, yani kendi başımızayken evet her şey çok iyi olabilir, ama bir başkasıyla kurduğumuz ilişki üzerinden bu eksikliklerin tamamı o sahada görülebilir. Ve bu eksiklikleri gördüğümüz anda da kendimizi tamamlamaya başlarız. Ama bu tabii, bu ayna ne bir dev aynası olmalı, ne de bir kendimizi cüce gibi gördüğümüz bir ayna. Yani kendimizi çok yetersiz hissetmediğimiz yanında, ama aynı zamanda hatalarımızı da göremediğimiz bir ayna değil. Sanki böyle tam olarak bizi yansıtabilen bir ayna olması gibi. Bu açıdan bu metafor benim çok hoşuma gitmişti. İnsan insanın aynasıdır.
1: Burada o ayna görevinin, o yakınlığın bir sınavı veriliyor aslında. O da açık iletişim. Bunu nasıl söyleyeceğin. Çünkü insanın burada bir sürü kaygısı olabiliyor. Söylese kırıp incitmekten korkuyor. Söylemese onun o haline rıza göstermiş gibi hissediyor. Burada o yakınlığın sınavı veriliyor aslında. O aynalık görevinin bir sınavı var. O da açık iletişim. O gördüğün kusuru, hatayı nasıl söyleyeceğin. Çünkü burada söylesen kaybedip kırmaktan korkuyorsun. Söylemesen onun o haline rıza göstermiş oluyorsun. Ki bu da dostluğun görevlerine aykırı bir şey. Yani o senden o beklenmiyor. Benim burada Arifler'den gelen çok ince bir nüans var sevdiğim. Şöyle diyorlar: dost dostu incitmez, dosttaki eğriliği incitir.
2: Aslında Büşra'nın bahsettiği o ayna olma hali çok hassas bir denge. Gerçek bazen insanın canını sıkar. Dostun görevi o hakikati söylerken onu şefkatle giydirmektir. Hakikati bir tokat gibi değil de bir merhem gibi sunabilmek bir noktada da. Bu hakikatle merhameti, eğer bir eleştiri sadece hakikat içeriyorsa ama merhamet barındırmıyorsa, o artık bir dostluk değil, yargıçlık görevine geçmiş oluyor. Yani aslında dostun dilinde hakikat ve merhamet daima yan yana yürümelidir.
0: Peki aslında arkadaşlığın çok daha yüzeysel ve derin yerlerine temas etmiş olduk. Kısa bir aradan sonra arkadaşlığın hayatımızdaki anlamı ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programının ikinci bölümünde Süreyya ve Büşra kardeşlerimle arkadaşlığın hayatımızdaki anlamı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet, arkadaşlıkla alakalı pek çok şey söyledik. Fakat acaba arkadaşlık aynı zamanda değişen bir şey mi? Hayatımızdaki bir olgu mu diyelim? Hayatın farklı dönemlerinde çünkü farklı ihtiyaçlara sahip olabiliriz. Mesela çocukluktan itibaren düşünürsek daha çok mekansal ve maruz kalmaya yönelik bazı arkadaşlıklar kuruyoruz gibi. Yani aynı mahallede olduğumuz insanlarla, aynı sınıfta olduğumuz, aynı sırada olduğumuz insanlarla arkadaşlık kuruyoruz. Aslında oradaki bağ genelde ortak bir paylaşımdan ziyade, yani ya da bir benzerlikten ziyade

0: Mekanın ortaklığıyla süren bir iletişim var. Fakat daha sonra ihtiyaçların da değişmesiyle beraber, yani psikolojik olarak zihinsel bir gelişim gösterdiğimiz zaman artık 20'li yaşlarda bir keşif ve eğlence odaklı arkadaşlık ihtiyacı, belki 30'larda kendini daha farklı bir aşamaya getirip anlaşılmak ve derinleşme üzerine kurduğumuz arkadaşlıklara dönüştürebiliyor. Yani aslında biz değiştikçe o aynalık yapan kişiler de değişiyor gibi. Aslında burada baktığımız zaman, burada düşündüğümüzde o tamamlanma ihtiyacımızı karşılayan kişiler, bir önceki evrede arkadaşlık kurduğumuz kişi bir sonraki evrede belki bizi biraz daha, bize dar gelmeye başlayan birisi haline gelebiliyor. Yani aslında bu tek taraflı da değil sanki. İki tarafın da birbirini büyüttüğünün ve büyüdüklerinin de bir göstergesi olabiliyor. Ama burada değişen ihtiyaçlarla beraber arkadaşlık acaba nasıl bir evreye dönüşür? Yani ya da bu değişim nasıl görülebilir?
1: Aslında bu dediklerinizin hepsine katılıyorum. Bir de şöyle bakmak gerekiyor. Zaman hepimizi değiştiriyor. Bazen birimiz hızla büyürken diğerimiz yerinde sayabiliyor veya farklı bir yöne evrilebiliyor. Birimiz evlilik yoluna girebiliyor, çoluk çocuk sahibi olup dertleri farklı bir yöne evriliyor. Kimisi iş hayatına giriyor, iş hayatında daha farklı bir noktaya evriliyor. Kiminin hayatta olmak istediği yer, hedeflediği noktalar çok farklılaşabiliyor. Bu farklılıklar da dostlukta bence çok büyük bir imtihan getiriyor. İşte bence aslında dostluğun temel şeyi, imtihanı burada başlıyor. Değişimlere rağmen o ortak dili koruyabiliyor muyuz? O işte maddi uçuruma rağmen, belki manevi bir uçuruma rağmen, bazen işte eğitimsel uçuruma rağmen hala o dostlukları sürdürebiliyor muyuz? Bu çok önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber aslında dostluk biraz da beraber yürümek. Dostluk yani durağan bir şey değil baktığımızda. Müteharriktir. Aynı tempoda olmasak bile aynı istikamete bakabiliyorsak yolculuk devam ediyor. Önemli olan aradaki mesafenin kalpleri birbirinden koparmaması. Bazen bir dost başka şehirde oluyor ya da bazen bir dostu aylarca göremediğimiz oluyor. Ama bence burada sanki önemli olan nokta manevi niyette özellikle aynı yöne bakıyor olmak gibi. Hani o yön aynı kaldıkça o dostluk da devam eder gibi geliyor bana.
2: Gönül birliği devam ettiği sürece bence de o bağ devam eder. Ama bazen de herkes aynı yolda kalmaz. Yol çatallanır. Kişilerin varmak istedikleri menzil, amaç değişir. Burada da şöyle yorumlamak gerekiyor sanırım. Bazen insanlar hayatımıza bir durak olarak girerler. Hayatımıza dahil olurlar. Bize bir şey öğretirler. Bizden bir şey alırlar ve giderler.
0: Yani değişen arkadaşlıklarla beraber ya da bizim ihtiyaçlarımızla beraber sanki birkaç farklı şey sizin söylediklerinizden aklımda canlandı gibi. Çünkü bir taraftan aynı tarafa baktığımız kişilerle aynı hakikate bakma ihtiyacı duyuyoruz. Ve bu sebeple aynı yöne bakmadığımız insanlarla bu bağlar kendiliğinden bir ayrılmaya sebep olabiliyor. Diğer taraftan sanki ayrı yollar olsa da ortak değerlerle de bazı şeyleri devam ettirebiliyoruz. Yani yaşam biçimimiz çok farklı olsa da, çok farklı görüşlere sahip olsak da o iki insanın ahlak biçiminin aynı olması, mesela iki tarafında dürüst olması, vefalı olması, merhamet sahibi olması da bir dostluğu devam ettirme gerekçesi olarak da karşımıza çıkabiliyor ve ayrı yollarda gitsek de dostluğumuz devam edebiliyor. Ve aslında bu kişilerle hissettiğimiz şey bizim için çok tatlı bir şey oluyor. Ya aynı yöne bakmak, aynı hakikate bakmaktan da başka bir tarafa gelmiş oluyor. Çok insani bir tarafı oluyor. Ama eğer bitmesi gerekiyorsa da sanki bunun da bir ahlakı var gibi. Yani veda etmenin de bir ahlakı söz konusu gibi oluyor burada. Bir dostun bitiyor olması ona olan hürmetin bitmesi anlamına gelmiyor. Yani yollar ayrılsa da daha önce geçirdiğimiz o paylaşılan vakitlerin hatırına o kişiyi kalbimizde iyi bir anı olarak muhafaza edebilmek de sanki dostluğun ahlaklarından bir tanesi gibi. Peki siz hiç bitmesi gerektiğini düşündüğünüz bir arkadaşla sürdürdünüz mü?
1: Ben buna cevap verecek olursam hayır, sürdürmedim. Ben bu konuda birazcık daha keskin duruşu olan bir insanım. Çünkü o bitmesi gereken şeyi bitirmediğimizde hem kendi nefsimize hem de karşıdaki arkadaşımıza ya da dostumuza zulmettiğimizi düşünüyorum. her iki tarafı da zorlamaya

0: gerek yok. O devam ettikçe çünkü güzel şeyler de yok olmaya başlıyor. Onu en güzel yerinde bazen bırakmak da iyi geliyor gibi düşünüyorum.
1: Sen ne dersin Büşra?
2: Ben maalesef bazen sürdürdüm onu ve Süreyya'nın bahsettiği o güzel anılara saygı duyma kısmını yitirdiğimi düşünüyorum ben de. Bu aslında bir hata. Yine Arifler'den bir söz burada benim de karşıma çıktı. Kervan yürür, bazıları yorulur, geri kalır, bazıları başka bir kervana katılır. Yani bu çok doğal bir süreç. Biz de bu dünyada kervandayız, yol yürüyoruz. Ve bu yolda nasıl tanışıklıklar varsa, güzel anılar varsa ayrılıklar da var. Bu bir ihanet değil. Aslında ona duyduğun saygının, o güzel anılara duyduğun saygının, bahsettiğin o hürmetin bir sonucu. Onu güzel hatırlamak için aslında güzel bir ayrılık gerekiyor. Bir de bir kişinin hali değiştiğinde aslında o arkadaşlığı tanımladığımız hemhal durumu değişiyor. Yani o birinin hali değiştiğinde artık aynı yolda yürümek zorlaşıyor. Hatta belki bir zahmete dönüşüyor. Bu kopuşu bir kavgadan ziyade de aslında bir vade dolumu olarak görmek daha sağlıklı olabilir. Yani bu yol ayrımında da tabii yine çokça sınav var. Bu sınavlardan da biri de bu kopuşu birbirimizin hukukunu çiğnemeden nezaketle serbest bırakmak üzerine oluyor çoğu zaman.
0: Evet Büşra, aslında yapmadığın halde çok güzel yerlere değindin. İnsan bunları da kendi hayatına bir düstur ya da bir cetvel olarak koymalı bence, özellikle dostluk hukukunda. Demin de bahsettiğin gibi Büşra, her dostluk ömürlük olmayabilir. Bazen vedalaşmak da dostluğa dahildir. Bazı insanlar hayatımıza sadece bir dersi, belki çok küçük bir nasihati, belli bir zorlukla yanımızda durmak için girerler. Görevler bittiğinde onları da güzellikle uğurlamak lazım, o yaşanan güzel şeylerin hatırına. Bazıları da yolun bir kısmıdır. Her ilişkiyi ömür boyu sürdürmeye çalışmak bazen o ilişkinin, senin de dediğin gibi, hatırasına zarar veriyor. Yolun bir kısmında çok güzel yürümüş olmanız tüm yolu beraber bitireceğiniz anlamına gelmez. O güzel kilometrelerin hatırına bazen de o dosta bir teşekkürü borç bilip yol vermek gerekiyor.
1: Evet, yani başlatmak ve bitirmek arasındaki dengeleri pek çok açıdan konuştuk ama bir taraftan arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkinin içerisinde de bir mesafe ve sağlıklı bir mesafe kurmanın çok önemli olduğunu da tecrübe ediyoruz. Bence hepimizin de tecrübe ettiği bir şey. Burada sanki bir denge söz konusu. Yani sağlıklı mesafe dediğimiz şey, ne birbirimizi rahatsız ettiğimiz, birbirimizi çok hırpaladığımız bir noktada ya da diğer uçta da birbirimizi duyamayacak kadar uzakta olduğumuz bir noktada da değil. İkisinin bir dengesinde olduğumuz bir arkadaşlık kurmak. Yani çok sık kullanılan tabirler vardır ya, biz olmak ve ben olmak. O biz olmak ve ben olmanın dengede olması, biz olurken beni kaybetmemek gibi. Bence dostlukta en sık yaptığımız hatalardan bir tanesi de bu. İki kişinin tek bir kişiye dönüşme çabasına da şahitlik ediyoruz. Böyle olduğu zaman o temas artık bize iyi gelen, sağlıklı olarak bir iletişim kurduğumuz taraftan birbirimizi rahatsız ettiğimiz, hırpaladığımız bir tarafa doğru da geçmiş oluyor. Yani o mesafe bir nefes alanı, nefes alacak kadar bir mesafe koymak ama aynı zamanda bu mesafenin bizi yalnız hissettirecek kadar da uzak olmaması. Sanki burada zor bir dengeden de bahsediyoruz gibi. Şöyle bir soru aklıma geliyor tekrar. Yani her şeyi paylaşmak zorunda mıyız arkadaşlarımızla? Arkadaşlık böyle bir şey midir? Çünkü şu sebepten bir tane arkadaşlıklar da var. Bana hiçbir şeyini anlatmıyorsun ya da bunu bana neden anlatmadın, kendimi kötü hissettim gibi. Aslında hepimizin içinde muhakkak bir yerlerde kendimize bile söylemekte zorlandığımız şeyler var. Böyle düşündüğümüzde arkadaşımıza da dostumuza da bir şey söyleyememek çok da basit bir şey değil gibi. Çünkü bize kalan bazı şeyler var. Hatta arkadaşlarımız arasında değişen şeyler de var. Yani bazı arkadaşlarımız ailevi konularda desteğine daha çok ihtiyaç duyarız ve ona daha çok güveniriz. Bazılarıyla iş yerindeki işlerimizi daha rahat konuşuruz. Bizi o açıdan daha iyi anlar. Bazıları duygularımızı daha iyi anlıyor olabilir. Yani sanki burada o arkadaşlık, dostluk bağının da her an her şeye deva olamaması gibi bir durumda söz konusu.
2: Bahsettiklerinden aslında şöyle bir çıkarımda bulundum. Mesafe bir duvar değil, bir edep aslında kişilerin arasında. Yani onun hukukuna, o kişisel alanına duyduğun bir saygı. Hem onun hem kendinin mahremiyetine ve biricikliğine bir hürmet gösteriyorsun aslında o mesafeyle.
0: Bazen bu edebiyat

0: Şikayet etmediğimizde biz de çok yıpranabiliyoruz. Karşımızdaki arkadaşımız da çok yıpranabiliyor. Bu mesafe gerçekten dostluğun uzun sürebilmesi için gerekli bir şey. Yani o yeteri kadar mesafe ya da karşı tarafa o özgürlük alanını tanımak önemli oluyor bu noktada. Bir de şu nokta var. Bütün anlamı bir arkadaşımıza veya bir dostumuza yüklediğimizde ondan çok fazla beklentimiz oluyor ve o beklentiler karşılanmadığında da bir yıpranma söz konusu oluyor. Bu bazen bizim tarafımızdan oluyor, bazen arkadaşımızın bize yüklediği o çok anlamdan dolayı beklentilerin karşılanmaması oluyor. Şimdi sorumluluklarımız var deyip tabii insanı da çok fazla yük altında da bırakmamak gerekiyor. Bu bağlamda bence Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlık hukukunu kendimize örnek almamız gerekiyor. Çok güzel bir arkadaşlık hukuku var. Mesela en yakın dostu Hazreti Ebubekir ama her şeyini tamamıyla Hazreti Ebubekir'le yapmazdı. Her arkadaşına meşrebince bir yaklaşım sağlardı. Örneğin sırlarını Ebu Hüreyre'ye anlatırdı, istişaresini Hazreti Ömer'le yapardı, derdini Hazreti Ebubekir'le konuşurdu. Yani baktığımızda hepsini tek bir kişiyle yapmıyor. Her bir arkadaşına onun meşrebince yaklaşıp onunla o tarzda bir bağ kuruyor ve aslında böyle olunca bunu şu bağlamda incelediğimizde, yani kendi üzerimizde incelediğimizde, bir dostun bize yaptığı bir yanlış ya da beklentimizi karşılamadığında bir dostumuz, eğer biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaparsak, aslında o kadar da yıpranmayız. Niye? Çünkü birçok yere bölmüş oluyoruz o arkadaşla. Hepsinden aynı şekilde olumsuz bir şey karşılaşırsak belki bu kadar yıpranırız, ama bu kadar dağıttığımız bir ilişkide bu kadar yıpranma söz konusu olmaz. Bu dengeyi de gözetmek gerekiyor. O yüzden ben hayatımda her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hukukunu kendime düstur edinip arkadaşlarımla bu şekilde ilişki kurmaya önem gösterdim. Bence insan bunu yapmalı, kendisi için de arkadaşları için de.
1: Evet, çok güzel noktalara temas ettiniz. Çünkü bu aslında bizi çok rahat ettirecek de bir zemin. Üstümüzdeki o yükleri, o baskıyı da alacak bir zemin. Çünkü bu ilişkiyi kurmakta bence zorlanıyoruz da kendi hayatımızın içerisinde. Ve şu an başka bir zamanda da yaşıyoruz. Evet, dostluğun ve arkadaşlığın çok zamanlar ötesi bir karşılığı var. Ama aynı zamanda içinde bulunduğumuz dönemin bazı temel özelliklerini de ön planda tuttuğumuzda şöyle bir şey de karşımıza çıkıyor. Ben biraz bildirimler çağı gibi görüyorum. Yani her yerden sürekli bir bildirime, sürekli bir iletişim haline maruz kaldığımız bir dönemde arkadaşlıklarımız da bundan payını alıyor gibi. Mesela çevrimiçi olmak birinin hayatına dahil olmak mıdır? Onunla çevrimiçi kurduğumuz bağ. Evet, belki sürekli birbirimizden haber alabildiğimiz, belki birbirimizi daha az özlediğimiz bir dönemdeyiz. Ama bu biraz yüzeyselliği de beraberinde getiriyor. Belki şunu yaşamışsınızdır. Bir masada oturuyorsunuzdur. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla, 5-6 arkadaşınızla bir anda bir sessizlik oluşur. Ve o sessizliğin içinde bir bakarsınız herkes kendi telefonunun içerisinde o bildirimlere gömülmüş bir iş hallediyor. Yani geçtiğimiz yılın o temel terimlerinden olan kalabalık yalnızlık kelimesi de tam olarak böyle bir şey galiba. Bu kadar çok arkadaşlığın ve iletişimin içerisinde insanın yine de kendisini çok yalnız hissediyor olması gibi bir tarafı da var. Yani sosyal mecralar bizim aramızda kurduğumuz o bağı, hatta çok temel olarak ihtiyaç duyduğumuz o bağı elimizden alan bir tarafta da yer alabiliyor. Yani dostluğumuz hızla bir imtihan içerisinde gibi aynı zamanda. Çünkü sanki biraz dostluk daha yavaş ve emek isteyen bir şeyken artık hayatımız buna çok müsait değil gibi.
0: Aslında bu söylediklerinden şunu çıkarıyorum. Çok kişi az derinlik gibi. Bence biraz da modern dünyanın paradoksu tam olarak bu. Telefon listelerimizde yüzlerce arkadaşla dolu. Hatta benim belki binlerce insan kayıtlıdır. Belki bunlardan 500-600 tanesi arkadaş olarak kaydettiğim numaralardır. Ama bir derdimiz olduğunda arayacak dost sayısı bir elin parmağını geçmez. Bu da bağlantıda kalıyoruz ama bağ kurmuyoruz. Nicelik niteliği ne yazık ki yutuyor. Burada onu görmüş oluyoruz. Bu modern çağın şeyine kapılmamak gerekiyor. Gerçekten dostluğun bir noktada getirdiği sorumluluk da bu emeği, burada bir emek yani. O hıza şeye rağmen o dostluk için çaba gösterip ona vakit ayırmayı başarabilmek.

0: oradan başımızı kaldırabilmek önemli şeyler.
1: Evet, aslında bu bir çabayı gerektiriyor. Yani kırıldığında onarmayı gerektiriyor, zaman ayırmayı gerektiriyor. Bazen de kendi nefsin yerine onu tercih etmeni gerektiriyor aslında. Bugün bunu biz pek yapmıyoruz. Yani biz sorun çıkarmayan, bize hep iyi hissettiren, bizden bir şey talep etmeyen arkadaşlar, dostlar arıyoruz. Bu da hep kendi nefsimizi tercih etmek aslında. Böyle olunca da dost en kolay harcanan şeye dönüşüyor yani. Kendi nefsimiz karşısında hepsini eliyoruz. Bu hem dostu kaybediyoruz, hem de aslında o ihtiyacımız olan, en temel ihtiyacımız olan o derin bağdan kendimizi de mahrum bırakmış oluyoruz.
2: Biraz daha dostluklar da artık menfaatler üzerine kurulmuş ilişki biçimlerine dönüşüyor ve böyle olduğunda da insanın en çok kendine bir yalnızlık biçtiğini de söyleyebiliriz galiba. Böyle olduğunda da aslında pek çok şey çok da yanlış gitmeye başlıyor. Demek ki o dostluğu, arkadaşlığı yeniden hatırlamak ve onun için emek vermek gerekiyor gibi. Son olarak size tüm konuştuklarımız çerçevesinde sizin için dostluk ne ifade etti ya da bugünkü konuşmalarımızdan aklınızda kalan ne oldu?
0: Ben genel olarak aklımda kalanları toparlayacak bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Bence dostluk, modern hayatın hızına ve yüzeyselliğine inat, birbirimizin hakikatine merhametle şahitlik ettiğimiz, zamanın ve değişimin yıpratmadığı köklü bir ahlak ve duruş makamıdır diye yorumlamak istiyorum.
1: Ayna metaforu benim için çok vazgeçilmez bir metafor dostluk için. Ben dostu vazgeçilmez, hayatımızda yeri doldurulamaz bir ayna olarak görüyorum. Bizi hakikatimize yaklaştıran.
2: Evet, çok güzel tanımladınız. Teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programının bu bölümünde arkadaşlık hayatımız için ne ifade eder sorusunun cevabı üzerine konuştuk. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
1: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgan gittik.
5: Hoş hacatere gördüm.
4: Hoş'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
1: Hoş hacatı çok nazikti, çok şirindi, çok lezizdi, çok azizdi.
6: Sultanım cazibi, cazbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
1: Çekil gitti. Sevgilisine gitti.

İman, emanet ve emniyet, yani güvenlik kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Cenab-ı Hakk'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de itminan ve huzur bulma anlamındadır. Buna göre imanla güven arasında bir paralellik ilişkisi vardır. İmanın olduğu yerde emniyet, yani güven vardır. Aynı şekilde imanın olduğu yerde emanete sadakat vardır. Ve bu sadakat herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez, sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı gittikçe azalıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerini verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyerek Müslümanın olmazsa olmazını beyan ediyor.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken, İslam iki adamın şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar, Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar. Onlardan tabiin aldı, tabiinden tebeüt tabiin aldı. Alimlerin, velilerin eliyle bu güven silsilesi günümüze kadar geldi.

0: bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir Allah göstermesin bir adam öldürseniz, Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlardan kurtulabilirsiniz. Aman Rabbel alemine karşı dedi, bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi semaata gitseniz, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız. Atlas Okyanusu'na, dünyanın neresinden giderseniz gidin, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız.
2: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
3: Bu kapsımız ilk bizi çağırdı. Dedi, niyetiniz sağlam olacak. Bakın niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ahlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha, bu kelimesi var ya, o güzel ahlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine kavzım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya, Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı.
5: Hatta Hazret Saul Wenderam'ı, işte Hazret vefat etti Saul Wenderam'a.
4: Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasri'deydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
5: Tabii biraz gibi zarı İbrahim bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri'ye.
4: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
5: Lüderi Çansaleki Usama Gavs Kadasaralı'ya tabii hem irşad bu, hem talebe Gavs'e bu.
4: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşad vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
5: Gavs Kadasaralı'ya zaten ki bu sabu tabi herkesin kare vasfı bir de egen bir cinci hem ki masid bir cin yani hem ne karın tam vekili.
4: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı.
5: Şimdi bir ev var,

0: Ayava bile Huda be.
1: Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz, dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.

0: kelimi nurani bu, hem şekli nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Gavs Hazretleri küçük bir köyden tüm dünyaya yıllarca tercümanlık yaptı. Ahir zaman insanı için Kasrik dergahında aşkı tercüme etti bir ömür. Yeri geldiğinde Türkçe anlattı, Kürtçe konuştu, Arapça söyledi ve yeryüzündeki tüm lisanların üstünde çıkan bir nazarı vardı Gavs Hazretleri'nin. Söze gerek duymadan girdi kalplere. Gavs Hazretleri'nin girdiği kalplerden biri Muhammed Bakır Hoca Efendi. Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Herkes sanki herkes buraya uyuramış sohbet gir. Tabii
1: Gavs Hazretleri herkesle tabiatına göre konuşurdu. Tabii Şah-ı Hazne Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Hazret Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Mesela Şeyhi Şah-ı Hazne'ydi ama Hazret'ten de sanki yanında kalmış gibi bahsediyordu. Zaten kalmıştı ama sanki o da Şah-ı Hazne'ydi. Öyle tatlı anlatırdı.
0: Hatta kısmet ki valla tecuri em hazır bun, dağıtana kasi cahil bun, ne zaman bun. Dağıtın tabi ehli ev ki bunci.
1: Oraya her meslekten, yöreden insan gelirdi. Karaköseliler de gelirdi. Hepsinin koyunları vardı. Koyun işi, davar işi necasete sebep olur.
0: Gavs şu an racı bir sohbeti ki, gukun çoğuna nafı, nav hayvanı khue, cili khue, cili ve bila degiş be, yani cili kun çoğuna nav bila ayrı be.
1: Gavs Hazretleri onlara şu sohbeti yaptı. Koyunlarınızın arasına gireceğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin. Yani hayvanların yanında ayrı, başka yerde ayrı kıyafet giyin. Eve geldiğinizde, camiye giderken temiz olan kıyafetlerinizi giyin. Bir de hanımlarınız çamaşırlarınızı şöyle yıkasınlar. Güzelce kiri çıkıncaya kadar sabunlasınlar, sonra suyla durulasınlar. Öyle ki sabunun köpüğü kalmasın.
0: Bu mesela fıraki hakun düşün. فراقی خوان شون فراقی خو اول بشون بسابونی اگر بتشتکی
1: Bulaşıklarınızı da böyle yıkayın. Önce kir çıkana kadar sabunlayın, daha sonra sabunun köpüğü tamamen gidene kadar iyice durulayın. Bir de eliyle böyle gösterirdi. Ya ibrikle ya da başka bir şeyle su dökerken yan tutun. Üstü de altı da temizlensin. Öyle su tutun ki sabunlu su yerine duru su akmaya başlasın, dedi. Gavs Hazretleri herkese içinde bulunduğu hale göre sohbet ederdi. Çok sohbet ederdi.

0: روزه کی غواص خدان سالانیه ملمشت کرد مه رمضانی دا غواص
1: Hatta bir gün Gavs Hazretleri Ramazan ayında teravih namazı kıldırıyordu. Bana da kaza namazı kıldırmamı emretti. Önlerine geç, kaza namazlarını kıldır dedi. Ramazan ayında cemaat ikiye ayrılırdı. Kaza namazı olmayanlara Gavs Hazretleri sünnet kıldırırdı. Ben de kazası olanlara kaza namazı kıldırırdım. Tabii Gavs Hazretlerinin namazı biraz ağırdı. O, kuddise sırruhu, teravihi bitirene kadar biz iki günlük namaz kılardık. Bana bir gün, sen biraz hızlı kıldırıyorsun, acele etme, dedi. Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Aşk davasına girişmek kolay der Mevlana Hazretleri. Fakat o davaya kesin delil gerek. Kasrik dergahındaki her sufinin aşk adına ayrı bir delili vardı. Kimisi suyun söndüremediği bir ateşle yanardı. Kimisi ateşin yakmadığı bir bedene sahip olurdu. Delil bunlar değildi hiç şüphesiz. Bunlar önemsizdi onlar için. Önemli olan onları bu hale getiren kalplerin varlığıydı. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Gavs Hazretlerinin camide sohbet ettiği zamanlar biz küçüktük. 17-20 yaşlarındaydık. O kadar tatlı sohbet ederdi ki ağlamayan, cezbelenmeyen çok az kişi kalırdı. Gavs Hazretleri zamanında cezbeler de garipti.
0: Mesela cezbe on hebu yek halki tatvani bu. Yani çünkü meddita.
1: Tatvanlı biri vardı. Gavs Hazretlerinin sofisiydi. Sofi Ahmet, Gavs Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra başını yere koyuyor, secde halinde bekliyor. Öyle ki insan ayakta bile bir saat duramaz. Çok soğuk, kış. Sabah namazına camiye giderken bakardık ki hala secdede bekliyor. Böyle muhabbetli, böyle cezbeli insanlar. Şaşardık. Derdik ya bu adam nasıl ölmemiş, ruhu çıkmamış. Kışın ortasında başını beton avluya koymuş, etrafı karlarla kaplı. Bu nasıl oluyor? Yatsı namazından sabah namazına kadar nasıl bekliyor? Yatsıyı kılıp gitmişiz, sabah namazını kılmaya gelmişiz, hala yerde.
0: Yani son haleti cezbe garip zamanı Ravus'ta. İkinci Hacı Derviş'e bu halkı kasri.
1: Böyle garip cezbeler vardı. Bir de Hacı Derviş vardı. Kasrikliydi. Gavs Hazretleri Baykan köylerine teveccühe gitti. Taruni'ye geldi. Çok soğuktu. Hacı Derviş de Gavs Hazretleri ile beraberdi. Bahardı. Nehrin suyu yükselmişti. Gavs Hazretleri'nin arkasında çok kişi vardı. Tabii ki o da arkasındaydı. Bir aşka, cezbeye tutuldu, kendini suya attı. Nehir onu döndürmeye başladı. Herkes Hacı Derviş suya düştü diye telaşlandı. Su onu sürükledi. Gavs Hazretlerine dediler ki, kurban, Hacı Derviş suya düştü ve su onu sürükledi. Gavs Hazretleri şöyle arkasına bakıp tebessüm etti ve bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi.
0: Ote 2

Hatta o zamanlar şapka giyilirdi. Şapkasını da kenara atmıştı, şapkasını da getirdiler. Bu şekilde Taruni'ye geldiler. Tabii soğuk çok. Bahardayız ama yağmur var. Millet sobayı yakmış, etrafına toplanmış, zor ısınıyor. Hacı Derviş sudan yeni çıkmış, o havada kıyafetleriyle suya atlamış, millet soba başında...

bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül yan. Yan ey gönül yan. Yanmadan oldu derdime derman. Pervane gibi, pervane gibi şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

0: yani cezba zamanı gavs cezbavi garibu haleti cezbevi zahru garibu hatta yakabu minvişi asidi halkı hevris putisa.
1: Yani Gavs Hazretleri zamanındaki cezbeler çok acayipti. Cezbelenenlerin halleri çok garipti. Hatta biri vardı, kendim gördüm. Hevzirliydi. Adı Muhammed'ti. Bana şöyle anlattı. Yatsı namazını köyümde kıldım. Hevzir'de, Nahi'de. Gece yola çıkmış, yarım boy kar var. Yüksek dağlar var. Ben geldim dedi. Bir aşkla, bir muhabbetle geldim ki ne karı, ne de beni yiyebilecek hayvanları düşündüm dedi. Bitlis'e yakın bir köye gelene kadar kurtlar arkasındaymış. Korkmadın mı diye sordum. Korkudan hiç haberim yoktu. Bitlis'e yetiştim dedi. Bir sahibim olduğunu, birinin benimle olduğunu biliyordum. Bitlis'e yetiştim dedi. Orada sabah namazını kılmış. O zamanlar ulaşım araçları çok azdı. Yaya olarak yola çıkmış, ana caddeden yani arabaların geçtiği yoldan Kasra'ya kadar yürümüş. Öğle namazından sonraya kadar yürüdüm, geldim. Gavs Hazretlerini ziyaret ettim dedi.
0: Yani bir haleti insanı ko... Ve cezbahay garib ve halati garib ko aşka ki zeyde nebiya mesela.
1: Yani bu hal, bu cezbe, bu aşk olmasa insan geceleyin, karın, tehlikenin içinde nasıl gelecek? Gelemez. Bu halleri de gördük. Gavs Hazretleri zamanında işte böyle şeyler oldu. Cezbeler oldu, acayip haller oldu.
0: Tabi o aşk bir nazara, tabi tef tarafı ilahi şeydi be. Hidayet-i Hudiye, hidayet-i ama... Mürşidci nazara mürşidici.
1: Tabii bu aşktır. Allah vergisidir. İlahi hidayettir ama mürşidin nazarı da vesiledir. Nazarın tesiri çoktur. Birine nazar ederse, birine himmet ederse, tabii Allah'ın hidayetidir. Allah mürşidin nazarını vesile kılıyor, sebep kılıyor.
0: Kuba hatta sebe millet şu daha da. Millet şu yani misal çün dağıtına ziyarete gavs kirdi çün.
1: Kurban sabaha kadar gelip giderlerdi. Yani Gavs Hazretlerini ziyaret edip giderlerdi. Adıyaman'dan, Urfa'dan, Van'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Muş'tan her taraftan gelirlerdi. Hepsi de çeşit çeşitti. Mesela kıyafetleri ayrıydı. Adıyamanlıların ayrı, yukarı memleketlilerin ayrı kıyafetleri vardı. İnsanların şekilleri de farklı farklıydı. Her biri Kasra'ya gelince o ağaçlıkların, yeşilliklerin içine artık cezbeden ve naradan durulmazdı.
0: Nav Kasra, nav Andara, nav Ansinca tabi tevcih hişinayı yavsa, ev bu darber bu. İdi kire kire var, yani cezbe var, vici hararati var, cezbe var. Hatta sıbı yani gün ranet zahene zama.
1: Sabaha kadar köy uyumazdı. Muhabbetten, cezbeden, hararetten. Gavs Hazretlerinin müritleri gece de uyumazdı. Çok gidip gelen olurdu. O zaman da misafirhane küçük olduğu için gelenleri köylülere dağıtırlardı. Yani herkes 4-5 kişiyi evine götürürdü. Sabaha kadar onlara ev sahipliği yaparlardı. Sabah olunca gelip Gavs Hazretlerinin çorbasından içer giderlerdi.
0: Onun hatta sebebi dağıtmıştı. Çorba malı Gavs Hazretlerine.

0: Kalbi Allah Teala'nın sevgisiyle diri olanın ölümü hayattır. Kalbi nefsin arzularıyla dolmuş olanın hayatı ölüdür buyuruyor Abdülrezzak Ali Efendi Hazretleri. Kalp nazargahı ilahidir. Allah Teala oraya nazar ettiğinde kendi sevgisini görmek ister. Onun sevgisinin yanında bütün sevgiler küçük ve nafiledir. Onun için Allah dostları daima kalpte Allah sevgisinin olmasını istemişlerdir.
1: Tasavvuf evveku sade yani gayri ilahi yani gayri rabbi alemi ku kalbi mirul vesvese dünyayı çiğnebe yani vesvese çan yani mesela gaye dünyayı
2: tasavvuf saf olmaktır. Kalpte hiçbir vesvesenin olmamasıdır. Kişinin amacı dünya olmayacak, yaptığı iş dini bir işte olsa, dünyevi bir işte olsa Allah için yapacak. Herkes dünya işi yapmaya mecburdur. Kendisinin ve ailesinin nafakası için çalışmak zorundadır. Bu da farzdır, ibadettir. İşte saadatlar böyledir. Dünyevi işlerini yaparken dahi niyetleri sadece Allah rızasıdır. Dünyevi işler Allah'la aralarına girmez. Onlar dünyayla değil, Allah'la ilgilidirler.
1: Yani tisa taalluk avan bu khudi vay ne mali dünyayı vay. Ne mali dünyayı.
2: Allah dostlarının Nakşibendi büyüklerinin bedenleri insanların içindedir. Ama kalpleri Allah'la meşguldür. Zahiren insanlarla konuşurlar ama kalpleri Allah'a bağlıdır. Yani sürekli zikir halindeler, teyakkuz halindeler. Fayda budur, tasavvuf budur. İnsanın Allah'la arasına hiçbir şey girmemesidir. Devamlı alemlerin Rabbinin huzurunda olmaktır.
1: Yani koş gayri Allah Azze ve Celle tişteki nâkebe nâbeyne vân hudî devamlı taalluka vân bu Rabbi alemi bayi.
3: Şehadet parmağın lemhi kalemi.
1: Mekstiye ben nezara vân inşallah hümmete vân.
2: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim. Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzet.

0: ücretlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Ahir zaman ümmetini kurtaracak bir gemi varsa o da Ehl-i Beyt'in gemisidir. Ehl-i Beyt'in ayak basmadığı toprağı bekleyen ancak depremdir ve Ehl-i Beyt'in çivi çakmadığı geminin rotası ancak kahır dolu bir tufandır. Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiden ileri gelir. Bu ülkenin toprakları Ehl-i Beyt'e duyulan sevgiye ve edebe, tarihe sadakat göstererek aşina olduğu müddetçe bükülmez bir çelik kol gibi her daim muzaffer kalacaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt'ten bize bir kutlu armağandı. Muhammed Bakır Hoca Efendi anlatıyor.
1: Zer Hoca ki bu Gavs-ı Azze bu inşallah Duhab Şahidi Mruvi
2: bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi. Bir gün çok düşündüm. Acaba seyit miyiz yoksa değil miyiz diye. Çok şüphelenip meraklandım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
1: O göz az daha zatı mazinci ko şahide on sermeye ko emseydim. Goyek
2: ve iki büyük zatla seyit olduğumuza şahitlik etti. Birisi şöyle oldu. Taruni'den Şah-ı Hazne'ye giderken 6 kişi gittik. 7. olarak da yanımızda bir çoban vardı. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazne Kudüs'ü ruh işçilerine 7 misafirimiz var. 6'sı seyittir dedi. Çoban zaten seyit değildi. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazne bize bu şahitliği yaptı.
1: Bu Gavs Şeyh'ine olsa bu Şeşhab Seyyid'in yezi ne seyde? O yezi bu Hazret, bu Seyyid-i Bilvansi
2: Hurseyd. Bir şahidimiz de Hazret'tir. Dedi ki, Bilvani Seyyidlerinin seyitliklerinde şüphe yoktur. Sonra içim rahat etti. Hem iki büyük zat şahitlik ettiler, hem de rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
3: Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride düşen başlıca görevdir, buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri. Müridin mürşid-i kamile duyduğu muhabbet, mürşid-i kamildeki ilahi feyiz sebebiyledir. Bu muhabbetin kişiye neler kazandırabileceğini bizzat Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin hayatında görmek mümkündür. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Haskına şeyhına tabi evzanı bu. Her evzan bu. Usa haskir
2: Şah-ı Hazne nasıl sevilir o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla

0: Karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Suya dalıp geçerdik. Acaba su derin midir, insanı götürür mü? Sudur bu, belli olmaz. Şah-ı Hazne'ye sevgileri çok fazlaydı. Bu aşkla tehlikeleri göze alırlardı. Muhabbetleri böyleydi.
1: Merfab horad be, mesela o ve belina be. Kutisa, jibu haskirna şayhına ku, haskirna on zide bu.
0: Mesela geceler çok tehlikeliydi. Taşların üzerine düşerlerdi, ayakları taşlara çarpardı, bilmedikleri sulara girerlerdi. Sınıra kadar giderlerdi. Yanında arkadaşları da var, anlatıyorlar. Kenara geçip haline ağlarmış. Geçmek için yolu ayarladıklarında, her şey hazır olduğunda, yolun sonuna geldiklerinde, hadi gel de gidelim diyorlarmış.
1: İzar duy avı havalıcı ha bun mesela. Dugu javala durt ket ul jek xora rudnishta u izar xali xora digirya. Xali xora. Javali javate
0: kordi. Gavs Hazretleri ağlayarak ben Şah-ı Hazne'nin toprağına layık değilim. Oraya nasıl geleyim diyormuş. Buraya kadar geldik. Allah rızası için gel diyerek kalan kısmı da zorla götürüyorlarmış. Haline ağlardı. Ben Şah-ı Hazne'nin huzuruna nasıl çıkarım? Bu ayıplarla, günahlarla bu şekilde nasıl çıkarım derdi. Yani korkardı. Şah-ı Hazne'ye layık olmadığını, o topraklara basmaya layık olmadığını düşünürdü. Muhabbeti, teslimiyeti çok olmasına rağmen yine de böyle düşünürdü ve onu zorla götürürlerdi.
1: Diğer bir kasek o, hukuk muhabbeti ve zeyde bu, teslimatı ve zeyde bu. O tisad bu enne layıkı bir toprağı ve tisad bir zoru bir debrana.
2: Abi kasida me, lisser Şeyh Ahmet'i khazna hati gütün. Khodey meşkhir ve bereketa, Resul-i Ekrem ve mahrum neki inşallahü teala.
1: Piste, nisbeta piste şayhına deme, gavs bu.
0: Şah-ı Hazne'den sonra nisbet Gavs Hazretlerinin oldu. Tabii Şah-ı Hazne'nin müritleri, halifeleri çoktu. Türkiye'den gidenler çoktu. Mesela Hazret'in hanesinden birkaç kişi vardı. Tatvanlı Şeyh Muhammed Said vardı. Hepsi de halifelik aldı. Ama Allah umumi hizmeti, büyük nispeti Gavs Hazretlerinin eline koydu.
1: Mesela Mevlana Halid, bir nispet anlazın cihinde ani Türkiye'de bir mentika Orta Doğu'da tine bu yani bir mentika Suriye ve Irak'ı Türkiye.
0: Nasıl Mevlana Halid Hazretleri nispeti Hindistan'dan getirmiştir? Ondan önce Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bu kadar büyük nispet yoktur. Gavs Hazretleri de Şah-ı Hazne'den aldı, Türkiye'ye getirdi. Bütün ülkeye dağıttı. Sevapları da buna göredir, dereceleri de bu şekildedir.
1: Hatta Gavs yani tabi zafe kajı Gavs hakim. Dehenek bir şekli ve evvel nüspeta ha ebavi mebiye.
0: Yani Gavs Hazretlerinin şöyle dediğini çok kişi duymuş. Bu nispet bize babamızdan, dedemizden geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitti bu mal ve şimdi bize verildi. Artık kolay kolay kimseye bırakmayız. Hakikaten de böyledir. Gavs Hazretlerinin dediği gibi aynen devam ediyor. Allah'a hamdolsun, bize büyük nimet vermiş, yönümüzü bu kapıya çevirmiş. Allah bizi onlardan uzaklaştırmasın, onlara münkir etmesin. Bundan büyük nimet yoktur.
3: Bir kelime bir gün muvaffak olur da çaresini bulabilirse ayrılığı anlatmanın, işte o gün bütün aşıkların ruhu bir kez daha bayram edecektir. Çünkü hiçbiri o kelimeyi telaffuz etmeye güç yetirememiştir bugüne dek. O kelimenin hatırına ayrılıklar hep erken gelir. Hep bir anda ve hep zamansız. 1 Haziran 1972 günü. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken de bundan farklı olmadı aşıkların kaderi. Sevgili giderken öylece susmak ne büyük imtihan.
1: Allah şef haber aldı.
0: Akşam vaktiydi vefat haberini aldığımızda.
1: Ağız fizik o kadar teşkisi şu.

0: Gavs Hazretleri köyden gittiği zaman sofiler çok üzülmüşler. Gavs Hazretleri gitmesin, bizi bırakmasın demişler. Gavs Hazretleri şöyle demiş: kısmetimiz böyle, gideceğiz. Biz Mekke-i Mükerreme'ye de, Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz. Millet onunla caddeye kadar geldi. Küçükten büyüğe herkes. Gavs Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye de, Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz dedi. Allah bizi onlardan ayırmasın. Himmetlerinden mahrum bırakmasın. Onun ve evlatlarının.
1: Mekstiye ber nazaravan inşallah metavan. Emci ku malum inşallah kudem mecvam. Evkneke emci ku rahma kudem bihivineke inşallah. Emci bize elhamdülillah hayra.
0: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim, Allah'a hamd edelim. Gavs Hazretlerinin şöyle bir sohbeti var. Allah bize üç büyük nimet vermiş. Birincisi, bizi Müslüman olarak dünyaya göndermiş. Bizi İslam üzere yaratmış. Fıtratımızı İslam üzere yapmış. İkincisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dahil etmiş. Mahlukatın en şereflisi ve peygamberlerin reisi o sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Büyük şefaat onun elindedir. Üçüncüsü, bizi Nakşibendi tarikatına mensup kılmış. Nakşibendi tarikatına girmişiz. Bu nazarlar altına girmeyi bize nasip etmiş. Bu üç büyük nimeti bize nasip etmiş dedi. Biz çok günahkarız dedi. Onlar kendilerini günahkar sayıyorlardı. Gavs Hazretleri sohbet ederken önce korku sohbeti yapardı. Cehennemden ve azaptan bahsederdi. En sonda Allah'ın rahmetinden bahsederdi. Allah'ın rahmeti çoktur. Biz layık olmasak da, çok günah işlemişsek de, Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Aynen böyle diyordu. Allah'ın rahmeti çoktur, büyüktür. Biz Nakşibendi büyüklerini gördük, tarikate girdik. Nakşibendiyiz ve Şah-ı Hazne'nin çorbasından içmişiz, dedi. Eğer kabirde sorarlarsa böyle diyeceğiz. Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Bu da büyük bir müjdedir. İnsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Biz de Gavs Hazretlerinin çorbasını içtik. Allah bizi onlardan ayırmaz. İnşallah bereketlerinden mahrum etmez. Onlara münkir etmez. Bu büyük bir nimettir.
2: Su, hayatın keşfine refakat eder. Her sufi, hayat taşıyan bir su damlası gibidir bu yüzden. Gavs Hazretleri, her bir sufisi için geçip gidecekleri tüm yolu, daha onlar intisap etmeden, kirden, çamurdan arıtmış ve ahiret denizine dökülecekleri yeri gül kokusuyla bezemiştir. Bu sufilerin arasındaki nice alimlerden biri olan Muhammed Bakır Hoca Efendi, bu gül kokusunu bir ömür boyunca duyma bahtiyarlığına erişmiş ve Kasrik dergahının gül bahçesine dahil olmuştur. Bu bahçeye dahil olmak, bahçenin sahibine ait olmak demektir. İşte bu aidiyet, tüm lisanlarda asıl mutluluğun en kısa ifadesidir. Kasrik'ten geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Bugün gençlerden bahsedeceğiz, gençlikten bahsedeceğiz. Hem kendisi genç hem de gençlere, kendinden yaşı küçük gençlere hizmet etmeye çalışan bir kardeşimizle birlikte, Büşra Bozbey Hanım'la. Hoş geldiniz Büşra Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Büşra Hanım, bizi biraz kendinizi tanıtır mısınız?
1: İsmim Büşra Bozbey, memleketim Siirt. Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 2019'da mezun oldum. Sonrasında bir dönem mesleğimi icra ettim, öğretmenlik yaptım. Şimdi bir tık medyatik işlerle döndürmeye çalışıyorum hayatımı diyeyim.
0: Genç olmak sizce ne demek? Hem siz gençsiniz hem kendinizden daha gençlerle çalışıyorsunuz. Şimdi özellikle bu aradaki kuşak farkı dediğimiz şeyi de düşünerek gençliği nasıl tanımlarsınız?
1: Gençliği nasıl tanımlarım? Delikanlı lafını bilirsiniz. Kanı deli akmak. Bence gençler de biraz öyle. Benden küçük olan gençlerin daha kanının deli aktığını fark ettim. Çünkü ben çok da aslında yaşlı değilim. Yaşımı burada söylesem bir problem olur mu? 97 doğumluyum. Ve çok arada kuşak farkı var. O kuşak farkını görebiliyorum gençlerle çalıştığım zaman. Onlarla birlikte çalışıyorum. Çünkü aynı zamanda mesleğimi icra ederken. Hem onları anlıyorum. Hem de aynı zamanda gençlerin tutumunu biraz daha arayış olarak görüyorum. Gençleri hep yolda olarak görüyorum. Biraz daha ne istediklerini hem biliyorlar hem de aynı zamanda bence arayışta olduklarını da düşünüyorum. Her birinde çok yüksek bir enerji var, yüksek bir kapasite var. Sadece bence iyi bir şekilde yönlendirilmeleri gerekiyor ve kendilerini keşfetmeleri gerekiyor. Bunu başardıklarında çok daha iyi yerlere gideceklerini düşünüyorum. Çok fazla dış etkenlere maruz kalıyorlar. İşte sosyal medya, dijital alem, arkadaş ortamı ya da aile, her anlamda ve çok fazla etrafta bilgi ve fikir kirliliği var. Bu kadar fikrin ve bilginin içinde kendi fikrini, özgün fikrini üretip bir şeyleri ortaya çıkan gençler özgün gençler oluyor ve bu gençleri takdir ediyorum şahsen. Ben de kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum bir genç olarak. Bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Hem insanlara faydalı olmayı, topluma, hem de kendime faydalı olacak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi keşfettiğimi düşünüyorum. Gerçi hala yoldayım ama gençlere de bunu tavsiye edebilirim. Kendilerini bulmalarını.
0: Biraz önce söylediğiniz gibi çok güzel davranan, çok güzel ahlaklı, fikri anlamda da kendini geliştirmiş gençlerimiz var. Bunları gördükçe hepimiz mutlulukla.

0: doluyoruz ama bir yandan da aslında bu gence nasıl yardımcı olabiliriz dediğimiz kitle var. Kim evet. bunlar? İşte mesela ilk akla gelen daha böyle üzüntüyle, melankoliyle birlikte hayatını yaşayan grup var. Bu üzgün gençler dediğimiz, hani daha melankolik yaşamayı tercih edenler sizce en çok neye üzülüyorlar?
1: Bence en çok üzüldükleri şey kendilerini henüz tanıyamamış olmaları ve içinde her zaman olan bir boşluk. Şimdi insanoğlunu Allah-u Teala çok güzel bir mekanizmayla yaratmış, müthiş bir kalple yaratmış. O kalbi de Allah-u Teala kendisiyle dolduracağını söylüyor ve kendisiyle beraber kendi kişisel kabiliyetleriyle aslında bir yerde dolduruyor. Kendi özünü keşfedebilirse eğer ve de bununla beraber nefsini bilen Rabbini bilir mahiyetinde, Rabbini de tanıyabilirse, o içindeki boşluğu doldurabilirse bence o üzüntüyü aşabileceğini düşünüyorum. Gençlerin bence en çok üzüldüğü şey dışarıdaki etkenlerden ziyade kendi iç alemindeki eksiklikten kaynaklı üzüldüklerini düşünüyorum. Anlaşılmak istiyorlar, bu çok önemli. Anlaşılmadıkları zaman da kendilerini dışarıdaki insanların yorumladıkları kalıpların içinde görüyorlar. Ve o kalıplar içerisinde de bir kimlik bunalımı yaşıyorlar. Kimlik bunalımlarını aşabildiklerinde ve gün sonunda dediğim gibi Rabbi ile de buluşabildiğinde o gençlerin üzüntülerini aşabileceklerini düşünüyorum.
0: Pratikte bunlar için yaptığınız çalışmalarda, bu gibi konularda neler öneriyorsunuz?
1: Ya açıkçası ben kendi adıma konuşacak olursam, kendimi tanımak ve onu doğru yerde konumlandırmak bence çok önemli. Nerede durduğun, yaptığın işi sevdiğin çok önemli. Sevdiğin işi yapmadığın zaman, bir şeyleri yapmak için yaptığın zaman orada mutlu olmuyorsun. Orada bir iç huzursuzluk oluyor, tatminsizlik oluyor. İnsanın kendi kendini tatmin etmesi çok önemli. Ve bununla beraber dediğim gibi gün sonunda yaptığın işten sonra, kendi adıma konuşayım en azından, ben her zaman yaptığım işle Rabbimle hesaplaşırım. Bunu yapıyorum ama Rabbim bundan razı mı diye hep bunu düşünürüm. Onu da bir iç muhasebeye koyarım. O iç muhasebede eğer vicdanım rahatsa o zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Daha mutlu hissediyorum. Yani gün sonunda Rabbime tutunduğum zaman kendimi buluyorum. Ve bu da benim bir şeyleri aşmama vesile oluyor diyebilirim en azından.
0: Burada iki farklı bakış açısı var gibi sanki. Birincisinde hani insan istediği şeyi yaptığında mutlu olur fikri var. Bir yandan da insanın hayatı elbette ki gayretine aşık kader, ama ve lakin istemediğimiz şeyler de başımıza gelebiliyor.
1: Evet.
0: Eskiler istemedikleri şeyleri yaşayınca bunda da vardır bir hayır deyip işte onunla mutlu olmaya mı çalışıyordu? Acaba şimdi istemediğim bu değil deyip üzüntüye düşen bir kitle var mı karşımızda?
1: Kesinlikle. Ya şu anda zaten arzuların çok daha yoğun yaşadığı bir dönemdeyiz. Herkes kendi isteklerini dayatma derdinde ve bunlar çatıştığı zaman da herkes mutsuzluk yaşıyor bir yerde. Halbuki biz birlik beraberlik içerisinde ve o istekleri ortak bir paydada oturttuğumuz zaman aslında herkes mutlu olabilir. Çünkü bireysel, çok daha fazla bağımsız ve bireysel bir dönemde yaşadığımız için, gençlerde de bu bence biraz daha fazla olduğu için, hem kendini gösterme, kanıtlama, hem de bu benim fikrim, bu fikrini dayatma çerçevesinde yaşadığı için bazı şeyleri istemediği zaman, istemediği şekilde gerçekleştiğinde bunu kabullenemiyoruz belki de gençler olarak. Burada biraz daha teslimiyet, biraz daha Allah'a güven, biraz daha içinde yaşadığımız topluma, kültüre, inancımıza ayak uydurarak yaşadığımızda bunun bir tık daha üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum, eskilerin yaptığı gibi. Bazen de onların sözlerini ciddiye almak lazım.
0: Anne babalar, varsayalım ki evladımızın böyle bir derdi var, benim dediğim olsun diyor. Ya da diyor ki ben çok üzgünüm, çok mutsuzum, beni kimse anlamıyor. Anneler babalar nasıl yaklaşsın? Hatta anne babaları geçtim, bazen gerçekten anne babaları bu kadar yük düşmesinin sebebi halalar, teyzeler, komşu teyzeler, komşu amcaların aslında çocuğa dair sorumlulukta bir birlik oluşturamamasından da kaynaklanıyor. Hep birlikte toplum olarak, mahalle olarak, çevremizdeki gence sahip çıkmak için, bu düşüncedeki bir gence ne yapalım?
1: Bence önce o genci bir dinlemek lazım. Biraz anne babalarımız, büyüklerimiz, şimdi biz bunu böyle gördük, bu işin doğrusu budur mantığıyla genelde gençlere yaklaşıyorlar. Evet, ben senin iyiliğini istiyorum ve benim isteğime göre senin iyiliğin bu şekilde olur bakış açısı olduğu zaman anne babalarda o genci aslında anlayamıyorlar. Sadece kendi kafalarındaki o iyi genç portföyünü gence dayatıyorlar. Halbuki karşıdaki insanı dinleseler, onun gerçekten ne istediğini ve istediğini tabii ki olabilecek düzeye oturtup

0: bununla muhabbet edebilseler bence sağlıklı bir iletişim kurulur ve orada hem genç anlaşılır hem de anne baba ona göre yaklaşır. Çünkü biraz evet büyüklerimizde bir kalıp var, bir geleneksel bir çizgi var. Onlar böyle büyüdüler, ilk defa böyle bir nesille karşı karşıya geldiler. Onlara da bu eski kalıbı dayatmaya ya da dayatmaya çalıştıkları zaman o gençlerde de bunu kabullenmeyişi gördükleri zaman iki tarafta o beni anlamıyor, o beni anlamıyor oluyor ve iletişim kopuyor. En önemli özellik bence şu dönemde yapılması gereken şey sağlıklı bir iletişim kurabilmek, o da birbirini anlamaktan geçiyor. Ama bence büyükler küçükleri anlarsa, onlar onlara bir adım atarsa küçükler kolay kolay kendilerini açacaklarını düşünüyorum. Öbür türlü iterler. Ve ittikleri zaman da gençlerimizin sığındığı mecraları hepimiz görüyoruz yaşadığımız dünyada. İşte en son okul olayları olmuştu, işte silahlı saldırılar olmuştu, işte bu oyunlardan, online oyunlarla konuşulan kendine benzeyen arkadaş gruplarından, sosyal medyadan, birçok dışarıdan gençlere sirayet edecek bir alan var. Çocuk anne babadan anlaşılmayınca o alanlara gidiyor. Ben kim bana benziyorsa veyahut da insan kendi benzediğine karşı muhabbet besler. O benzediği şeye yanaştığı zaman da çocuk ve aile kopuyor bir yerde. O yüzden anlaşılmak bence.
1: Burada verme alma dengesini, yani karşı tarafı anlayabilen anne baba olmakla anlaşılan anne baba olmaya geçmek. Yani biraz da aslında anne babanın tamam olur, her şeye tamam demesiyle kaybedilen değerler de görür. Biraz önce bahsettiğiniz bu okul olayında da görülen oydu. Yani çocuğun her istediğini yapmak, onunla iyi anlaşabilmek adına. Bu da doğru bir noktaya götürmüyor bizi. Pek çok örneğini gördük. İlk başta önce anneler her şeyi alttan alsın, babalar hoşgörü göstersin diye başladık ama baktık gittiğimiz nokta kurtarmadı. Peki evlatlar anne babaları anlamak için ne yapacaklar? Evlat bu kapıyı, daha doğrusu şöyle, şimdi çocuklardan bir şey beklemek belli bir yaşa, olgunluğa gelene kadar zor. Anne baba ne yapacak ki evladı kendisini daha iyi anlasın?
0: Bence anne baba küçüklükten itibaren bir çocukla iletişimi nasıl kuruyorsa o çocukla iletişimi öyle devam ediyor. Çünkü o çocuk anne babasını belli bir kefeye koyuyor, belli bir yere koyuyor hayatında. O koyduğu yerde anne babanın tavrıyla oluyor. Peygamber Efendimizin ilk çocukluk döneminde çocuklarla oyun oynayın, onlarla vakit geçirin ki bu çok önemli bir alt yazı bence, çocuklarla vakit geçirmek. Ondan sonrasında belli bir yaşa geldikten sonra çocuklarla konuşun, hatta onlarla istişare edin demesi çok önemli bir nokta bence. Anne babalar çocuklarla küçük yaşta iletişime geçerse, istişare ederse o çocuklar büyüdükleri zaman da anne babalarını ciddiye alabilecek ve onlarla daha sağlıklı bir iletişim kurabilecek duruma gelebilirler diye düşünüyorum. Biraz dediğiniz gibi alışveriş, anne baba ile evlat arasındaki o alışveriş çizgisi çok önemli bu noktada.
1: Peki bu biraz daha bireysel olacak. Kendini kötü hissetme halinden bahsediyoruz. Sen kendini kötü hissettiğinde işte düşün, lisede, üniversitede, üniversiteden sonraki işte iş bulmaya, çalışmaya da hayatta belli bir konumlanma döneminde kötü hissettiğinde ne yaptın, ne yapıyorsun?
0: Benim elhamdülillah küçüklüğümden beri hep bir Rabbimle bir muhabbetim vardır. Ben küçükken yalnız bir çocukluk geçirdim. Yani insanların arkadaşları olur ama ben bir yerde hep tek başımaydım. Ve o zamanlarda nasıl oldu bunu bilmiyorum. Belki ailem bana bunu öğretti. Şu an kafamda net bir şey yok ama hep Rabbimle konuşmuşumdur, muhabbet etmişimdir. Bir yerde kapıyı kapatırdım, yalnız kalırdım. Yalnızlığı severdim o yüzden bir yerde. Yalnız kalırdım ve oturdum, Allah'la muhabbet ederdim. İşte Allah'ım ben şu an bunu böyle hissediyorum. Bayağı arkadaşımla konuşur gibi onunla konuşurdum. O küçüklüğümden bu zamana kalmış çok güzel bir alışkanlığım var. Hala da bu yaşımda bunu yapmaya devam ederim. Özellikle yalnız kalmaya çalışırım. Ki bu en çok eğer yalnız bir alan bulamıyorsanız bence seccadeyi serip orada oturmak oluyor. İnsanların içinde de olsanız sonuçta namazdasınız ya, ya da dua pozisyonundasınız ya, orada garipsenmezsiniz. Orada Rabbinizle konuştuğunuz zaman, Rabbimle konuştuğum zaman müthiş rahatlıyorum. Bir de her hüznün içinde bir rahmet olduğunu düşünüyorum. Onu bir yerde avantaja çeviriyorum. Çünkü böyle bir şey duymuştum. İnsan en çok üzüldüğünde, en çok aciz kaldığında, zor durumundayken Allah'a daha samimi yaklaşıyor. Daha güzel dua ediyor. Normalde namazlarda ettiğimiz dualar genelde kalıpsal dualar. Klasik kalıp cümlelerle dua ediyoruz ama öyle bir zamanda daha içten, daha kalpten dua ediyorsun ve bu insana da iyi geliyor bir yerde. Hani Allah diyor ya, duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var. Bunu en çok, o ehemmiyeti o zamanlardaki ettiğim duada görüyorum. Tabii ki her hal geçicidir. Bu halin geçmesi için Allah'a dua ediyorum.

0: biliyorum ama o halimi de fırsat bilip Allah'la vakit geçirmekten keyif alıyorum bir yerde. Gençlere de bunu tavsiye edebilirim. Yani seccadelerini sersinler veyahut da bir odaya girip yalnız bir şekilde oturup Rableriyle konuşsunlar, dertleşsinler. Hiçbir arkadaşla dertleşmeye benzemiyor bu. Ve kesinlikle ondan cevap aldığınızı da hissedeceksiniz kalbinizde, fikrinizde de.
1: Rabbimizle birlikte olduğumuz dakikaların artması duasıyla diye katılalım senin bu söylediklerine de. Şimdi Büşra, özellikle yapılan araştırmalar da gösteriyor ki gelecek kaygısı gençler arasında en çok oranı yükselen ve en çok onları umutsuzluğa sevk eden konulardan bir tanesi. Ve sorduğumuzda da hani çevremizdeki gençlerle konuştuğumuzda da dile getiriliyor bu durum. Sen bu durumu nasıl yorumluyorsun?
0: Bence gelecek kaygısı tamamen insanda var olan belirsizlik duygusundan kaynaklı. Hiçbirimiz geleceği tabii ki bilmiyoruz ve o belirsizlik insanın içini kemirir. Şimdi ne olacak? Sırada ne var? O yüzden her zaman hayatımızda bir plan vardır. Haftamızı planlarız, yarınımızı planlarız, bir saat sonrasını planlarız. Sabah kahvaltı yaparsınız, karnınız doyar, akşam ne yemek yiyeceğimi planlarsınız. O belirsizlik hissi insanı rahatsız ettiği için bunu da biz bu dönemde gelecek kaygısı olarak adlandırıyoruz. Bence bu durumda içinde yaşadığımız anı düşünmeliyiz. Şu anda ne yaptığım belli. Şu anda ben bunu yapıyorum, bu duyguları yaşıyorum, böyle bir anın içindeyim. O anı düşünüp o anı değerlendirmeye odaklanırsan zaten otomatikmen geleceğini inşa ettiğini göreceksin. Ama sadece geleceğe endekse takılıp şimdi ne olacak, sırada ne var ya da kendimi 5 yıl sonra nerede görüyorum'a çok fazla takılı kalırsak o zaman evet o yersiz bir kaygı oluşacak ve o kaygı yüzünden her anımızı, şu anımızı da mahvedeceğiz bir yerde. Bunun dışında bu kaygının olmaması için hem şu anın kıymetini bilmek hem de bir yerde de ya elhamdülillah ne güzel Müslümanız, Allah'a teslim olmak çok önemli ya. Yani Rabbim geleceği biliyor, ne olacağını biliyor ve senin sana verdiği rızık belli, senin için koyduğu hayat ölçüsü belli. Tabii ki senin bir seçim şansın var, yaptığın işler var. Yaptığın işlerle birlikte Allah'a teslim olursan daha ondan sonrasında bence bir kaygı yaşamazsın. Çünkü Rabbim ne yaparsa en güzeliyle yapar. İmtihan olduğu zaman da benim için iyi. Çünkü bana bir şey öğretiyor ve ben bundan sonra daha sağlam adımlar atıyorum. Rahmet olduğu zaman zaten rahmet oluyor, nimet veriyor. O yüzden o gelecek kaygısını aşmak için aynı zamanda da Allah'a teslim olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu yapmaya çalışıyorum en azından.
1: Konuşmamız sırasında da hep bahsettin ya, Allah'a kulluğumuzu iyi hissetmemiz, yaşamamız. Bu konuyu biraz daha açar mısın? Tam olarak neyi kastediyorsun? Nasıl olmalı?
0: Aslında kulluk o kadar basit bir denklem ki. Bakın, benim fikrim bu. Ben çok belki de basite indirgediğim için böyle düşünüyorum. Sen Allah'ın istediği şekilde, onun kurduğu düzende yaşıyorsun zaten. Onun koyduğu kurallar çerçevesinde, ki o kurallar da bizim yararımıza, menfaatimize, yaşadığın zaman aslında hayat çok güzel. Başına gelen musibete de ya bunda da vardır bir hayır deyip yine sabredip o musibetten de beslenip olgunlaşıp pişip iyi bir şey kazanıyorsun gün sonunda. Allah'ın sana verdiği nimetlerle zaten bir şekilde geçinip o rahmetin içinde mutlu mesut yaşıyorsun. Yani sen Allah'ın istediği şekilde yaşadığın zaman gerisi keyfine bakmak oluyor. Müslüman olmak çok büyük bir konfor. Çünkü Allah'a emanet yaşıyorsun. Gece uyuyorsun. Rabbim senin bilincin kapalıyken vücudundaki bütün mekanizmayı çalıştırıyor. Yemek yiyorsun. Hangi vitaminin vücudunda nereye gideceğini Rabbim organize ediyor. Yani Allah her şeyi mükemmel bir düzende idare ediyorken bize düşen şey o düzenin sahibine ya sen büyüksün Rabbim demek ve sonrasında zaten Allah'a sen büyüksün dediğin için bir de üzerine bunun mükafatını alıyorsun. O yüzden o Müslümanlık konforunun farkında olup hayatını güzelce iyi bir insan olarak yaşadığın zaman zaten o kulluğunu otomatikmen yapmış oluyorsun. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Helal ve haramlar da çok zor olduğunu düşünmüyorum. Haramları sayabiliriz burada ama helalleri sayamayız. Hamdolsun Rabbim helal daireyi çok daha geniş tutmuş bizim için. O yüzden işte insanoğlu yasağa meylediyor belki de. Allah'ı tanırsak, kendimizi tanırsak güzel, rahat, konforlu bir kulluk yapabileceğimizi düşünüyorum. Şükür halinde olmak gerekiyor.
1: Sen kendinde bu temelleri oluştururken ailen sana nasıl bir katkı sağladı?
0: Ya onların çok büyük katkısı var. En çok babam. Babam çok dini bütün bir insandır. Annem de hakeza öyle. Küçüklükten beri hep bize söylemişlerdir. Yani Allah'tan, peygamberden bahsetmişlerdir. Dinimizi anlatmışlardır. Tabii ki eski usullere göre anlatmışlardır. Hani bu yaşın geldi artık namaz

0: Yapman lazım işte, tesettürse artık girmen lazım. Bunları yaptılar. Ama ben hiçbir zaman bunları zorla yapmadım. Ben o dönemlerde de hep anladım. Hatta hiç şunu unutmam. Küçüklüğümde şey dediğimi bilirim yani. İşte ergenliğe girdiğim zaman namaza başlayacağım. Ergenliğe girdiğim zaman tam anlamıyla tesettürümü yapacağım. Yani o bana farz olduğu zaman bunu yapacağım diye kendi kelime de hep söylemiştim. İşte o anlamda anne babama çok teşekkür ederim. Bence bu da çok büyük bir nimet. Her anne babanın çocuğunu yetiştirme tarzı farklı. Ama bir çocuk için, bir genç için en büyük nimet Allah sevgisiyle ve Allah'ı tanıtarak büyüten bir ailenin içinde büyümek. Onu anlatan bir ailenin içinde büyümek bence bir genç için en büyük konfor. Tabii ki bazıları da mesela bazı anne babalar bunu çocuklarına anlatıyor ama çocuk bunu kabul etmek istemiyor. Öyle gençler de var. Onlara da bir şey diyemiyorum şimdi. Çünkü ya hidayet başka bir şey. Ya da her insanın karakteri de çok farklıdır. Belki de Rabbim bana böyle bir nimet verdi, böyle bir lütufta bulundu. Ben bunu kolay bir şekilde kabullendim ve hayatıma oturttum ve hala da bunu devam ettiriyorum. Her çocuk, her genç bunu yaşayacak diye bir şey yok. Alimden zalim, zalimden alim doğabiliyor. Anne babalar görevlerini ifa etsinler. Çocukları daha sonra ahirette onlara davacı olmasın diye. Gerisi Allah'ın takdiri, hidayet Allah'tandır. Ama hamdolsun Rabbim küçüklükten beri onu kalbime koymuş. Annem babamın da desteğiyle güzel bir yere geldiğimi düşünüyorum.
1: Yani konuşmanın başında bahsettik ya, küçüklükten beri önce oyun oynayarak sonra konuşarak çocukla birlikte. Hı hı. Ama işte o anne baba olmanın otoritesini de gördün galiba. Gördüm. Ailende değil mi? Yani hep arkadaş değildiler seninle, öyle mi?
0: Tabii ki annem babam hiçbir zaman benimle arkadaş olmadılar ki, her zaman anne baba oldular. Sadece onların öğrettiği şeyleri ben o dönemde idrak edebiliyordum ve kabul ediyordum. Ve ben teslimiyet vardı bende. Önce anne babama, ondan sonra onlardan öğrendiğim kadarıyla şu anda Allah'a müthiş bir teslimiyeti var. Belki de o teslimiyetin verdiği konfordan ötürü de çok rahat bir yaşam geçirdim. Benim öyle ergenliğim sıkıntılı da olmadı. Bir buhran, bir süreç de, öyle bir kötü bir süreç de yaşamadım elhamdülillah. Tabii ki her insan yaşadığı iyi kötü durumlar oluyor ama genel anlamda çok sivri değildim. Onun konforunu yaşadım yani.
1: Sert bir otorite miydi ailen?
0: Benim babam aslında çok sert mizaçlı bir insandır. Ama küçüklüğünde bana o kadar sert davrandığını hatırlamam. Mizacı gereği öyledir. Belki de bana yumuşaktır. Ben de biraz kendimi şey gibi yapmak gibi olmasın ama övmek gibi olmasın ama mülayim de bir insandım. Uysal da bir insandım. Biraz karakter, mizaç, onun da çok büyük etkisi var.
1: Babalar kızlarına genelde yumuşak davranırlar ama, değil mi?
0: Onun da etkisi olabilir. Doğrudur, doğrudur. Biz 4 kız kardeşiz, bir de abim var. Mesela abime karşı tavrı çok daha farklı. Bir babanın, doğulu bir babanın erkek evladından beklentisi çok daha fazla olunca haliyle ona yüklediği misyonlar da çok fazla oluyor. O yüzden abimle mesela iletişimi çok daha farklı. Daha sertliğini, sert tarafını ona göstermiş olabilir. Ama biz kızlarıyla daha yumuşak da herhalde. Bir de zaten söz dinleyen çocuklardık, uysal çocuklardık. Hoş, hepimiz öyle değildik, bütün kardeşlerim de, ben öyleydim en azından. O yüzden bir sıkıntı yaşamadım elhamdülillah. Ama evet, sertlerdi, klasik aile portföyü vardı yani bizim ailemizde, anne babamda.
1: Kıymetli hanımlar, konuğumuz Büşra Bozbey Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz. Hem kendi üzerinden gençleri, hem de kendisinin çalışma yaptığı alan olarak gençlerle iletişimi konuşacağız. Ama önce kısa bir aramız var, bu aradan sonra yine birlikteyiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: hani aslında herkesin bugünlerde çok da popüler hale getirdiği bir kavram var. O da kendine değer verme.
1: Evet.
0: Değer nedir? Değer kime verilmelidir? Kendine mi verilmelidir?
1: Değer aslında insana biçilen çok güzel bir sıfattır, bir roldür. O sıfatı insanoğlunu Rabbim yarattığı zaman vermiştir. Aslında bunu insan kendine vermez. Daha yaratılışımızda Allahü Teala bizleri değerli kılıp bu şekilde yaratmıştır. Zaten hepimiz bir yerde değerliyiz. Değer vermekle o değerden ortaya çıkan özgüven çok başka şey. İkisini karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz çok değerliyiz, çok kıymetliyiz. Hatta değerli olmak için bir şeyleri başarmak gibi bir gayemiz de olmamalı. Çünkü bizler insan olarak zaten çok değerliyiz. Yeni doğan bir bebek dünyaya geldiği zaman hiçbir şey yapamazken, çok acizken, annesine muhtaçken o bebek ne kadar kıymetliyse, insanoğlu da yaşamının her alanında, her yaşında aslında çok da kıymetlidir. İnsanın değerini düşüren şey kötü ahlaktır veyahut da işte hani Allahü Teala'nın bahsettiği o esferi safiline inmektir. O seviyeye inecek kadar kendini aşağı çekmektir. Yani namı diğer insanlıktan çıkmaktır. İnsan insan gibi kalabildiğinde, insanca hata yapıp sonra hatalarından ders alabildiğinde değerlidir. O yüzden değer kelimesine bu bakış açısıyla bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kendime özgüven, ben çok özgüvenliyim, çok değerliyim, herkesten çok daha iyiyim, herkes bana çok iyi davransın bakış açısı bir değer değildir. O bir kibirdir. Bu kibir de zaten şeytanın sıfatıdır. İşte şeytan o kendi sıfatını değer adı altında insana empoze ettiği için aslında o kelimenin güzelliğini biz kaçırıyoruz. Gerçek manasını kaçırıyoruz. Kaldı ki değeri ben şu şekilde yorumluyorum. Bizi değerli kılan şey aslında bir yerde kulluğumuz ve Rabbimiz. Ben kendi değerimi ölçecek olursam, Rabbim olmadıktan sonra, benim ona imanım olmadıktan sonra ben değerli hissetmem kendimi. Daha hiç hissederim, daha yok hissederim. Beni değerli kılan şey Rabbime olan kulluğum, onunla muhabbetim. Manevi olarak da bunu böyle hissediyorum. Hayatımdaki her alanımda da. Hatta şöyle oluyor. İnsan ilişkilerimde, sosyal hayatımda bunu çok bariz görüyorum. Hamdolsun Rabbimle aramı iyi tuttuğum zaman insanlar da bana çok değerli olduğumu hissettirerek davranıyorlar. Benimle böyle konuşuyorlar. Ben hata yaptığım zaman hatamı anlayışla karşılıyorlar. Ya beni artık tanıyorlar, samimiyetimi görebiliyorlar. Öbür türlü o özgüven adı altındaki kibirle ben belki o değeri kendime atfetmiş olsaydım, değeri ben kendi kendime biçseydim Allah'ın bana biçtiğinin dışında, o zaman eminim itici bir insan olurdum diye düşünüyorum. O yüzden o iki kavramın altını, yani iki kavramı karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Değer dediğimiz şey Allah'ın bize verdiği şeydir zaten. Bizde olan şeydir.
0: Peki bugün özellikle hani bunun aktığı kanal belli. Sosyal medya.
1: Evet.
0: Sen aslansın, sen yaparsın, senden değerlisi yok, en değerli sensin. Çevrenin sana vermediği değeri sen kendi kendine vermelisin diyerek haykıran bir kitle var.
1: Evet.
0: Bu kitleye ben işte kardeşimi, evladımı kaptırmamak için 10 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında nasıl yaklaşmalıyım sizce?
1: Değeri başkalarının size biçmesine izin vermemelisiniz bence. Bizler hep şunu fark ediyoruz. Bir şeyleri başardığım zaman, insanların gözüne girdiğim zaman, aferin aldığım zaman değerliyim. Bir şeyi başaramadığım zaman ben değersiz bir insanım. Ben çok kötüyüm, aşağılardayım. O zaman insanın kendine öz saygınlığını kaybetmiş oluyor. Özgüvenle öz saygınlık da yine çok farklı. Kişinin önce anne babanın evladına o öz saygınlığını kazandırması lazım. Bak, özgüven değil. Sen var olduğun için güzelsin, iyisin, değerlisin. Bir şey yapsan da yapmasan da. O değeri insanlar değil, sana Allah biçmiş. Bunu bence anne babanın evladına kazandırması lazım. Öteki yandan değeri sadece insanlardan aldığımız alkışlarla ve övgülerle biçimlendirdiğimiz zaman, o övgü her zaman olmayacak. Çünkü bazen düşeceksin, bazen kendini kötü hissedeceksin, bazen başaramayacaksın. O zaman işte insanlar depresyona giriyor. Gençlerin şu anda depresyona girmesindeki belki de en büyük temel sebep bu. Çünkü insanlar sürekli beklentideler ve sen her zaman o beklentiyi karşılamazsın. Kaldı ki senin de kendinden bir beklentin var. O beklentiyi karşılayamadığın zaman değersizlik hissi oluşuyor ve şeytanın da en büyük silahı odur. Değersizlik hissiyle insana daha fazla yüklenir ve insanoğlu Allah'tan da ümidini keser. Çünkü zaten ben yokum, ben çok kötüyüm. Hani ben nasıl desem, Allah'la iletişimin de aslında bu zaafa uğratır. En büyük silahı da budur şeytanın. O yüzden o değer hissinin tekrardan anne babanın...

Kıymetli hanımlar, Hayat Aile'de Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz ilahiyatçı Büşra Bozbey Hanım'la birlikte gençlik üzerine konuşuyoruz. Büşra Hanım, bildiğiniz

0: çocuklarına Allah'tan geldiğini ve kendi içinde varlığının zaten değerli olduğunu bence göstermesi gerektiğini, söylemesi gerektiğini, bunu öğretmesi gerektiğini kanaatindeyim.
1: Belki bu nasıl zaman... öğretilir?
0: Nasıl öğretilir? İşte bu çocuklarla iletişimde konuştukları zaman bir kere o çocuklar ilk konuştukları zaman şeyi sorarlar ya anne babalarına. Ya anne biz nereden geldik? Hani derler ya işte seni leylekler getirdi. Ya da biz niçin yaşıyoruz? İnsanoğlu sorar ya kendi varlığını, kendi insanlığını ve kendi karakter olarak tanımaya çalışır ya. Kendini tanımaya çalıştığı zaman, kendi kişisel karakterle ilgili sorular sorduğu zaman veyahut da insanlarla ilgili genel yaşam gayesiyle ilgili sorular sorduğu zaman bütün bunların hepsini Allah'ın yarattığı bir düzen çerçevesinde anlatırsak, Allah'ı küçük yaşta bence anlatırsak o çocuk bir yerde bir şeyleri oturtmaya başlayacak kendi kafasında. O bütünü olan biten düzenin içerisinde kendini bir yere konumlandıracak ve o konumun içinde de bence kendine bir değer atfedecek. Yani küçük yaşta verilen bence dini eğitim, Allah bilgisi, sevgisi o değeri oluşturur diye düşünüyorum.
1: Muhafazakar aileler olarak zaten bunu yapmıyor muyuz?
0: Bence muhafazakar aileler olarak yaptığımız şey Allah sevgisinden ziyade Allah korkusu. Kendini tanıtmaktan aslında ziyade dayatmacı bir İslam bilgisi.
1: Bunu belki hani bir kuşak için yani son dönemde yetişen yeni gençlerin aileleri için söylemek çok adil gelmiyor bana. Çok daha bilinçli bir aile grubu var. Aman evet. İşte asla çocuğu korkutmayın. O kadar korkutmayın ki hani okul öncesini geçtim daha büyük yaşlarda da asla cezai müeyyide olmasın falan gibi. Hani şu dönem lise okuyan grubun ebeveynlerine baktığımda yaptığım gözlem aslında çok pedagojik doğrularla yetiştiriliyorlar. O pedagojik doğrular çerçevesinde cehennemle korkutmuyorlar ya da belli sınırları koymuyorlar.
0: Aslında bu da ifrat ve tefrit oluyor. Yani korkutmanın da sınırı var, korkutmamanın da bir sınırı var. Allah-u Teala hatta hayatta da hep bize der ya korkuyla ümit arasında yaşayın, o dengede yaşayın. Bence bu zamanın anne babası da o dengenin diğer ucundalar ve o dengesizlikle çocuklarını büyütüyorlar belki de. Aman sık boğaz etmeyeyim, aman korkutmayayım, aman çok da üstüne gelmeyeyim ya da çocuk kendisi okusun, kendisi keşfetsin. Ben onun bütün sözlerine, fikirlerine saygılı olayım. Bu sefer mesela ki anne babalarda daha arkadaşça yaklaşayım, daha anlayışlı olayım. Bir de bu şekilde deneyelim oluyor ama dediğim gibi o dengeyi kuramadığınız zaman, ölçü olmadığı zaman bütün sistem çöküyor. Şimdi Allah-u Teala bak nasıl güzel bir denge kurmuş. Yemek yiyorsun, saçların uzuyor ama tırnakların uzamıyor. Tırnakların belli bir uzama şeyi var. Yani müthiş bir denge ya da kaşın uzamıyor, dişlerin uzamıyor. Müthiş bir denge kurmuş, ölçü var. Ölçü bozulsa sistem bozulacak, insan bozulacak. Bu dönemde de yine o ölçü aşıldığı için aslında bunun çok daha fazla aşırıya gidildiği için anne babaların çocuklarına karşı tavrında bu sefer de rahatlık olarak ya da ne bileyim işte şefkatte de ölçüyü çok fazla aştığın zaman hani bazen de hani kötek değil ama çocuğu bir yerde de işte yokluğu da bilmesi lazım, hayırı da bilmesi lazım. Onu oturttuğum zaman bence bu dediğimiz düzen oturur diye düşünüyorum. Yani Allah'ı iyiyle ve kötüyle yani hem sevgiyle hem de korkusuyla birlikte büyütürsek o dengeyle, o ölçüyle bu sistem biraz daha oturur diye düşünüyorum.
1: Burada peki ailelerin yaklaşmasında dengeyi oturtmak bir temel. Bunu mutlaka yapmaları gerekiyor. Ama varsayalım ki vakti zamanında yapmadık, belli sınırlar aşıldı. Diyelim ki o sınır eğitiminde biraz sorunumuz var. Geri dönüşü nasıl yapacağız?
0: Geri dönüşü yine artık çocuk çünkü anne babasını belli bir kalıba koymuş olacak. Bu geçmişte yaptıklarından ötürü o kalıbın dışında olduğunu anne babanın o çocuğa yaklaşımıyla hissettirmesi lazım. Ben artık senin koyduğun yerde değilim. İnsanoğlu değişir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir derler ya. O anne baba bence değiştiğini o çocuğa bunu sözleriyle, davranışlarıyla dile getirdiği zaman, çocuk somut bir şey gördüğü zaman o zaman kafasındaki o kurduğu düzen sistem de değişecek ve yeni bir sayfa açacak. O yüzden anne babanın evladına her yaşta ne olursa olsun yaklaşımı çok önemli. Ben hala da bunu yaşarım. Yani benim çocukluğumdaki babam farklıydı. Şu anki babam çok farklı. Değiştiğini ben bunu görüyorum. Babamla iletişim de çok farklı. Hakeza annemle de öyle. Ya da akrabalarımla, kuzenlerimle, arkadaşlarımla çok farklı. O farklılığı nasıl somut bir şekilde gösterebilirsiniz? Çocuk da ona göre alacaktır, pozisyon alacaktır diye düşünüyorum.
1: Burada biraz önce bahsettiğiniz değer hissinde hani yetersizlik dediniz ya. Bu kıyas ve yetersizlik hissi göz

0: gözlemlediğimiz kadarıyla sosyal medyadan geliyor değil mi?
1: Aslında onun öncesi de var. Küçüklükten geliyor, anne babamızdan. Hani hangi çocuk komşu çocuğuyla kıyaslanmadı ya da okuldaki bir sınıf arkadaşıyla kıyaslanmadı? Bak arkadaşın 5 almış, sen 4 almışsın. Hani 4 almak bile kötü bir şey çünkü o 5 aldı. Zayıf almayı söylemiyorum bile. Veyahut da başkalarının çocuklarıyla veyahut da akrabadaki kişilerle anne baba zaten kendi arasında arkadaşlarıyla konuşurken bakın işte falancanın eltisi ona bunu almış, işte benimki bana bunu almış. Yani bu zaten toplumumuzda, sosyal hayatımızda zaten var. Sosyal medya bunun prosu, daha profesyoneli. Orada da fenomenlerle, hiç ulaşamayacağın kişilerle kendini kıyaslamaya başlıyorsun. Daha kendini aşağıya çekmiş oluyorsun. Hani dinimizde de şey vardır ya, her zaman kendinden daha aşağıda olana bakmak vardır. Bizler kendimizden daha üstün olanlara bakıp kendimizi kıyasladığımız için her zaman kendimizi yetersiz hissediyoruz. Şükür çok daha fazla azalıyor. Yani tek bacağı olan adamın hiç bacağı olmayan bir adama bakıp da haline şükretmesi gerekirken, iki bacağı olan adamın haline bakıp haliyle kendini yetersiz hissetmesi, bu dönemin hastalığından bir tanesi. Bunu tek suçunu sosyal medyaya atamayız. Tamamen yetiştirilme, içinde doğduğun, büyüdüğün aile, bunun da çok büyük etkisi var. Artık tabii ki büyüdün, belli şeyleri aşman lazım. Annen babanın sana yaptığı şey evet öyleydi, o şekilde büyüdün ama kendini yetiştirmen lazım. Artık bazı şeylerin farkında olman lazım. Bir de İslam dini şükür temelli bir din. Namazı bile biz Allah'a aslında Allah'a şükretmek için yapıyoruz bir yerde, verdiği nimetlerden ötürü. O yüzden kendinden aşağıdakilere bakmayıp, sosyal medyaya ya da görülen o süslü şaşalı hayata aldanmayıp, içinde bulunduğumuz hale her halimizle, iyisiyle de kötüsüyle de şükredebildiğimiz zaman, o zaman kıyası bir yerde, yani yetersizlik hissini en azından bir yerde aşmış oluruz. Kıyas da şu, ya kıyastan ötürü insanların çoğu hep birbirlerine benziyorlar. Çünkü bakıyorsun mesela bir fenomen bir şey paylaşıyor. Diyor ki işte siz de benim gibi olmak istiyorsanız şu linke tıklayın. O linki kaydırın. Bunu alırsanız benim gibi olursunuz. Şimdi izleyici de o fenomen takipçisi de onun gibi olmak istiyor. Ve o linke tıklayıp onun aynısını aldığı zaman kendi iyi hissediyor. Ve herkesin evi aynı eşyalarla döşenmiş oluyor. Herkesin üzerinde aynı kıyafet oluyor. Hatta herkes aynı cümleleri söylemiş oluyor. İşte viral videolar oluyor. Viral bazı sözcükler, akımlar oluyor. Bunun sebebi ne? Herkesin birbirini kendiyle kıyaslayıp birbirine benzemesinden kaynaklı. Halbuki hepimiz biriciyiz. Hepimizden bir tane var. Hepimizin farklı fikirleri var, görüşleri var. Aslında bu farklılıklar içerisinde yeni zenginlikler oluşturmak varken, hiç kimse, herkes o farklılığı bir benzeşme üzerinden, kıyaslama yoluyla benzeşmeye çeviriyor ve tek tip insan tipi oluyor. Tek tip bir toplum oluyor. Bu da bize iyi gelmiyor. Çünkü herkesin karakteri farklı, mizacı farklı, sevdiği şeyler farklı.
2: Kıyas kültürü aslında annelerimizde de, onların anneannelerimizde, evet, onların büyüklerinde, onların büyüklerinde de vardı. Ne oldu da kıyas kültürü bugün hepimiz için kıyaslanmamalıyız, biriciyiz'e dönüştü?
1: Çünkü dediğim gibi o kıyaslanma bize zarar verdi. Benzemeye çalıştığımız insanlara benzeyemediğimiz zaman ya da benzediğimiz halde onlar gibi mutlu olamadığımız zaman bunun bize zarar verdiğini fark ettik. Sonra dedik ki bu böyle olmuyormuş. O bununla mutlu oluyor. Evet ama ben ona ulaştığım zaman ben onun gibi mutlu olamıyorum. Demek ki ben başka şeyleri seviyorum. Veyahut da ulaşmış olmasına rağmen mutlu olamıyor. Ya da hiç ulaşamadığı zaman zaten daha çok demoralize oluyor. İşte yetersizlik hissi oluşuyor. Sonra şunu fark ediyorsun. Aslında ben bunu sevmiyormuşum. Ben aslında böyle bir şeyin olmasını istiyormuşum. Hatta şöyle de olur ya. Şu dönemde birazcık o da belki biraz daha ön planda. Farklı insanlar daha ötekileştiriliyor. Sen farklısın. Bizim gibi değilsin. Sonra o da hatta kutuplaşmayı da beraberinde getiriyor. Bizim gibi düşünmüyorsun. Sen öteki, hani o insanı dışarı itiyorsun. Hatta kötü olarak bile lanse ediliyor farklı insanlar. Halbuki farklılıkta bir rahmet vardır. Allah-u Teala bunu söylüyor zaten. İnancımızda dahi temel şeyler vardır ama işte bazı ameller vardır. İşte birisi kan akar abdest bozdur, birisi karşı cinse dokunur abdest bozdur. Farklılıklar var ama bir yerde de bizi bağlayan temel şeyler var. İman konusunda, itikat konusunda, Allah konusunda hepimiz ortak bir paydadayız Müslümanlık konusunda. Ama bütün Müslümanların farklı zevkleri, farklı kültürleri, farklı fikirleri olabilir. O fikirleri de illa birbirimize benzetmek zorunda değiliz. Saygı çerçevesinde ortak bir paydada bir araya gelirsek ne mutlu bize.
2: Allah-u Teala bazı zamanları diğer zamanları üstün kıldı. İşte kandil geceleri gibi, Miraç gecesi gibi ya da bazı yerleri bazı mekanları üstün kıldı. Mescid-i Aksa, Kabe gibi. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında bazı insanlar bizden üstün olabilir. Belki de onu hazmetmemiz gerekiyor. Karşımızdakinin üstünlüğüyle bir

0: sürekli bir yarışa girme derdi. Sürekli bir yarış halinde olma. Daha doğrusu onun altyapısında yatan hasetle belki mücadele etmemiz gerekiyor. Hani var ya nefsin 70 türlü hastalığı.
1: Evet.
0: 70 küsür türlü. Şimdi bu hastalıklardan kaynaklanıyor belki de o kimlik kargaşası, kutuplaşma, değer hissi.
1: Evet. Bu çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Aslında hani nefsini bilen Rabbini bilir mahiyetinde insan kendi kimliğini bildiği zaman zaten diyorsun ki benim boyum 1.60. Ben daha fazlasına gidersem boğulurum. Burası benim boyumu aşıyor ama ötekinin boyu 1.70. O birazcık daha ileride yüzebilir. Şimdi ben 1.70 boyunda olan bir insanla yarışmaya kalkışırsam o zaman kendime zulmetmiş olurum. Aslında insanların şu zamanda yaptığı en büyük kendine kötülüğü, ki Kur'an'da hep bunu der ya, siz aslında kendi nefsinize zulmediyorsunuz diye, o kıyaslamalarla, o kendinden yukarıdaki olan insanlarla kendini bir tutmayla, her anlamda karakter olarak, olanak olarak, imkan olarak, Allah herkesi farklı olanaklarda, farklı imkanlarda yaratmış. Bir tutmaya çalıştığın zaman kendine fiziksel anlamda da, manevi anlamda da, ruhsal anlamda da zulmetmiş oluyorsun. Kendini tanıman lazım. Kendi yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışman lazım. Bence her insan kendisiyle yarışmalı. Kendisinin en iyisini ortaya çıkartmalı. Potansiyelini keşfetmeli. Önce tabii neyi seversin, neyi sevmezsin ya da kendine neyin içinde mutlu hissediyorsun, neyin içinde bir şeyleri daha iyi başarabileceğine inanıyorsun. Kendini keşfedebildiğin zaman, kendinle baş başa kaldığın zaman, kendinle konuşabildiğin zaman, bu çok kıymetli. Mesela çok kötü bir tabir var, hoşlanmıyorum. İşte kendi kendine konuşana deli derler diyorlar. Hayır, bilakis akıllı insan kendiyle konuşur, kendiyle istişare eder, bu böyledir der, bir sonuca varır ve hayatını bu şekilde devam ettirir. Kendinle konuşup dertleşebiliyorsan, bir sonuca varıyorsan ve hayatını bu anlamda rota çizebiliyorsan, bence bu olgun insan tipidir. Yetişmiş, kendini yetiştirmiş insan tipidir. Bu şekilde kimini bulabilirsin.
0: Kendinle konuşmakta da sanki ölçüyü aşmamak gerekiyor. Çok fazla kendiyle meşgul olan insan bu sefer nefsini yüceltmeye başlıyor. Kendine gelen düşünce, fikirlerin en üstüne olduğunu düşünmeye başlıyor. Burada da ifrat ve tefrit sınırı var,
1: evet,
0: sanki.
1: Çok doğru.
0: Ümmetin derdiyle dertlenmeme eksiği görüyorum ben burada, en büyük problemi. Yani bizim benden öte dertlerimiz olmalı. Beni bir yere koyup beni tanımlamadan önce aslında ben ümmet için hangi hayra vesile oldum, Allah için bugün ne yaptım derken sadece kendi nefsimi, kendi çocuğumu kurtarmam yetmiyor. Bu okul olayında bunu çok net gördük. Ben kendi çocuğumu çok iyi eğitebilirim ama okula gittiğinde maruz kaldığı şey aslında benim ümmet adına yapmadıklarımın bir getirisi oluyor. Ben de çok kalmamak lazım belki de. Ben denince oluşan o nefsin üstüne basabilmek adına gayret sarf edip biraz yükselmek, hani bir basamak kabul etmek beni.
1: Evet, aslında burada aklıma iki kavramı getirdiniz. Birey ve fert kavramları. Şimdi bu ahir zamanda kapital düzende birey kelimesi çok fazla kullanılıyor ve bu beni aşırı irite ediyor. Birey demek her şeyden, herkesten, bütün toplumdan, yaşadığım çevreden, kültürden bağımsız, ben tek başımayım, benim demek, ene demek. Ama fert demek bir yere aidiyet olan bir insan demek. Kendimizi bulurken, kendimizi keşfederken, tanımlarken her zaman bir birey olarak değil, bir toplumun içinde yaşadığımız kültürün, ailenin ferdi olarak kendimizi tanımamız lazım. Kendi kapasiteni bulman lazım. Ben böyle bir insanım, bundan hoşlanıyorum ve bunu yapabilirim. Tamam. Şimdi bunlarla birlikte bir fert olarak kendime ve kendimle beraber bu topluma ne kazandırabilirim? İnsanlara, aileme ne kazandırabilirim? Çünkü öbür türlüsü bireyin içinde bencillik var. Ama ferdin içerisinde diğergamlık var. İnsanların içerisinde, toplumun içerisinde bir aidiyet içerisinde kendini geliştirip bir filiz olup sonra ağaç olup sonra meyve vermeye başlayacaksın. O meyveyi herkese verdiğin zaman işte o zaman sen o toplumun bir ferdi olmuş olursun. Hem kendine faydan dokunur, yeşermişsindir, kökleri sağlam olan koca bir ağaç olmuşsundur. Hem de insanlara, topluma, doğaya faydası olan bir insan olmuşsundur. İşte o zaman insanoğlu kendini gerçekleştirmiş olur. Kendini gerçekleştirmek aslında böyle bir şeydir. Yoksa sadece kendime iyi bir şeyler yapayım, sadece kendimi geliştireyim, hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı hem İslami olarak da hem de insan olarak da çok doğru ve etik değildir. Çünkü insanoğlu sosyal bir varlıktır. İstedikleri kadar ben bağımsızım, ben bir bireyim desinler, İnsanlar olmadan yaşayamaz. Yalnızlık da bir yere kadardır. Biz sosyalleşmeyi de seven bir insanız fıtrat olarak. Bunu sadece doğru şekilde değerlendirmek lazım, lanse etmek lazım.
0: Kutuplaşma da aslında o bireyciliğin getirdiği bir şey. Benim sözüm ve benim gibi olanların

0: sözü en üstündür. Diğerleri, ötekiler, siz anlamıyorsunuz bizi. Fert olduğumuz zaman aslında kutuplaşma da ortaya çıkmaz belki de. Çünkü büyük bir derdimiz var. Küçük çevremiz, küçük sosyal çevremiz, gruplarımız, işte vakıflarımız, derneklerimiz, cemaatlerimiz, cemiyetlerimiz küçük grup olarak varken büyük grup olarak insanlık adına dünyanın yükünü taşıma insana geldiğinde aslında o negatif anlamdaki kutuplaşmadan kutuplaşacağız ama bizim kutuplaşacağımız öteki kafir diye net tanım koyabiliyoruz.
1: Çok güzel konuştunuz. Hatta ona bu devirde şimdi dava insanı diyorlar. Dava adamı olmak. Dava adamı olmak demek içinde bulunduğun toplumla beraber, o toplumun bir ferdiyetiyle, ferdi olmakla beraber diyeyim. Bir şuurla toplumu, en başta da İslam'ı, Müslümanları kalkındırmak. Rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun bir lafı vardır. Der ki Allah-u Teala nurunu zaten tamamlayacaktır. İslamiyet zaten haktır. Zaten her şey Allah'ın istediği gibi olacağı yere varacaktır. Burada sen burada hangi konumda olacağını belirleyeceksin. Yani sen o nuru tamamlayan, o hayırlı bir işin içinde olan toplulukla mı olacaksın? Yoksa buna köstek olmaya çalışan, biricik, sadece benim istediğim olacak diyen o inatçı tarafta mı olacaksın?
0: Ömür sayılı, günler sayılı, zaman sayılı. O zaman hani benden, bireyden ferde geçme duasıyla bugünkü yayınımızın da süresi sayılı olduğu için programımıza son verelim inşallah.
1: Teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. İnşallah insanlara faydalı olabilmişizdir.
0: İnşallah. Kıymetli hanımlar, bugün konuğumuz ilahiyatçı, genç bir ilahiyatçı kardeşimiz Büşra Bozbey Hanım'dı. Kendisiyle aslında gençler üzerinden biraz da nefsimizi ele aldık. Yeni bir programda görüşünceye kadar Rabbimize emanet olunuz.

Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada.

0: 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Kitaplık programında Semerkant Yayınları'ndan çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin masum oldukları şeklindeki görüşün faydaları faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam edelim. Ey okuyucu! Yaptığımız açıklamalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı ve sıfatlarını bilme hususunda cehaletten veya bütün bunları bilmeye zıt bir durumda olmaktan, nebi olduktan sonra akıl ve icma yoluyla, nübüvvetten önce ise nakil yoluyla tamamen masum olduğunu, peygamberlikten sonra Allah'tan aldığı vahiy tebliğ etme ve şeriatla ilgili olarak ortaya koyduğu hükümler konusunda cehaletten kesin olarak aklen ve şer'an masum olduğunu, Allah'ın onu nebi olarak görevlendirmesinden itibaren, kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak yalan söylemekten ve sözünden dönmekten şer'an, icmaen ve akli delil yoluyla masum olduğunu, ayrıca peygamberlikten önce de bundan kesin olarak masum olduğunu, büyük günahlardan icmaen ve küçük günahlardan da doğru olan görüşe göre masum olduğunu, ümmete tebliğ ettiği şeriat hususunda unutmakta, gaflette, hatada devam ve ısrar etmekten masum olduğunu, hoşnutluk, öfke, ciddiyet ve şaka hallerinde her zaman masum olduğunu anlamış olmalısın. Dolayısıyla bu hakikatleri ve bilgileri kabul etmeli, sıkı sıkıya bağlanmalı ve bu konuların önemini ve tehlikesini bilmelisin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin vacip olduğunu, neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu bilmeyen biri, onun hakkında yanlış inançlara sahip olabilir ve ona yakıştırılmaması gereken şeyleri ona yakıştırarak farkında olmadan helak olabilir ve cehennemin en alt katına düşebilir. Çünkü Peygamberimiz hakkında yanlış inançlara sahip olmak ve hakkında düşünülmesi imkansız olan şeyleri düşünmek kişiyi cehenneme ve felakete sürükler. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte itikaf halindeyken Hazreti Safiye validemizle birlikte oldukları sırada onları gören iki kişiye dikkat etmiştir ve onlara "Bu benim eşim Safiye'dir." buyurmuştur. Ardından onlara

Şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Sizin kalbinize bir şey atmasından ve helak olmanızdan endişe ettim buyurmuştur. Allah seni yüceltsin. İşte bunlar bahsettiğimiz bu konulardaki faydalardan biridir. Belki de cehaletinden habersiz bir kişi bunlardan birini duyduğunda bu meseleler hakkında konuşmanın gereksiz olduğunu ve susmanın daha uygun olduğu düşünülebilir. Ancak bu meseleler hakkında konuşmanın gerekli olduğunu ve bahsettiğimiz fayda için önemli olduğunu anlamış olmalısın. İkinci bir fayda daha vardır ki bu da usulü fıkıh konularında kendisine ihtiyaç duyulan bir faydadır. Ayrıca bunun üzerine pek çok fıkıh meseleleri bina edilmiştir ve bu meselelerden bazıları özelinde farklı fakihlerin ihtilaflarından kurtulmaya yardımcı olur. Bu da dinde hükmün peygamberimizin sözlerinden ve fiillerinden elde edileceğidir. Bu büyük bir konudur ve usulü fıkhın önemli bir ilkesi olup peygamberimizin haber ve tebliğlerinde doğru sözlü olduğunun kabul edilmesi ve bu konularda yanılmasının imkansız olduğu ve büyük günahlardan ve kasıtlı olarak davranışlarında Allah'ın emrine aykırı hareket etmekten masum olduğu temeli üzerine bina edilmelidir. Alimlerin küçük günahların olup olmaması konusundaki ihtilaflarına göre, bu fiillerde onlara uyulup uyulmayacağı konusunda da ihtilaf oluşmuştur. Bu konunun detaylı açıklaması usulü fıkıh kitaplarında yer almaktadır. Bu yüzden burada sözü uzatmayacağız diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Üçüncü bir fayda da hakim yani devlet başkanı ve müftünün Peygamber Efendimiz'e bu tür meseleleri isnat eden ve onu bu şekilde tanımlayan bir kişiyle ilgili karar vermesi gerektiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu ve bunlardan icma ile kabul edilen ve hakkında ihtilaf edilen konuları bilmeyen biri bu konularda nasıl fetva verebilir? Ve söylenen şeyin Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir eksiklik mi yoksa bir övgü mü olduğunu nasıl bilebilir? Bu durumda ya bir Müslümanın kanını haksız yere döker veya bir hakkı ihlal eder veya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme olan hürmeti zedeler. Bu sebeple meleklerin masumiyeti konusunda da usulü fıkıh alimleri ve önde gelen muhakkik alimler arasında ihtilaf söz konusu olmuştur. Bir diğer faslımız meleklerin ismeti hakkında. Müslümanlar meleklerin iman sahibi ve faziletli oldukları konusunda ittifak etmişlerdir. İslam dünyasının önde gelen alimleri, meleklerin peygamberlerinin insanların peygamberleriyle benzer şekilde ismet sıfatına sahip olduklarını ve meleklerin peygamberlerinin ümmetlerine tebliğde bulunma konusunda insanların peygamberleri gibi olduklarını ittifakla kabul etmişlerdir. Alimler, peygamber olan melekler dışında kalan meleklerin ismeti hakkındaysa ihtilaf etmişlerdir. Bir grup tüm meleklerin günahlardan masum olduğunu savunmuş ve bunu şu ayetlerle delillendirmiştir. Tahrim Suresi 6. ayeti kerime mealen, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Saffat Suresi 164-166 ayeti kerimeleri mealen, putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler. Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. Enbiya 19 ve 20. ayeti kelimeler mealen, onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bakıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tensih ederler. Araf 206. ayeti kerime mealen, Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Abese suresi 15-16. ayeti kerime, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Vaka suresi 79. ayeti kerime, ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Ve daha benzeri ayetlerle bu görüşlerini delillendirmişlerdir. Başka bir grupsa bu ayetlerin sadece peygamber ve Allah'a yakın olan melekler için geçerli olduğunu savunmuş ve bunu tarihçilerin ve müfessirlerin zikrettiği bazı şeylerle delillendirmişlerdir. Biz de inşallah onları daha sonra zikredecek ve buralarda doğru olanı açıklayacağız diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Doğru olan görüş tüm meleklerin ismet sahibi olduğu ve onların yüce makamlarının her türlü düşüklükten ve onların değerini azaltacak her şeyden arınmış olduğudur. Bazı hocalarımız,

alimlerinin meleklerin ismeti hakkında konuşmasına gerek olmadığını belirtmişlerdir. Kadı Yaz rahmetullahi aleyh ise şöyle söylüyor. Bu konuda konuşmanın, peygamberlerin ismeti hakkında konuşmanın sağladığı faydalar gibi faydalar sağladığını düşünüyorum. Ancak peygamberlere söz ve fiillerinde uymanın gerekliliği hakkında söylediklerimizin burada söz konusu olmadığını ve bunun bu konuda istisna edilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Tüm meleklerin masum olmasını vacip ve zorunlu görmeyenlerin delillerinden biri Harut ve Marut'un kıssası. Bu kıssa hakkında tarihçiler ve müfessirler tarafından zikredilenler ve Hz. Ali Keremallahu Veçh ile Hz. İbni Abbas radıyallahu anh ikisi ve karşı karşıya kaldıkları sınav hakkında rivayet edilenlerdir. Bil ki Allah seni muvaffak kılsın. Bu haberlerin hiçbiri ne sahih ne de zayıf bir şekilde Resulullah'tan rivayet edilmemiştir ve bu konuda kıyas yapılması da doğru değildir. Kur'an'da bu kıssadan bahsedilen ayetin anlamı, tefsirciler ihtilaf etmişlerdir bu ayette. Bazılarının bu ayet konusunda söylediklerini seleften birçok alim reddetmiştir ki bunları ileride zikredeceğiz. Bu haberler Yahudi kitaplarından ve onların uydurmalarındandır. Allah ayetlerin başında onların Hazreti Süleyman'a iftira atıp onu tekfir ettiklerini belirterek bu durumu açıklamıştır. Kıssa büyük çirkinlikler içermektedir. Bu konudaki şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamaları inşallah burada sunacağız. İlk olarak Harut ve Marut'un melek mi yoksa insan mı oldukları, iki melek tabiriyle kastedilenlerin onlar olup olmadığını konuşacağız. Çoğu müfessir, Allah'ın insanları sihri öğretmek ve açıklamak için iki melekle sınadığı, sihrin küfür olduğunu bildirdiği ve bu sebeple sihri öğrenenlerin küfre düştüğünü, terk edenlerin ise imanla müşerref olduğunu belirtmişlerdir. Allah bu meleklerin şöyle dediklerini nakletmiştir Bakara suresi 102. ayeti kerimede. Biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma. Bu meleklerin insanlara sihir öğretmesi, onlara öğrenmeyi arzu ederek gelenleri uyararak bunu yapmayın çünkü bu kişiyle eşi arasında ayrılık çıkarır veya bunu yapmayın çünkü bu bir sihirdir ve küfre düşmeyin demeleri şeklinde olmuştur. Bu durumda meleklerin yaptığı iş bir itaat ve onların kendilerine emredileni yapması da günah değildir. Oysa bu başkaları için bir fitnedir. İbn-i Vehb, Halib bin Ebu İmran'dan şöyle nakletmiştir. Onun yanında Harut ve Marut'un sihri öğrettikleri bahsedilince şöyle demiştir. Biz onları bundan tenzih ederiz. Bazıları bu ayeti okuduğunda Halid onlara indirilmedi demiştir. Halid üstün ilim ve değere sahip olmasıyla beraber Harut ve Marut'u sihir öğretme işinden tenzih etmiştir. Oysa diğerleri ise onların sihrin küfür olduğunu ve Allah'tan bir sınav olduğunu açıklamak şartıyla bu sihri öğretmelerine izin verildiğini belirtmiştir. Bu durumda Harut ve Marut'u o haberlerde zikredilen büyük günahlar ve küfürden nasıl tenzih etmeliyiz? Halid'in onlara indirilmedi demesi, kelimenin olumsuz anlamda olduğunu belirtmek içindir ve bu İbn Abbas radıyallahu anh'ın görüşüdür. Mekki ayetin anlamının Süleyman hiçbir zaman kafir olmadığı olduğunu belirtmiştir. Yani Hz. Süleyman aleyhisselam şeytanların uydurmuş olduğu ve Yahudilerin de onlara uyup yaptığı bu sihri hiçbir zaman yapmamıştır. Bu iki melek Cebrail ve Mikail'dir demiştir Mekki. Yahudiler tıpkı Hz. Süleyman'a yaptıkları gibi onların da bu sihri getirdiğini iddia etmişlerdir. Fakat Allah onların bu iddialarını yalanlamıştır. Bakara suresi 102. ayeti kerime mealen, gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Ayetinde ise bunların bu sihri öğreten iki kişi olduğunu söylemiştir. Hasan-ı Basri, Harut ve Marut'un Babil halkından iki adam olduğunu söylemiştir. Abdurrahman bin Ebza da aynı şekilde lam harfini kesre ile harekeleyerek okumuş fakat burada hükümdarlar ifadesinin Hz. Davud ve Hz. Süleyman olduğunu söylemiştir. Bu durumda lam harfi önceden geçtiği gibi olumsuzluk edatıdır. Başka bir görüşe göre ise bunların İsrailoğullarından iki kral olduğu ve Allah'ın onları lanetlediği yönündedir. Bu görüşü Semerkandî nakletmiştir. Lam harfini kesre ile harekeleyerek okuma şaz bir kıraat olup Mekke'nin tefsirine göre ayetin manası meleklerin yüceliğini ve temizliğini vurgular. Allah onları temiz, seçkin ve erdemli olarak tanımlamış ve onların kendisine asla karşı

gelmediklerini belirtmiştir. Onların delil olarak zikrettiklerinden birisi de iblisin kıssası. Onun meleklerden olduğu ve onların başı olduğu, cennetin bekçilerinden biri olduğu ve onun hakkında bahsettikleri bu gibi özelliklerdir. Ayrıca Allah onu Bakara suresi 34. ayetiyle "İblis dışındakiler derhal secde ettiler" diyerek meleklerden istisna etmiştir. Oysa iblisin meleklerden olduğu ihtilaflı bir konudur. Çoğu alim onun meleklerden olmadığını ve Hazreti Adem'in insanlığın atası olduğu gibi onun da cinlerin atası olduğunu belirtir. Bu Hasan-ı Basri, Gatade ve İbn Zeyd'in görüşüdür. Şeyh bin Havşep, iblisin bozgunculuk yaptıklarından melekler tarafından yeryüzüne kovulan cinlerden biri olduğunu söyler. Çünkü Arapçada aynı cinsten olmayan şeyler arasında istisna yapılması yaygın ve caiz bir durumdur. Nitekim Allah Teala Nisa suresinin 157. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Mealen, bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur. Ayrıca bazı rivayetlerde meleklerden bir grubun Allah'a isyan ettiği, yakıldığı, Hazreti Adem'e secde etmeleri emredildiği fakat kabul etmeyip yakıldıkları ve daha sonra Hazreti Adem'e secde etmeyen bir başka grubun da aynı şekilde yakıldığı belirtilmiştir. Nihayet iblis hariç Allah'ın zikrettikleri ona secde etti. Bu rivayetlerin hiçbir aslı yoktur ve sahih rivayetler tarafından reddedilir. Bu tür haberlerle ilgilenilmemelidir. Allah en doğrusunu bilir. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant Radyo'da Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya gayret ettik. Üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü kısımda peygamberlerin dünyevi halleri ve onların beşeri yönlerini haftaya salı günü saatleriniz 12 gösterdiğinde Semerkant Radyo'dan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Duhan Suresi 1. ayetten Câsiye Suresi 37. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu temel yeterlilik testiyle başladı. Sınavın birinci oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başladı. Bu oturuma 2.425.560 aday başvuru yaptı. Adayları temel yeterlilikleri ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1.628.200 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise yarın saat 15.45'te başlayacak. Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak. Sınava ilişkin bilgiler veren ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, adayların okul türleri ve öğrenim durumlarına değinerek adayların 978.408'ini Anadolu Lisesi, 514.809'unu Meslek Lisesi, 294.052'sinin Açık Öğretim Lisesi, 186.800'ünün İmam Hatip Lisesi, 104.273'ünün Fen Lisesi mezunlarının oluşturduğunu, 347.286 adayın ise diğer lise türlerinden sınava başvurduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görev yapacağını açıkladı. Gümrükler Muhafaza Ekipleri Mersin Limanı ve Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve etken madde ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ekiplerce narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda çok sayıda kaçak ilaç ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli bulunduğu ve detaylı kontrole tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, incelemelerde konteyner içinde beyan harici 9 ton aşan ağırlıkta 12.400.000 tramadol etken maddeli ilacın tespit edildiğinin altı çizildi. İkinci operasyonda narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucuna dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede pregabalin içeren 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin ilaç cinsi eşyanın ele geçirildiği kaydedildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'na gerçekleştirilen operasyona ilişkin bir bilgi verilen açıklamada, bu kapsamda İran'dan gelen bir tırın risk analizi ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildiği bildirildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine aracın detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındığı belirtilen açıklamada, narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeye el konulduğu aktarıldı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısı İGP'nin de olduğu gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İGP, inşaat firması yetkilileri, SB

0: ve RKB, kamu görevlisi ÖA ile şirket yetkilisi RÖ çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken şirket çalışanı MCH ise serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iki zanlı daha yakalanırken toplam gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil savunmadan yapılan yazılı açıklamada Nebatiye bölgesindeki çeşitli merkezlerde görev yapan ekiplerin sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılar nedeniyle tahliye, nakil ve ilk yardım çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Açıklamada ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Haberde ayrıca İsrail ordusunun denizden Gazze şeridinin güney bölgelerine ateş açtığı bilgisi yer aldı. Son resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi hayatını kaybetti, 3165 kişi yaralandı. Enkaz altındansa 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı 73.018, yaralı sayısı 173.273 olarak açıklanmıştı. İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında Londra yönünde giden iki trenin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 33'ü ağır olmak üzere 89 kişi de yaralandı. Doğu İngiltere Ambulans Hizmetlerinden Londra'nın kuzeyindeki Bedford kentinin 4 kilometre güneyinde yaşanan kaza ile ilgili yapılan açıklamada tren kazasında 89 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 11'inin durumunun çok ağır, 22'sinin ağır olduğu belirtilen açıklamada 56 yaralının ise olay yerinde tedavi edildiği, bazılarının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İngiltere'de demir yollarında görev yapan Britanya Ulaşım Polisi kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Britanya Ulaşım Polisi kazaya karışan iki trenin de East Midland Railway şirketine ait olduğunu bildirdi. Bedford İtfaiye Teşkilatı dün yerel saatle 17.15 sularında Corby-Londra seferini yapan trenin Nottingham-Londra seferini yapan trene Bedford'un yaklaşık 4 kilometre güneyinde arkadan çarptığını duyurmuştu. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçuluğu Osman Pehlivan.
2: Ali Ço'nun en çok Şamdancı başı kara yuva ile idman yapmakta olduğuna bakanlar hükümlerini vermekte çekinmemişlerdi. Bu güreşte saray pehlivanlarını herhalde Şamdancı başı Karayibo temsil edecekti. Karayibo sarayda Ali Ço'dan sonra gelen en gözde pehlivan. Öbür saray pehlivanlarının hepsini yenmişti. Yakup'la Koca Mustafa'yı yenmiş bulunan Deli Ormanlı'ya karşı Ali Ço Şamdancı başı Karayibo'yu çıkarmakla çok iyi ediyordu. Karayibo da buna inanmıştı. Yine bir gün idman yaptıktan sonra Ali Ço'ya "Şu Osman pehlivana karşı ben mi çıkacağım?" diye sormaktan kendini alamadı. Ali Ço başını salladı. "Hayır. Onunla ben tutacağım. Ben."
3: "Neden usta? Bizleri yenmiş mi ki onunla sen tutarsın?"
2: "Sizleri yenmiş değildir. Yenemez de. Ama bayramın üçüncü günü kısmet olursa onunla yine de ben tutacağım."
3: "Kızmış görünürsün bu kızana."
2: "Yakup ve Koca Mustafa pehlivanlar yüzünden hepimizi rezil etti. Onun için de kendisiyle ben..."

0: hesaplaşacağım. Şamdancı başı Karayibo bu sözleri dinlerken Pamukçulu Osman Pehlivan'a şimdiden acımaya başlamıştı. Herhalde bayramın üçüncü günü yapacağı huzur güreşi bu pehlivanın son güreşi olacaktı. O Aliço'yu çok iyi tanıyordu. Bu yabancı pehlivandan bahsederken gözlerinin nasıl parladığını görmüştü. Kendisinin çırakları sayılan iki saray pehlivanını bu pehlivanın nasıl yenmiş olduğunu da görmüştü. Aliço gibi bir pehlivan bunu affeder miydi? Asla. Yazık olacaktı bu genç pehlivana. Usta be, bu Pamukçulu Osman pehlivan seninle tutmak hakkını kazanmak için önce bizleri yenmek zorundadır. Onun için izin ver de kendisiyle senden önce biz tutalım.
1: Olmaz.
0: Neden? Onun bizi de yenebileceğini mi sanıyorsun?
1: Hayır. Onu sen de daha başkaları da yenebilir. Sarayda onu yenebilecek kudrette en azından yarım dizine pehlivan var. Ama onunla ben tutacağım. Ben. Anlıyor musun? Ben.
0: Anlıyorum. Karayibo daha fazla bir şey söyleyecek olsa Aliço'yu fena kızdıracağını anladığından konuşmayı kesti. Aliço'nun iki saray pehlivanını yenen deli ormanlı pehlivanla güreş tutacağı tabii sarayda kısa bir zaman için herkes tarafından duyurmuş bulunuyordu. Ve Yakup'la Koca Mustafa'dan başka hemen herkes de bu genç pehlivana acıyordu. Bayrama doğru bir gün Sultan Abdülaziz Şamdancı başı Karayibo ile karşılaşınca ona hemen sordu. Aliço'ya sen ihtimam veriyorsun değil mi?
1: Evet sultanım.
0: Nasıl oldu?
1: Doğrusu şu ki kendisini hiçbir zaman bu kadar iyi görmemiştim sultanım. Her akşam teravih namazından sonra idmana başlıyoruz. 2-3 saat kıyasıya idman yapıyoruz ve müthiş hırslı. Çok zaman benim yorulduğumu seziyor. Bir başka pehlivanla idmana başlıyor. O da yorulduğu halde kendisinde yorgunluğun zerresi görünmüyor.
0: Şu halde Pamukçulu Osman pehlivanın istikbali kötü diyebilir miyim?
1: Ona şimdiden acıyorum sultanım.
0: Haklısın.
1: Bu pehlivanla önce ben tutayım diye ısrar ettim, kabul etmedi sultanım.
0: Biliyorum. Ben de aynı fikirdeydim ama bir defa onunla tutmak işini aklına koymuş, neyse. Bakalım ne olacak.
2: Ramazan böylece geçti. Bayram geldi. Aliço gibi Pamukçulu Osman pehlivan da boş durmuyor, çalışıyordu. O da kendisini Aliço ile yapacağı güreşe hazırlıyordu. Bayramın üçüncü günü sabahı Reşat Paşa pehlivanını çağırdı.
1: Nasılsın bakalım?
3: İyiyim paşam.
1: Güreşe hazır mısın?
3: Hazırım.
1: Ne yapacaksın bugün Aliço'nun karşısında?
3: Ezilmeden yenilmeye bakacağım.
1: İşte bu sözünü beğendim. Tek korkum Aliço'nun seni ezmesidir.
3: Elimden geldiği kadar güreşeceğim. Aliço'nun beni ezmek istediğinin ben de farkındayım. Eğer tahmin ettiğim gibi güreşi çabuk bitirmek istemez, uzatmaya kalkışacak olursa ben de yorulmaya başladığımı hissettiğim anda pes edeceğim.
1: Aferin sana. Bu fikrini beğendim.
3: Başka ne yapabilirim ki?
1: Sen Aliço'nun bir güreşini gördün mü hiç?
3: Hayır.
1: Bu fena. Halbuki o senin güreşlerini seyretti, nasıl güreştiğini de biliyor. Bu da onun lehinde bir taraf. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin.
3: Teşekkür ederim.
1: İkindiye doğru hazır ol. Saraya seninle beraber gideceğiz.
3: Baş üstüne.
2: Pamukçulu Osman pehlivan Aliço'nun hiçbir güreşi

0: Seyretmemişti ama onun güreşlerini dinlemişti. Nasıl güreştiğini aşağı yukarı biliyordu. Akıl erdiremediği yalnız bir nokta vardı. O da şuydu: Aliço'nun kızdığı yahut da ileride kendisine rakip kesileceğini bildiği pehlivanları nasıl oluyordu da rahat rahat ezebiliyordu? Bunları nasıl yere serebiliyordu? Bu pehlivanlar Aliço'nun niyetini pek güzel bildikleri halde nasıl oluyordu da bu oyuna geliyorlardı? Niçin daha önce pes ederek işin içinden çıkmayı düşünemiyorlardı? Öğle vakti Cazgır da konağa uğrayınca ona hemen bunu sordu. Cazgır şu karşılığı verdi: Bir pehlivan her elense yiyişte bir sersemlik geçirir. Bunlar sürüp gitti mi akıl işlemez, bir şey düşünemez hale gelir. Bu işteki sır işte budur. Aliço'nun sert elenselerine kendini kaptıran bir pehlivan yavaş yavaş bunalmaya başlar ve hiçbir şey düşünemez, pes etmeyi de akıl edemez olur. Böylece sonunda farkında bile olmadan ezilir gider. Aman gözünü seveyim Osman pehlivan, sakın bu oyuna gelme. Aliço beni yenemiyor diye sevinme. Yazık olur pehlivanlığına. Aklın başındayken pes et.
1: Merak etme usta, ben de öyle yapacağım.
0: İnşallah. Allah yardımcın olsun. Öğleden sonra atladıkları araba onları ikindiye bir saat kala saraya getirmiş bulunuyordu. Burada ayrıldılar. Reşat Paşa padişahın yanına giderken Pamukçulu Osman pehlivan da kendisini karşılayan Şamdancı Başı Karaybo ile birlikte pehlivanların bulundukları daireye doğru yol aldılar. Şamdancı Başı Karaybo da 120 okkalık, kara yağız ve çok kuvvetli bir pehlivandı. Aliço'dan sonra saray pehlivanları arasında o gelirdi. Aliço herhangi bir pehlivanla huzur güreşi yaptığı zamanlar bu güreşin hakemliğini de o yapardı. Karaybo yürürlerken "Nasıl Osman pehlivan, güreşe iyi hazırlandın mı?" diye sordu.
1: "Elimizden geldiği kadar."
0: "Göreyim seni, Aliço'nun karşısında iyi bir güreş çıkarmalısın."
1: "Teşekkür ederim."
0: "Güreşin hakemliğini ben yapacağım. Huzur güreşlerinin usullerini biliyorsun. Sana güreşi bırak diyecek olursam hemen pes ederek güreşi bırakmalısın."
1: "Çok affedersin usta, güreşi bırakmayı anlıyorum ama neden pes edeyim?"
0: "Aliço bildiğin gördüğün pehlivanlara benzemez. Onunla güreşirken hiç farkında olmadan ezilmeye başlayabilirsin. Efendimiz öyle sanıyorum ki senin ezilmene razı olmaz. Onun için güreşi durdurmamı emrederler. Sen ezilmekte olduğunun farkında olmazsın. Bunu peşin olarak haber vereyim de Efendimizin lütfunu yanlış anlama."
1: "Olur usta."
0: Karaybo'nun bu sözleri Pamukçulu'ya bir rahatlık vermişti. Demek ezilmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Bir saat kadar sonra ise Aliço ile beraber soyunmuş ve yağlanmış olarak padişahın huzurunda bulunuyordu. Sultan Abdülaziz ancak 4-5 misafir davet etmişti. Bunların arasında damat Mahmut Celaleddin Paşa da vardı. Sağına onu, soluna da Reşat Paşa'yı almış bulunuyordu. Pehlivanlar kendisini selamladıktan sonra oturduğu yaldızlı koltuktan güreşe başlamaları emrini verdi. Bu emir üzerine de iki pehlivan hemen peşreve koyuldular. Aliço pek neşeli görünüyordu. Son derece güzel ve ahenkli bir huzur peşrevi çıkarmıştı. Pek tabii olarak Pamukçulu Osman pehlivanın çıkardığı peşrev onun yanında çok sönük ve acemice kalmıştı. Peşrevden sonra kapıştılar. Aliço'nun çıkarmış olduğu peşrev padişahın pek hoşuna gitmişti. İki pehlivan ense bağladıkları anda Mahmut Celaleddin Paşa'nın tarafına döndü. "Aliço pek neşeli bugün." "Evet sultanım, hakikaten pek neşeli görünüyor. Usta bir avcının keklik görmüş hali var. Adeta ağzının suyu akıyor." "Yok, Reşat Paşa'nın pehlivanı öyle kolay alt edilebilecek pehlivan değil. Çetin ceviz dedikleri cinsten bu, öyle görünüyor."
2: "Aman sultanım, neler söylüyorsunuz? Kim oluyor bu Osman pehlivan? Aliço onu çiğ çiğ yer."
0: "Dur, acele etme. Bekleyelim biraz. Sen ne dersin Reşat Paşa?"
2: "Kanaatimi sultanıma söylemiştim. Elbette Ali..."

0: Birçokluğunu yenecektir. Bunda şüphe eden var mı? Pek merak ediyorum güreşin sonunu. Bakalım ne olacak? Olacak şey ortada sultanım. Osman pehlivan dayanabileceği kadar dayanacak. Hepsi o kadar.
1: Mahmut Celaleddin Paşa hemen konuşmalar arasına girdi. Sıkışınca da hemen...

0: Değildir.
1: Hele bekleyin biraz. En doğrusu da buydu. Aliço güreşi elenselerle açmıştı. Fakat bu elenseler öyle kuvvetli değildi. Yumuşak elenselerdi. Adeta okşar gibi çekiyordu elenseleri. Pamukçulu Osman pehlivan hemen müdafaya geçmiş bulunuyordu. Yapabileceği en akıllıca iş buydu. Aynı zamanda heyecanını da henüz yenmiş değildi. Bu heyecanı iki şeyden doğuyordu. Birincisi padişahın huzurunda güreş tutması, ikincisi ise Aliço'yla kapışmış bulunması. Yıllardır bu pehlivanlar pehlivanın adını duyardı. Efsaneleşmiş bir addı Aliço'nun adı. Böyle bir pehlivanla bir defa tutmak bile büyük bir şerefti bir pehlivan için. İstediği tek şey rezil olmadan işin içinden çıkmaktan ibaretti. Allah'a sadece bunun için dua edip duruyordu. Dakikalar ilerledikçe de kendisine bir çeşit tutukluk veren heyecanından sıyrılmaya başladı. Ve yine dakikalar geçtikçe bir şeyin daha farkına varmaya başladı. O da Aliço'nun çekmekte olduğu elenselerin gitgide kuvvetlenmekte olmasıydı. O zaman daha dikkatli olmaya başladı. Kollarının uzunluğundan faydalanarak Aliço ile arasına belirli bir uzaklık kurdu. Bunun hemen faydasını da görmekte gecikmedi. Aliço şimdi ona rahat rahat elense çekemiyordu. Ve o da fırsat buldukça bu elenselere karşılık vermeye başlamıştı. Saray pehlivanının çekmekte olduğu elenseler şimdi birdenbire pek ziyade şiddetlenmiş bulunuyordu. Bunlara dayanmak büyük bir mesele haline almıştı. Ama Pamukçulu bu şiddetli elenseler karşısında umduğu kadar bunalmıyordu. Bunların çoğunu tesirsiz hale getirmeyi beceriyordu. Az sonra Aliço tırpanlar da vurmaya başlayınca o da aynı şekilde karşılık vermeye koyuldu. Böylece güreş pek ziyade şiddetlendi. Yarım saat dolarken iki pehlivanın arasındaki bu karşılıklı elense tırpan faslı en şiddetli devresine girmiş bulunuyordu. Ama ne yazık ki sevgili dinleyenler, bizim de süremiz burada doldu. Bakalım Aliço ile Osman pehlivan neler yapacaklar. Şimdilik hoşça kalın efendim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolco 0212 485 69 64.
5: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
6: Yüzyılın alimleri.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi İstanbul'a geldiğinde İstanbul'daki bazı alimler İttihat ve Terakki'nin medreselerde yaptığı reformlar ve oryantalist, reformcu cereyanların etkisiyle ehli sünnet dışı görüşlerin tesiri altına girmişti. İstanbul'da ehli sünnete ve şeriatın hükümlerine uygun olan hakiki tasavvufun sağlam bir kalesi olma vazifesini ifa eden büyük mürşit Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, insanların etrafında pervane olduğu bir hakikat kandili olmuş ve ehli sünnetin Muhammedi Gülistan'ında nice nurani güller ve hakiki kalemler yetiştirmişti.
1: Şimdi Abdülhakim Efendi şark alimlerindendir. Etrafında çok entelektüel bir camia vardır. Mesela tekkeler kapatılmadan önce Şeyhülislamlık'tan müritleri vardır. Müftülükten müritleri vardır. Mesela Harbiye Nazırı Kara Said Paşa müridi'dir. Yine Sultan Vahidettin Niyaverlerinden Miralay Sabri Bey müritlerindendir. Kadiri Şeyhi Hüseyin Efendi, enteresan bir hadisesi var, onun da hikayesi var, mürit olmuştur. Yine İstanbul'un meşhur hattatları, efendim alimleri kendisine mürit olmuştur. Bunun dışında İstanbul'da hep okumuş takımı, doktorlar, Doktor Galip Bey, Doktor Halit Bey, onun müritleri olmuşlardır. Eczacılar, subaylar, üniversite hocaları Abdülhakim Efendi'ye mürit olmuşlardır. Abdülhakim Efendi'nin mürit çevresi umumiyetle entelektüel bir seviyedir.

1918 yılında kısa bir müddet ikamet niyetiyle İstanbul'a gelmişti Büyük Veli. Ama manevi bir zuhurat neticesinde Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bizi bırakmadı buyurarak İstanbul'da daimi ikamete başladı ve bu ikamet onun vefat ettiği 1943 yılına kadar devam etti.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin irfan sofrasından geçip arif olan çok sayıda kişi oldu. Fakat bunlar arasında Efendi Hazretlerinin özel ilgisine mazhar olan ve onun ışığını yansıtan iki önemli talebesi olmuştur. Bunlardan birincisi edebiyat üstadı Necip Fazıl Kısakürek, ikincisi ise kimyacı Albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir.
1: Pek çok talebe yetiştirmiştir ama onun yetiştirdiği seçkin din adamlarının en salahiyetlisi, çeşitli din ve fen kitaplarının yazarı, eczacı, kimyager ve emekli öğretmen Albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir. 1929'dan 1943 senesine kadar o büyük zattan 14 sene ders almıştır. Bunun 7 senesi İstanbul'da bizatihi yanına gidip gelmek suretiyle olmuştur. 7 senesi de Ankara'da Mamak'ta gaz maske fabrikasında subayken Hüseyin Hilmi Efendi hafta sonları cuma günü mesai bitince trene biner, gelir cumartesi sabah dergaha gidermiş. Cumartesi gündüz, gece, pazar gündüz yanında kalır. Pazar akşamı da tekrar trene binip Ankara'ya dönermiş.
0: Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi, öğrencilik yıllarında Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışmasını şöyle anlatır.
2: 1929 senesinde lise son sınıfta 18 yaşındaydım. Kadir gecesi mektepte yatmıştık. Fakat bir türlü uyuyamadım. Şaşkın bir halde yatağımdan fırladım. Düşüncelerim ve imanımla yalnız kalmıştım. Sıkılıyordum, bunalıyordum. Bahçeye çıktım. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Eyüp Sultan'ın, yani Halid bin Zeyd'in radıyallahu anh türbesine karşı Haliç'in ışıklı dalgaları sanki bana "Üzülme, sen haklısın" diyorlardı. Hıçkırarak ağladım. "Ya Rabbi, sana inanıyorum. Seni ve peygamberlerini seviyorum. İslami bilgileri öğrenmek istiyorum. Beni din düşmanlarına aldanmaktan koru" diye yalvardım. Allah Teala bu masum ve halis duamı kabul buyurdu. Keramet hazinesi, ilim deryası Abdülhakim Efendi kıddise sırruhu önce rüyada sonra camide karşıma çıktı. Beni cezbetti.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine meftun olan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi, ilk önce Bayezid Camii'ndeki vaazlara, sonra da evine gelip gitmeye devam etti. Hüseyin Hilmi Bey, Efendi Hazretlerinin, "Küçük Efendi, seni çok sevdim" iltifatına nail oldu. Daha sonra da manevi evladı olarak şeyhinin yanından hiç ayrılmadı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin mana ve şer'i ilimlerdeki vukufiyetine hayran olan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi bu hayranlığını şöyle dile getirir.
1: Efendi Hazretlerinin sohbetlerine katıldığım zaman hiç işitmediğim, çok merak ettiğim din ve dünya bilgilerini dinlemekten zevk alıyordum. Halim define bulmuş bir fakir yahut ciğeri yanık kimsenin soğuk suya kavuşmasını andırıyordu. Bu sözlerin tesiriyle ruhum hayat buluyor ve daha büyük bir istek, bir arzu ve manevi bir teslimiyetle efendime bakıyordum. Onun sevimli, nurlu yüzünü seyrediyor, ağzından çıkan her biri pırlanta gibi kıymetli olan ilim ve hikmet dolu sözlerin tesiriyle kendimden geçiyordum. Dünya işlerini, mektebimi, her şeyi unutuyordum. Kalbimde tatlı tatlı bir şeyler dolaşıyor, sanki tatlı ve temiz bir şeyle yıkanarak temizleniyordum. Daha ilk sohbeti, ilk sözleri beni mest etmiş, fena denilen ve kavuşmak için uzun seneler çile çekilen nimet sanki bir oturuşta hasıl olmuştu. Ne yazık ki bir saat geçmiş, ders bitmişti. Bu bir saat bana bir an gibi gelmişti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri, "Ben yabancı dil bilseydim çok hizmet ederdim" buyurmuş. Onun bu sözünü talebesi Hüseyin Hilmi Efendi yere düşürmemiş. Arabi ve Farsi tercümeler yaparak gençliğe hizmet için çalışmıştır Hüseyin Hilmi Efendi. Türkçe, Arabi, Farsi, Almanca, Fransızca ve İngilizcenin yanında başka dillerde de çeşitli din kitapları neşretmiştir. Ve bu dillerde çeşitli kitaplar yazarak gençliğe, İslam alemine ve bütün dünyaya hizmet etmiştir. Bütün ilim ve feyzini Abdülhakim Arvasi'den aldığını eserlerinde belirtmektedir.
0: Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi Ankara'ya gittiğinde Efendi Hazretleri onun Arabi ilimlere devamını takip ve teşvik ediyordu. Kendilerine Avamil isimli eseri tercüme etme vazifesini tevdi eylemiş ve yaptığı tercümeleri beğenerek, "İnşallah kimya mühendisi olduğunuz gibi nahiv mühendisi de olursunuz" duasını etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin bu konudaki cevabi mektubu şu şekildedir.
1: "Pek çok sevilen Hilmi ve Sedat, sevimli mektubunuzu aldık. Sena ve şükre bâis oldu. Avamil'in tercümesini güzel yapmış. Demek ki anlamış. Hilmi istifade eder, Sedat istifade eder. Avamil'in bir şerhi, bir de murebi vardır. Bunları bir vasıtayla gönderirim. Zaten nahiv itibariyle kâfi olur. Sonra kimya mühendisi olduğunuz gibi bir de sarf ve nahiv mühendisi olursunuz. Diğer mühendislikler çoğaldıkça kıymetten düşerler. Bu mühendislik haddi zatında makbul olduğu gibi nadir olmuş, azalmış ve bitmiş olduğundan çok makbul olur. Demek orada bulunmanız böyle devlet-i azimeye nail olmak için olmuş. Selamlar ve dualar ederiz."
3: Abdülhakim Efendi ilme, bilhassa fıkıh ilmine emniyet vermiştir. Hatta Şakir Efendi Abdülhakim

0: Efendi'ye sormuş Hilmi Işık için Hilmi ne okusun diye, hangi tefsiri okusun? Abdülhakim Efendi tefsir okumasın, fıkıh okusun. Birinci işin fıkıh olmalıdır. Önce basit kitaplar, Mızraklı İlmihal gibi, Malumat-ı Nafiya gibi, sonra Dürr-i Yekta gibi biraz daha zor kitaplar. Ondan sonra İbn Abidin gibi kitaplara yönlendirmiş. Yani ilim varsa İslamiyet vardır. Abdülhakim Efendi bir mürşit, bunu bilmeyecek birisi değil. Onun için ta Başkale günlerinden beri hep ilme ehemmiyet vermiştir.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi'yi 2400 metre yükseklikteki Sarp Yayla'dan İstanbul üzerine inmiş, hakikatte ışığı milyarlarca senede gelen yıldızların tepesinde bir feza ve mana kartalı diye takdim edersem, sanmayın ki bir şey söyleyebilmiş olurum demişti Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanıdıktan sonra tüm çalışmalarını İslami çizgiye kaydırmış, eserlerini Allah için sanat anlayışı doğrultusunda kaleme almaya gayret etmiştir. Asıl sanatın, marifetullahın tahsili olduğunu Sanat adlı şiirinde şu şekilde dile getirmiştir. Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.
2: Paris'te felsefe öğrenmeni görmek için gitmiş 20 yaşlarında genç şair. Burada kendisini nefsine kaptırmış. Kendisi de zaten bunları çok net bir şekilde ifade ediyor. O günün Türkiye'sinde her türlü güzel imkana sahipken, belki de birçoğunu hayal bile edemediği nice fırsat ve imkanlar elindeyken, efendim müthiş bir zekaya sahiptir. O genç yaşta o günün şartlarında yazdığı şiirler, kendisinden çok daha ünlü olan şairlerin dahi dikkatini çekiyor ve hatta kimilerini kıskandırıyordu.
3: Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık.
2: Böyleyken hiç mutlu değil. Herkes o genç yaşta ondan bahsediyor. Maddiyatta sıkıntısı yok, problemi yok. Paris dönüşü, efendim en popüler bankalarda çok önemli mevkilerde görev yapmış. Bütün bunlara rağmen Necip Fazıl mutsuz ve huzursuzdur. Ve içindeki boşluğu bir türlü dolduramıyor. O açığı kapatamıyor. Ve kendi ifadesiyle büyük bir keşmekeş içerisinde hayatı adeta altüst olmuş.
4: Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana ben kimim.
2: Menhiyat adına o günün şartlarında her ne kötülük varsa ondan kendisini tam muhafaza edemediği gibi, o büyük imkanlara sahip olmasına rağmen içindeki o boşluğu dolduramıyor. Böyle bir ikilem içerisinde ve kendi ifadesiyle kendisini o günün Necip Fazıl'ını şöyle ifade ediyor.

Yeryüzünde yalnız benim serseri. Yeryüzünde yalnız ben derbederim. Herkesin dünyada varsa bir yeri, ben de bütün dünya benimdir derim. Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı. Aradım bir ömür arkadaşımı. Ölsem dikecek yok mezar taşımı. Halime ben bile hayret ederim.

Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar. Ne kendisine yar ne kimseye yar. Bir rüya uğrunda ben diyar diyar, gölgemin peşinden yürür giderim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Evet, kendi haline kendisi dahi hayret edecek bir boyutta müthiş bir manevi sancı çekiyor. Bir kurtarıcı bekliyordu ama bulamamıştı. Onun elinden tutacak, onu o girdaptan, o zulmetten kurtaracak bir nurani ele muhtaçtı. Ama o el daha ona uzanamamıştı. Ve günün birinde Allah'ın lütfiyle bir manevi işaret o elin sahibini ona gösteriyordu.

Necip Fazıl ki camilerin semtine pek uğramaz, gitmez. Ama Ağa Camii'ne bir manevi işaret de gidiyor, gidiyor. Ve nihayet orada belki de uzun yıllardır aradığını, o sancısını dindiren dermanını, o iksiri buluyor. Efendisine kavuş.

0: Merhum Necip Fazıl Kısakürek, Sultan-ı Şuara diye anılan zattır. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında şair Abdülbaki Efendi, meşhur Baki Sultan-ı Şuara diye isimlendirilirdi. Şairler Sultanı demek. Son Sultan-ı Şuara Necip Fazıl Kısakürek'tir. Aslen Kahramanmaraşlı olmasına rağmen İstanbul'da tabii köklü bir ailede, bir konakta büyümüş, doğmuş, büyümüş, yetişmiştir. Fransa'da tahsili var. Çok zeki bir insan. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerini tanıdıktan sonra kendisi istikameti bulmuştur. Tabiri caizse Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri onun yönünü Moskova'dan Mekke-i Mükerreme'ye doğru çevirmiştir. Necip Fazıl 10 tane soru hazırlamış. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri Bayezid Camii Şerifinde vaaz ediyorlarmış. Sualleri cebine koymuş, gelmiş soracak. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri vaazını kesmişler. Cemaatten birisinin hatırına şöyle bir sual gelirse cevabı şudur. Böyle bir sual gelirse onun da cevabı şudur diye soruları onun yazdığı sırayla cevaplandırmaya başlamışlar. Elini cebine atmış. Acaba demiş benim sualler yere düştü de birisi kürsüye mi koydu? 10 tane suali cevaplandırınca onun yazdığı sırayla tabii Necip Fazıl aşık olmuş. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine adeta vurulmuş efendim. Onu çok sevmiş, çok saymış.
1: Ben sizden Efendi Hazretleri bir büyük zattan bahsediyorum. Nail olduğum elini öpmeye. Ben bu zatı bütün Avrupa kültürü namına ne varsa hepsini ceplerime doldurmuş olarak gittim gördüm. Bana bir doktor senin gibi adam bu hale getirdikten sonra mesele kalmıyor dedi kerametine. Bilmiyorum ben neyim ama lafın neticesi doğru. Beni o hale getirdiğine şüphe yok. Bu büyük zata dikkat ettim. Daimi kerametin ne demek olduğunu onda gördüm. Ömrümde böyle bir insan görmedim. Hiç telaşı yok. Bir insan gördüm. Bir an huzuru kaybetmeyen adam oldu. Bir bakışta.

0: Bir an görmedim ben onu. Bir nebati işle meşgul oldum. Çay içerken, sizle konuşurken, cevabını verirken, yemeğini yerken daima gözleri ufukların ufkunda bir yere bakıyor. Orayı görüyor, emrini alıyor. Fakat sizinle de tamamıyla kendisine verebiliyor. Burada bir gamıza var, incelik. İşte veli budur. Ve keramet budur.
1: Necip Fazıl gibi bir zatı irşad etmek, terbiye etmek kolay bir şey değil. Necip Fazıl çok zeki bir şahsiyet. Zaten Abdülkadir Efendi, ah Necip keşke bu kadar zeki olmasaydın demiştir. Çok değişik bir çevresi var. Bu çevresinden kurtulması bir hayli zordur. Zordur. Bu zaten kendi anlattığı hatıralarında da bu sıfatları anlatıyor. Abdülkadir Efendi kendisinin hiçbir aykırı hareketine bakmadan, ki Abdülkadir Efendi'nin en mühim hususiyetlerinden bir tanesi de oydu. Kimseye ikaz etmez, tatsız bir söz söylemez, sorulmadıkça konuşmaz. Yani antipatik bir manzara hasıl etmez. Abdülkadir Efendi'nin bu yumuşak tavrı Necip Fazıl'ın gönlünün bu tarafa akmasına sebebiyet veriyor. Namaza başlıyor.
2: Necip Fazıl, büyük dedemi tanıyana kadar dinle, imanla alakası olan bir insan değildi. Kendi bir yaşayışı vardı. Neticede dedemle karşılaşıyor. Tabii Efendi Hazretleri'nin en büyük kerametlerinden bir tanesi de Necip Fazıl'ın bulunduğu yerde zapt edip, değil mi, bir topu bulunduğu yerde zapt edersin, düşman topunu. İlk işin nedir? Namluyu, sana doğru olan namluyu düşmana doğru çevirmek. Bunu yapmıştır. Şimdi Necip Fazıl aslında ne şairdir, ne romancıdır, ne mütefekkirdir, ne senaryo yazarıdır, ne tiyatro eseri yazarıdır. Necip Fazıl mücahittir. Şimdi böyle geniş bir insan, mücahit bir insanı getirip de bir romancı kalıbının içine oturtmak ona bühtan etmektir. Efendi Hazretleri Necip Fazıl'a soruyor ki, söylüyor. Necip Fazıl Bey diyor, sen de iki şey diyor mübalağa halinde diyor. Biri akıl, biri muhabbet diyor. Akıl iner çıkar diyor. Ama muhabbet yakıcıdır diyor. Muhabbet yakıcıdır.
3: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'da dur durak bilmeyen ilmi gayreti sonucunda çok sayıda insan irşad olur. Fakat günden güne genişleyen bu irşad halkasından rahatsız olanlar da boş durmaz. Efendi Hazretleri Allah yolundaki bu hizmetlerinden dolayı sürgünlere ve çeşitli sıkıntılara maruz kalır ve bu sıkıntılar Efendi Hazretlerinin vefatına kadar devam eder. İstanbul'da çok sayıda talebesi olur büyük velinin. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar da boş durmaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, İslamiyet'i yayıyor, gençlere ve aydın zümreye şeriatı anlatıyor gibi suçlamalarla çeşitli baskılara maruz kalıyor ve hakkında soruşturmalar açılıyordu.
1: Tekkesi sık sık polisler tarafından basılmaktadır. Suç aleti aranmaktadır. Fakat bir şey bulunamamaktadır. 1930 senesinde Menemen hadisesi patlak verince bu vesileyle gardta ne kadar şeyh, mürşid, hoca sınıfına mensup kimse varsa hepsi Menemen'e, bu hadiseyle alakalı bulunarak Menemen'e götürülmüştür. Bu çerçevede Abdülhakim Efendi de evinden alınarak bir gece polisler tarafından Menemen'e götürülmüştür. Menemen'de İstiklal Mahkemesi değil, Divan-ı Harp. Divan-ı Harbi Örfi Sıkı Yönetim Mahkemesi vardır. Bu mahkeme davalara bakmaktadır. Orada malumunuz Menemen Hadisesi'nin tertipçisi olarak itham edilen Şeyh Esat ve çocukları, müritlerinden bir hayli kişi mahkum olmuştur. Bunların haylisi asılmış veya müebbet veya kürek hapsine çevrilmiştir. Abdülhakim Efendi bu hadiseyle irtibatı olmadığı, Şeyh Esat'la da bir irtibatı, münasebeti olmadığı halde muhakeme edilmiştir.

0: bu mahkemeden beraat etmiştir. Ve ondan sonra İstanbul'a dönmüştür.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de devrindeki bütün Allah dostları gibi dönemin hakim güçleri tarafından yakın takibe alınmıştı. Efendi Hazretleri bütün bu sıkıntıları büyük bir sabır ve metanetle karşılamış, Allah yolundaki sadakat ve teslimiyetinden asla taviz vermemiştir. Bu dönemde Efendi Hazretlerini takip edip rapor tutması için Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Komiser Enver Bey, Efendi Hazretlerini görünce ona büyük bir hayranlık besler ve talebesi olur. Kendisi ibret dolu bu hatırayı şöyle anlatır.
2: İstanbul'da komiser olarak görev yaparken Emniyet Müdürlüğü tarafından bana İstanbul'a Seyyid Abdülhakim Efendi isminde biri geldi. Sen en güvenilir memurlarımızdansın. Onu takip ederek devlet ve idare hakkında neler söylediğini, neler düşündüğünü rapor etmekle vazifelisin dediler. Ben de bu vazifeyi ifa etmek için Efendi Hazretlerinin ashabı arasına girdim. Bir pazar günüydü. Efendi Hazretlerine ait emniyetteki dosyayı aldım ve Abdülhakim Efendi Hazretlerinin yanına gittim. Efendim, bu sizin dosyanız. Buyurun, ister yırtın ister yakın. Benden şüphe etmelerinden hiç çekinmeyin dedim. Ama Abdülhakim Efendi Hazretleri heybet ve tevekkülün şahikasında mütevazı bir ifadeyle Enver Efendi, dosyamı aldığınız gibi yerine koyun buyurdular. Evliyanın Allah'a yakınlığının, tevekkül ve teslimiyetinin, hatta bunun ötesinde her yaptığının Allah Teala tarafından olduğuna ve buna rıza göstermek icap ettiğine dair belki o zamana kadar vermedikleri yahut anlatmak isteyip de bizim anlayamadığımız bu dersi verdiler. Dosyanın içinde de ne yazılı olduğuna bakmadılar. Cenab-ı Hak rahmetine gark etsin.
0: Abdülhakim Efendi kanunlara riayet hususunda hassasiyet gösterirdi. Yıllar zaten 30'lu 40'lı yıllardır. Çok kimsenin bu hususta takibat altına alındığı bir devirdir. Abdülhakim Efendi devamlı bir tahri memuru tarafından takip edilmektedir. Bu tahri memuru tekkenin giriş kapısında durmakta. Abdülhakim Efendi tekkeden çıkınca onunla beraber gittiği yere gitmekte ve o hususta rapor tanzim etmektedir. Böyle bir çerçevede Abdülhakim Efendi yazılı bir vesika bulundurmamaya, kanunlara muhalif hareket etmemeye fevkalade dikkat etmiştir.

0: Tarih 18 Eylül 1943. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Eyüp Gümüş Suyu'ndaki evi sivil ve resmi çok sayıda polis memuru tarafından basılır. Evde yapılan aramada birçok mum ve civarındaki bir türbeden çıkarılan sarıklı başlık ve üstadının yadigarı olduğundan hürmetle saklanan bir entari suç unsuru olarak kayda geçirilir. Evinden alınıp karakola götürülen Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine oradaki görevli tarafından "Efendi Hazretleri, masum ve makbul olduğunuza eminim. Ne yapayım ki, heyet-i vekile kararıyla yarın İzmir'e teşrif edeceksiniz" denilerek İzmir'e gönderilir.
1: Şeyhlik yapıyor, münevver zümre arasında İslamiyet'i neşrediyor. Binaenaleyh buna mani olunmalıdır şeklinde bir şikayet üzerine, o zaman tabii her şey Halk Partisi'nin elinde. Halk Partisi il başkanı bunu İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Bakanlar Kurulu'na götürüyor. Bakanlar Kurulu istediği kişiyi mahkemeye falan sevk etmeden şehirden tard edebiliyor. Abdülhakim Efendi'yi de böylece İzmir'e sürgün ediyorlar. 1943 senesinde, Eylül ayında İzmir'e sürgün ediyorlar.

sıkıntı çekmiştir. İzmir'de Kemeraltı'nda, Kemeraltı Karakolu'nun karşısında Meserret Oteli denilen bir otelde kalmış. Devamlı polis tarassutu altında. Yaşlı, o zaman 83 yaşında.

0: sürgün kendisine çok ağır gelmiş. İzmir'de tanıdığı hiç kimse yok. Ve Ankara'ya gitmek hususunda talepte bulunmuş. Fakat bu talebi kabul edilmemiş. Ankara'da sevdiği bir yer değildir. Fakat Ankara'da kendisini sevenler var. Kızı oradadır, damadı oradadır, yeğeni oradadır. Talebelerinden Hilmi Işık oradadır. Başka talebeleri vardır. Ankara'ya gitmeye razı olmuştur.
1: Efendi Hazretleri İzmir'de bir müddet göz hapsinde kalır, daha sonra yine vekiller heyeti kararıyla İzmir'den alınarak muhakeme edilmek ve Müslümanların rehberlerine yıllardan beri yapılan ölüm cezasına çarptırılmak için Ankara'ya götürülür. Yollarda gördüğü hakaretlere ve çektiği işkencelere dayanamayarak ağır hastalanır.
0: Ve bir aydan fazla İzmir'de kaldıktan sonra damadı İbrahim Arvas, o zaman milletvekiliydi. Düşünün, milletvekili olduğu halde kayınpederinin başına bu işler geldi. Şükrü Saracoğlu, zamanın başbakanı Şükrü Saracoğlu da çok ısrar ederek Abdülhakim Efendi'yi İzmir'den Ankara'ya getirtmeye muvaffak olmuştur. Fakat Abdülhakim Efendi artık bu seyahatin ve sürgünün sıkıntılarıyla perişan haldedir. Rahatsızdır, zayıflamış, hastalanmış.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yaşadığı sıkıntılar Ankara'da da devam eder. Arkasında 20-30 bin kişi var. Devleti sarsar bahanesiyle Ankara'da ikametine izin verilmez. Ancak damadı İbrahim Arvas Efendi'nin peşinde 20-30 bin değil, 20-30 kişi bile yoktur. 80'ini aşmış bir ihtiyara bu kadar sıkıntı vermek ayıptır. Bütün mesuliyeti ben üstleniyorum demesi üzerine İçişleri Bakanı ve Başbakan tarafından Efendi Hazretlerinin Ankara'da ikametine müsaade edilir.
1: İşte harp başladığında Efendi Hazretleri buyuruyor ki genç olsam elime tüfeğimi alır Anadolu'ya gider düşmandan muharebe ederdim diyor. Çünkü burası vatan. Burası vatan. Mutlaka rahat ve huzur içinde yaşamak için vatanımızın olması lazım. Fakat maalesef vatanımızda yabancı gibi yaşadık. Bizleri ayırdılar, böldüler, parçaladılar, yapmadıklarını bırakmadılar. Ama tabii bunun çeşitli sebepleri var. Yurt içi sebepleri var, yurt dışından sebepleri var. Müdahiller çok bu işe. İnşallah biz huzur içinde bundan sonra yaşar huzur içinde vefat ederiz diye dua etmekten başka bir çaremiz yok.
0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 27 Kasım 1943'te Cumartesi günü sabaha doğru Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vefat ettiğinde hafif bir zelzele olmuştu. O gece namazı eda edilip Ankara'nın kuzeyinde bulunan Bağlum bölgesine defnedildi.
2: Mübarek naaşını İstanbul'a nakil için resmi makamlara başvurmuşlardır. Ama izin verilmemiştir. Şehrin belediye sınırları içinde ölenler asri mezarlığa gömülüyorlardı. Böyle bir şart vardı. Tabii elleri kolları bağlı, mahzun ve üzgün bir durumda sevenleri beklerlerken o sırada evin ahşap kapısı çalındı. Kapıda kim olduğu ve nereden geldiği belli olmayan aksakallı bir adam, Ankara civarında Bağlum isimli bir köy vardır. Oraya götürünüz. Kendilerine uygun yer orasıdır dedikten sonra dönüp gitti. Bu meçhul adamın arkasından koştularsa da sanki sır oldu ve ortadan kayboldu. Kim olduğu hala belli değil efendim.

Efendi Hazretlerinin şeriat, tarikat ve hakikat dolu hayatı, dünyayı nur ve feyizle aydınlatan bir güneş gibiydi. İşte bu güneşin bedeni, maddi tarafı toprak altına girerken, onun manevi takipçileri olan yüzlerce talebesi ve eserleri de insanlığı aydınlatmaya devam edecekti.

0: Yüzyılın Alimleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin ikinci murada emaneti olan Akşemseddin Hazretleri sultanına iyice tesir ediyor. Hocasının tesiriyle içten içe yanıp kavrulurken fakihliği fatihliğe tercih edesi geliyor. Aksakallı sultan ayağa kalkıyor. Böyle yapma evladım. Senin nasibinde fakihlik değil, fatihlik var, diyor. Sen fatih olacaksın ki bu şehirde fakihler yetişebilsin. Fatih olacaksın ki ilim irfan mektepleri tesis edilebilsin. Fatih olacaksın ki hadis-i şerif gerçekleşsin.

Ama Fatih olmak için fetih gerekir. Fethi mümkün kılmak için meşveret etmek gerekir. İstanbul gibi bir şehrin İslam diyarı olma vaktidir. Bilselerdi ki Sultan Mehmed'in niyetini, karşı çıkmazdı o zaman ona vezirleri. Dediler ki, maceranın sırası mı şimdi? Devletin akçesine yazık değil mi? Sultan Mehmed doğrulup ayağa kalktı. Akşemseddin Hazretlerine baktı. Baba emanetlerim bile bana inanmıyor. Her zamanki gibiydi Akşemseddin Hazretlerinin hali. Ayağa kalkıp sultanına seslendi. Ben sana inanıyorum ya, yetmez mi? Bir tebessümünüze tacı tahtı bırakıp derviş kisvesine bürünürüm. Siz bana inanıyorsunuz ya, ben bu devlet ile övünürüm. 6 Nisan 1453'te muhasara kararı alınıyor. Bizans imparatoruna haber veriliyor. Sultan Mehmed komutandan şehri usulünce teslim etmesini istiyor. Bunun üzerine şehre giriş çıkışlar yasaklanıyor. Şehir tamamen abluka altına alınıyor. Günler su gibi geçiyor. Lakin fetih müjdesi olacak bir haber gelmiyor. Cengaverlerin Allah Allah nidaları Bizans'ı titretiyor. Halk Ayasofya'yı kendine siper ediyor. Ağır toplar kale duvarlarını tarumar ediyor. Küffar tarumar edilen duvarları hemen imar ediyor. Hücum üstüne hücum ediliyor fakat bir sonuç alınamıyor. Kaç kere muhasarayı kaldırmak isteyen Sultan Mehmed, Akşemseddin Hazretleri tarafından engelleniyor. Çünkü vakit İstanbul'un İslam diyarı olma vakti. Denizden hamle yapılmak isteniyor. Denizler zincirlerle kilitleniyor. Zincirlenen denizlerden geçirilemeyen gemiler bir dağın üzerinden geçirildi. Tarihte bir daha böyle bir olay gerçekleşmedi. Artık topların açtığı gediklerin imarı mümkün değildi.

Cengaverler açılan gediklerden şehre girdi. Engeller birer ikişer alt edildi. Bir süre sonra beklenen haber verildi. Efendim, müjdeler olsun. 29 Mayıs 1453'te Konstantin fethedildi. İşte Fahri Alem Efendimizin övdüğü komutan ve askerleri geliyor. Şehir halkı Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'i karşılıyor. Fatih'im, fethin mimarı Akşemseddin'ine bakıyor. Allah rızasını arayan kulunu mahcup etmiyor.

0: Mürşitler ve Sultanlar. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Rabbul Alemine hamdü senalar olsun. Bizleri daima hamd eden, şükreden kullarından eylesin. Salat ve selam aleyhi salatu ve selam Efendimizin üzerine, âline, ehli beytinin üzerine olsun. Büyüklerimizin, sadat-ı kiram efendilerimizin, özellikle de vavsımızın himmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allahu Teala dünyada ölürken kabirde, haşirde, neşirde bizleri onlardan ayırmasın. Günün mana ve ehemmiyetini dile getiren Necip Fazıl Üstad'ın bir şiiriyle başlayalım inşallah. Hicret. Mekke ile Medine arası yollar, çizik çizik hasret arası yollar. Vardığı her nokta yine başlangıç, gitgide Allah'a varası yollar. Mekke ile Medine arası yollar. Bu çıplak yollarda ne in ne de cin, yalnız iki çift nurdan güvercin. Bunlar iki dostun ayakları ki, yolları göklere bağlayan perçin. Bu çıplak yollarda ne in ne de cin. Hicret, yurt dışında aranan destek, dava sahibine öz yurdu köstek, merkezi dışarıdan sarmaktır murat, merkezi çevreden fethidir istek. Hicret, yurt dışında aranan destek. İnsan kaçar, ufuk kaçar beraber, ufukta varılmaz gayeden haber. O ki eteğinde ufuk ve gaye, o ki gaye insan, ufuk

Peygamber, insan koşar, ufuk kaçar beraber. Ayakta Medine Müslümanları, İslam'ın yardımcısı kahramanları, Resuller Resulü uğruna feda, malları, canları, hanumanları, ayakta Medine Müslümanları. Hicri yılbaşı.

aklımızdan çıkartmamamız gereken bir gün. Manasını çok iyi anlamaya gayret edeceğimiz bir gün. Çünkü insanın hayatında belirli günler vardır unutamayacağı. Bir hastalıktan kurtulması veyahut da çok sevince uğradığı bir gün, unutulmaz, önemli günler vardır. İnsan hayatı nasıl böyleyse, toplumların, ülkelerin, kültürlerin, medeniyetlerin de tarihinde unutulmaz günler vardır. Onlar çok önemlidir. Gelecek nesile o günlerin güzelliği, önemi anlatılırsa o millet ayakta durabilir. Tarihini, kültürünü, medeniyetini, kendini, özünü unutmaz. Eğer o günler unutulursa öz benliğimizi unuturuz, yolumuzu şaşırırız. Mesela hep duyarız, milattan önce, milattan sonra. Milat, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu esas alınarak bir tarih belirlenmiş, çok önemli görülmüş ve tarihi oradan başlatmışlar. Aslında Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlar ama onlar çok önemsediği için oradan başlatmışlar. İşte hicret de İslam tarihinde çok önemlidir. Unutmamamız gereken bir olaydır hicret. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir alacak verecek davası olmuş. Çözülemeyince, tarihte anlaşma sağlanamayınca Hazreti Ömer bir takvim belirlenmesini istemiş. İşler daha kolay çözülsün diye. İstişare edildiğinde herkes önemli bir şey söylüyor. Ama Hazreti Ali kerremallahu veçeh ise Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alınmasını, yılbaşının buna göre tespit edilmesini istiyor. Ve bu ashab tarafından da, Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından da çok uygun görülüyor. Çünkü hicret hakikaten bütün Müslümanlar için çok önemli bir tarihtir. Bütün müşriklerin korkuya kapıldığı ve Müslümanları topyekün ortadan kaldırmak için karar aldıkları bir an. Ki artık Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı inananları kendilerine çok büyük bir tehlike olarak görüyorlar. Ve Darun Nedve'de toplantı yapıyor ileri gelenler. Ve şu karara varıyorlar. Eğer bir kabile Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı öldürürse bu intikama dönüşür, kan davasına dönüşür. Ama her kabileden güçlü, kuvvetli, iyi kılıç kullanan gençlerden seçersek hepsi aynı anda kılıcını vurur ve onu öldürür. Bu sayede Haşim oğulları cesaret edemez. Çünkü bütün kabilelere karşı cephe alamazlar diyerek böyle korkunç bir karar alıyorlar, plan yapıyorlar. Ama şunu unutuyorlar. Bütün planların üzerinde de plan kuran Allah'ın azamet ve kudretini unutuyorlar. Müslümanlar çok büyük eza ve cefa çekiyorlar. Zaten Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatı hep çilelerle geçmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünyaya yetim olarak gelmiş. Daha doğmadan Allahu Teala

babasını almış. Yetim olarak dünyaya gelmiş. Daha küçük yaştayken, 6 yaşındayken annesini almış. Düşünün, 6 yaşındaki bir çocuğun annesiz ve babasız kalışını. Sonra dedesi Abdülmuttalip yanına almış. Ama çok geçmeden Allahu Teala onu da almış. Ve 40 yaşına kadar böyle gelmiş. Allahu Teala büyük bir görev ve sorumluluk vermiş. Risalet görevi vermiş. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk karşı gelenler kendi akrabaları olmuş. İleri gelenler olmuş. Adeta bütün hayatı çok çetin bir imtihanla geçmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ve sonra kendi kavmi, en yakınları, akrabaları, hısımları onu Mekke'den kovmayı, hatta ortadan kaldırmayı düşünmüşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar çok zulümler görmüşler. Düşünün, Allahu Teala'nın en çok sevdiği, Habibim dediği, sevgilim dediği bir peygamber sanki dünyada bir gün görmemiş, tabiri caizse. Aslında isteseydi bu dünya ona cennet olurdu. Peki bunun hikmeti neydi? Niye bu kadar zorluklar, niye bu kadar çileler geliyordu? Çünkü aşk, sevgi, muhabbet çile ile belli olur. Zor zamanlarda dostluk belli olur. Hiçbir zorluk, hiçbir güçlük, önüne çıkan hiçbir engel onda Allah'a karşı zerre miskal muhabbette bir azalma meydana getirmiyordu. İşte örnek ya, bizim de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun hayatından, onun hicretinden alacağımız çok dersler vardır. Adeta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün tutunmuş olduğu zahiri dalları Allah kırıyor. Tasavvufi okumayla beraber okursak, sadece ve sadece Allah'a güvenme, Allah'a dayanma, işte hakiki tevhide, hakiki muhabbete, hakiki kamil imana ancak böyle ulaşılır. Bütün sahabeler bu imtihandan geçmişler. Bütün peygamberlerin hayatında hicret vuku bulmuş. Hiçbir peygamber yok ki hicret etmesin. Hazreti Adem Aleyhisselam hikmete mebni olarak ne yapmış? Cennetten yeryüzüne indirilmiş. Bir nevi hicret etmiş. Hazreti Nuh Aleyhisselam senelerce kavmine yalvarmış. 950 sene peygamberlik yapmış. Devamlı insanları tövbeye davet etmiş. Ama baktığımız zaman Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmasına rağmen bir gemi insan toplayamamış. Şimdi Hazreti Nuh Aleyhisselam görevini yapmadı mı? Amenna ve seddakna, yaptı. Ama kalpleri evirip çeviren yalnız ve yalnız kimdir? Allahu Teala'dır. Allah'tan başka kimse hidayet veremez. Peygamberlere, resullere, velilere, salihlere düşen ise sadece hidayete vesile olmaktır. Bunun için çaba sarf etmektir. Önüne çıkan hiçbir engele takılmamaktır. Hiçbir zorluk onları davasından vazgeçirememiş. Allah'a kulluktan ayıramamış. Bütün zorluklara rağmen, bütün zorluklara katlanarak sevgisini ve muhabbetini ortaya koymuşlar. Nuh Aleyhisselam kavmine çok yalvarmış, gelin tövbe edin diye. Ama onlar hep kulak ardı etmişler. Ve neticede Allahu Teala onlara tufanla beraber yok etmiş. O da hicret etmiş. Hazreti

İbrahim Aleyhisselam daha çocuk yaştayken kavmini tevhide, Allah'a imana davet etmiş. Hepinizin bildiği gibi ateşe atılmış. Çok çileler çekmiş ve neticede Nemrut'un diyarından Şam diyarına hicret etmek zorunda kalmış. Hazreti Lut Aleyhisselam kavmi ahlaksızlaşmış, çok anlatmış. Söz dinlemeyince bu sefer Allahu Teala Lut Aleyhisselam'a iki tane melek göndermiş. Aslında azap meleği. Onlar meleğe de ahlaksızlık yapmaya kalkmışlar. Çünkü insan suretinde gelmiş. Bu sefer Allahu Teala Lut Aleyhisselam'a demiş, ardına bakma, oradan çık. Çünkü azap gelecek. Ve Lut Aleyhisselam hiçbir şeye bakmamış. Ardına bakmadan o bölgeden, muhitten uzaklaşmış. Allahu Teala biliyorsunuz Lut kavmini ne yaptı? Taş yaptı. O ahlaksızlığı işlediklerinden dolayı. Lut Aleyhisselam da hicret etmiş. Hazreti İsmail Aleyhisselam zaten hicret etti Hacer validemizle. Demek ki bütün peygamberlerin hayatında zorluk, meşakkat var. Hazreti Musa Aleyhisselam az zulüm, az işkence görmemiş. En sonunda öldürmek için peşine düştüler. Mısır'dan Kızıldeniz'i geçerek Filistin'e hicret etti. Ve Kızıldeniz'de nasıl mahvoldu biliyorsunuz. Hazreti Musa Aleyhisselam'a inanmayanlar. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılmış. Ve Mısır'dan Kenan iline hicret etmek zorunda kalmış. Bütün peygamberlerin hayatında hicret var. Zorluk var, meşakkat var. Niye böyleydi? Çünkü gül dalı ezilmeyince kokusu ortaya çıkmaz. Her şey zorluk ve meşakkat anında belli olur. Allah'a muhabbetimiz, Allah'a sadakatimiz ve insanın iç alemindeki güzellik veya çirkinlik yine meşakkatte, zorlukta ortaya çıkar. Biz dünyada imtihan olunuyoruz. Mükellefiz. Allah bize bir teklifte bulunmuş. Deneneceğiz, sınanacağız. Çünkü dünya imtihan yeridir. Mükafat yeri neresidir? Ahirettir. Yapmış olduğumuz hayırlar, yapmış olduğumuz ibadetler ve taatlerin karşılığı dünyada değildir. Ahirettedir. Eğer biz bunu dünyada beklersek, o zaman ahiretteki sermayemizi fani olan dünyada yemişiz demektir ki bu ahmaklıktır. Çoğu zaman yapmış olduğumuz duaların, yapmış olduğumuz ibadetlerin hemen karşılığını dünyada isteriz. Bu ahmaklıktır. Ahiret sermayesini daha dünyada tüketmektir. Onun için Allahu Teala Müslümanların çoğu dualarını, ibadetlerinin karşılığını dünyada vermez. Ahirete bırakır. Ama günah işlediği zaman onu da ahirete bırakmaz. Dünyadayken o günahın bedelini Müslümana ödetir. Ama kafirlere ise, inanmayanlara ise yapmış olduğu iyiliklerin karşılığı dünyada verilir. Onlar daha rahat yaşar. Çünkü ahirette onlara hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. İman etmedikleri için. O kadar zulüm görüldü ki ilk Müslümanlar dinlerinden asla ve asla taviz vermediler. Allah'ın rızasını kazanmak için bütün zorluklara katlandılar. Günlerce, aylarca işkence görenler oldu. Bu dini bırak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanma, onu inkar et, seni affedelim dediler. Ama değil inkar etmek, kılına bile zarar gelmesini istemem dediler. Ölümü göze aldılar. Ama imanlarından asla taviz vermediler. Bazıları aylarca, yıllarca işkence görüp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Ya Resulallah, bizim için bir ferahlık yok mu? Biz ne zaman feraha ereceğiz dediler. Bir dua etsen
Allahu Teala

senin duanı geri çevirmez. Bu zulümler üzerimizden kalksa dediler. Ama Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa onlara şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetler arasında öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri ve etleri kemiklerinden ayrılırdı da işkence yine onları dinlerinden döndürmezdi. Siz ne kadar acele ediyorsunuz? Allah elbette bu işi İslamiyet'i tamamlayacak ve üstün kılacaktır. Onlara hep sabrı tavsiye ediyorlardı. Hatta çoğu müşrikleri, kafirleri İslam'a davet edince onlar diyordu, eğer biz senin dinini kabul edersek bize ne var? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ahirette cennet var. Bak hiçbir dünya vaadinde bulunmamıştır. Rahat edeceksiniz, dünyaya hakim olacaksınız, şu kadar maddi imkan bulacaksınız demedi onlara. Hepsine tek bir şey söyledi. Allah'ın rızası ve cennet var. Onlar bunu kabul etmedi. Dünyalık istediler. Dünyada istediler. Dediler bu fakirlere verilen cennet mi bize verilecek? Onlara verilenden daha fazlasını isteriz. Dünya istediler. Elbette ki dünyada Allah-u Teala bizleri bazen olumsuzluklarla, menfiliklerle imtihan eder. Bazen de bollukla kendini sevdirir. Tabii ki dünya nimetlerinden istifade etmek yasaklanmış değildir. Onu Allah yolunda kullanmak, o genişlik zamanında ibadet etmek, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden istifade ederken aşırılığa sapmamak, günaha sapmamak, tuğyan etmemek önemlidir. Tabii ki dünya da ahiret de müminler içindir. Ama dünya cennet değildir. Eğer öyle olsaydı cennetle hiçbir farkı olmazdı. Burası dünya, burası gayret yeri, burası çalışma yeri. İşte biz hicrette bunu öğreniyoruz. Bakınız, iman eden o müminler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en çok sevmiş oldukları memleketlerini terk ediyorlar. En sevdiklerini terk ediyorlar. Bütün kazanımlarını, evini, barkını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret ediyorlar. Bir tercihte bulunuyorlar. Bütün maddi imkanları Allah için terk edebiliyorlar. O zaman bizim hicretten çok alacağımız dersler vardır. Allah için rahatımızı terk edebilmeyi bize öğretiyor hicret. Maddi imkanlarını Allah için harcamayı göze alamayan hiçbir insan, hiçbir toplum başarılı olamaz. Bazı şeyleri Allah için terk etmeyi öğrenmediği sürece Allah ona yardım etmez. Demek ki bütün peygamberlerin hayatında ızdırap vardır, çile vardır. Onlar o imtihandan geçmişler. Biz de geçeceğiz. Ama biz zayıf olduğumuzdan Allah-u Teala bize çoğu şeyi kolaylaştırmış. Bütün imkanlarımız var. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bizim daha çok Allah'ın dinine sarılmamız, daha çok hizmet etmemiz lazım. Onlar bütün bu zorluklara rağmen ne yapmışlar? Allah'tan, Allah'a ibadetten, Allah yolunda yürümekten asla ve kat'a geri durmamışlar. Bizi küçük şeyler yolumuzda ne yapmamalı? Alıkoymamalı. İşte hicret, maddi şeylerden geçebilmek, yalnız ve yalnız Allah'a güvenmek, Allah'a itimat etmek ve Allah'ın rızasını öncelemek. Yine Hazreti Hacer validemizin hayatına şöyle bir göz attığımız zaman, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer validemizi ve daha kundakta çocuğu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'yi mükerremeye getiriyor. Kabe'nin civarına. O zaman orada yerleşim yok. Kuş konmaz.

Az kervan geçmez bir yer. Su yok, bir günlük yiyecekleri var. Hazreti İbrahim aleyhisselam Hacer validemizi ve Hazreti İsmail aleyhisselamı orada bırakıp dönüyordu. Hazreti Hacer validemizin Allah'a güvenine ve imanına bakalım. Ya İbrahim, buraya bizi bırakmanı Allah mı emretti? Evet ya Hacer, o zaman git diyor. Allah bize yeter. İşte iman budur. Bütün imkansızlıklara rağmen, bütün zorluklara rağmen Allah'a sonsuz bir güven duymak, Allah'ı sevmek budur. Hazreti Hacer'in izinden yürümeye mecbur tutuyor. İşte iman budur. İşte hicretin manası budur. Hicreti böyle anlamalıyız. Hicret sadece zahiri olarak bir yerden bir yere göç değildir. Manevi hicret vardır. Hepimizin huyumuzu değiştirmemiz, her gün daha da güzele gitmemiz, güzellikten diğer daha üstün bir güzelliğe hicret etmemiz. Ve en büyük hicret de insanın Allah'a dönüşü, fani olan şeyleri bırakması. Bunun adı da tövbedir. Tövbe, günahları terk etmek, şeytanla, şeytanlaşmış insanlarla alakayı kesip Allah'a dönmektir. Asıl hicret aslında tövbedir. Demek ki büyüklerimiz, Sadat-ı Kiram efendilerimiz hep bizi tövbeye davet ederek, yanına gittiğimiz zaman ne yaptın, ne ettin demeden gelin beraber Allah'a hicret edelim, Allah'a dönelim, beraber tövbe edelim diyerek bize hicreti yaşatıyorlar. Fani olan şeyleri bırakmamızı, günahları bırakmamızı bize telkin ediyorlar. İşte bu kadar değerli. Demek ki tövbede de büyük bir hicret vardır aslında. Allah'a dönüştür. Masivayı bırakmaktır. Fani olan şeylerden vazgeçebilmektir. Nefsin hevasını, o bitmez tükenmek isteklerine gem vurabilmektir. Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri terk edebilmektir. Hicret bitmedi. Hicret devam ediyor. En azından manevi hicretimiz devam ediyor. Müslümanın her anı bir hicrettir. Bakınız, şimdi hepiniz rahatınızı terk ettiniz. Kilometrelerce yol teptiniz, geldiniz. Aslında bu da bir hicrettir. Evinizde, sıcak yatağınızda olabilirdiniz. O bir sürü malayani işler var. Değil mi? Ama bunu terk edip Allah için şu sohbet halkasına gelmek büyük bir hicrettir aslında. Allah'ın razı olduğu meclise koşmak. Bak, diz çöktünüz, saatlerce burada oturuyorsunuz. Nefisle beraber büyük bir mücadele yapıyoruz. Bu da bir hicrettir. Allah'ın zikrine koşmak, gafletten zikir haline dönmek. Bu da bir hicrettir. Zamanımızı Allah'ın razı olacağı işlere hasretmek, bu da bir hicrettir. Cehaletten ilme hicret etmek, günahtan tövbeye hicret etmek, isyandan itaate hicret etmek, bunlar da bir hicrettir. Zaten hepimiz gurbette değil miyiz? Muhacir değil miyiz? İlk başta ruhlar aleminden bu dünyaya gelmişiz. Bir imtihandan geçeceğiz. Bir imtihan sürecinden geçeceğiz. Ve neticede yine hicret devam ediyor. Buradan kabre geçeceğiz. Kabirden haşir meydanına geçeceğiz. Ve ya cennetle yahut cehennemle sonuçlanacak bir yolculuğa çıkmışız. Hepimiz aslında muhaciriz. Tabii bu yolculukta yolcu olduğumuzu unutmamak, yolcu olduğumuzun farkına varmak, yol esnasındaki güzel görüntüler bizi yolumuzdan geri çevirmemeli. Muhacir olduğumuzu, yolcu olduğumuzu bilmeliyiz. Hepimiz bir yola çıkmışız ama yola çıkarken yol arkadaşı lazım bize. Bu yolculuk kendi başımıza başarabileceğimiz bir yolculuk değil.

Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz hicret ederken kiminle beraber hicret etti? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la beraber yola çıktı. Müslümanlara hicret emri verilmişti. Çoğu hicret etti. Mekke'de sadece zayıf ve güçsüz olanlar, yaşlılar kaldı. Bir de Hazreti Ali kerremallahu veceh, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama geldi ve hicret etmek istediğini söyledi. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi biraz dur sabret. Belki ikimiz beraber hicret ederiz. Hazreti Ebubekir buna çok sevindi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'le beraber hicrete çıktı. İnsan da manevi yolculuğunda kendine bir yol arkadaşı bulmalıdır. Önce refik, sonra tarik. Önce yol arkadaşı, sonra yol. Çünkü yolda tehlikeler vardır. İnsan kendi başına bu yolculuğu yapamaz. Bir cemaatle beraber bunu yapmalıdır. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanlar da Müslümanlar da bir araya gelmelidir. Beraber Allah yolunda yürümelidir. Ve yol arkadaşlığının da şartları vardır. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hicret yoluna çıkacağı zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir peygamberimizin önüne geçiyor, sağa sola bakıyor, ondan sonra bir gerisinde bir ilerisinde Resulullah aleyhissalatu vesselam soruyor. Ya Ebubekir bu halin nedir? Ya Resulullah sana bir zarar gelmesinden korkuyorum. Önümüzde bir tuzak var mı? Arkamızdan gelen var mı? Diye endişeleniyorum onun için. Çünkü benim hayatım ortadan kalksa hiçbir şey olmaz. Ama sana bir zarar gelirse Allah'ın dinine gelir, Müslümanlara gelir, bütün ümmete gelir. Bütün tehlikeleri göğüslüyordu. Demek ki yol bilenle gidilmelidir. Ve tabi olduğumuz yol arkadaşımıza, üstadımıza öyle bir bağlanmalıyız ki, öyle bir bağlanmalıyız ki canımızı feda etmeliyiz Allah için. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Sevr mağarasına gelince ilk önce kendisi giriyor. Acaba yırtıcı bir hayvan var mı? Veyahut da zararlı bir şey var mı diye. Ve Sevr mağarasını ilk defa temizliyor ve hepinizin bildiği gibi bütün yılan deliklerini tıkıyor. En sonunda bir yer kalıyor, oraya da ayağını koyuyor. Ve yılan Hazreti Ebubekir'in ayağını ısırıyor. Bundan önce Hazreti Ali radıyallahu anh ne yaptı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yatağına yattı. Çünkü müşrikler evi kuşatmıştı. Bütün emanetler Resulullah aleyhissalatü vesselamdaydı. Bakınız burada da çok büyük hikmetler var. Mekke toplumu, Mekke müşrikleri, Mekke'nin ileri gelenleri Resulullah aleyhissalatü vesselam ve İslam davasına en büyük düşmanlığı yapanlar birbirine güvenmiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama güvenip en değerli eşyalarını, paralarını Resulullah aleyhissalatü vesselama teslim ediyorlar. Burada da çok büyük hikmet var. Demek ki Müslüman öyle olmalı ki düşmanı dahi emin olmalı. Kendine inanmayanlar, düşmanlık yapanlar dahi emin olmalıdır. Çünkü mümin, emin, güvenilir insandır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir sıfatı da el-emindir, güvenilirdir. Bakınız, bütün kafirler, müşrikler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dinine kibirlerinden, gururlarından iman etmedikleri buradan da ortaya çıkıyor. Asla yalan söylemez diyorlar Peygamberimiz için. Zerre-i miskal yalan söylemez diyorlar. Ve kendi dava arkadaşlarına güvenmiyorlar. En değerli eşyalarını teslim etmiyorlar.

Resulullah aleyhissalatü vesselama teslim ediyorlar. El müslimu men selimel müslimune billisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki elinden dilinden herkes emniyettedir. Bak Müslümanı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle tarif ediyor. Müslüman diğer insanlar onun dilinden emindir. Ya bu insan, bu Müslüman var ya, benim gıybetimi yapmaz, benim arkamdan kötü konuşmaz, hep hayır konuşur der. Eliyle beraber malımı çalmaz. İşte Müslüman böyle emniyetli ve güvenli insandır. Eğer diğer insanlar bu benim canıma kasteder, bu benim malımı çalar diyorsa tekrar biz Müslümanlığımızı gözden geçirmek zorundayız. Bu güveni sağlamamışsak tekrar kendimizi sorgulamak zorundayız. Hem kişisel olarak, hem cemaat olarak, hem de İslam ümmeti olarak. Niye bu insanlar endişe içerisinde? Niye korkuyor acaba? Demek ki bir güven ortamı oluşturmamışız. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Müslüman geçimli insandır. Herkesle iyi geçinir. Hatta ve hatta öyle değil miydi hicret sırasında Süraka o 100 tane deveyi almak için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye geldi. Ama ne oldu? Müslüman oldu. Demek ki öyle bir hale gelmeliyiz ki bizi öldürmeye gelenler, bize kötülük yapmaya gelenler bizde dirilmelidir. Saadatlar öyle değil mi? Kendilerine kötülük yapmaya gelenler kalpleri yumuşuyor, saadatları seviyor, iman ediyor, tövbe edip Allah'a dönüyor. İşte sofilik budur. Onun için hicretten çok alacağımız dersler vardır. Hepimiz yol arkadaşıyız. Birbirimize nasıl davranmalıyız? Uslubumuz nasıl olmalı? Birbirimize nasıl sahip çıkmalıyız? Nasıl birbirimize dua etmeliyiz? İşte hep hicretten alacağımız derslerle beraber. Hazreti Ali kerremallahu veçe ölümü göze alarak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın emrini dinledi ve o yatağa yattı. Acaba hangi birimiz bunu göze alabiliriz? Deriz ki kendi hayatını kurtarmak için benim hayatımı tehlikeye attı bile diyebiliriz. Ama Hazreti Ali kerremallahu veçe kendi hayatından vazgeçti. Ama Allahu Teala korudu, ona bir şey olmadı. Burada da çok alacağımız ders vardır. Demek ki İslam davası ve ümmetin selameti için her şeyden vazgeçebilecek bir hale gelmeliyiz. Yine Sevr mağarasında müşrikler geldiği zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh korkmuştu. Müşrikler bizi görecek diye. Kendi ölümü hiç aklına bile gelmiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama küçük bir zararın gelmesinden aslında endişe ediyor. Endişesi aslında bizdik. Ya kıyamete kadar gelecek insanlar zarar görürse, Peygamber aleyhissalatü vesselama bir şey olursa, kıyamete kadar gelecek müminlerden endişe ediyordu. Endişesi aslında ümmetti. Acaba biz ne kadar ümmetin derdiyle dertleniyoruz? Kasımız bize menzilde sohbet etti, nasip oldu. Şöyle buyurdular. Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmetini çok severdi. Dedi gece gündüz çalışacağız, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine hizmet edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız dedi. Çünkü ben kitapta gördüm diyor Kasımız. Yarın ruzi mahşere toplandığımız zaman cehennem kükreyip gelirken bütün insanlar dehşete kapılacak. Hatta peygamberler dahi secdeye kapınacak. Nefsi nefsi ya Rabbi senden kendi kurtuluşumu isterim diyecek. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselama gelecek. Ne olursun Allah'a yalvar bizi bu dehşetten kurtarsın diye. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam secdeye gidecek. Ümmeti, ümmeti, ümmeti diyecek. O zor anda, o dehşetli anda bütün peygamberlerin

dahi korkuya ve dehşete kapıldığı o anda nefsi kendi kurtuluşunu isterken Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmeti diyecek. Bu kadar ümmetine düşkün peygamberimiz dedi. Biz de Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmeti isek, onun gönlüne girmek istiyorsak derdimiz ümmeti Muhammed olacak dedi. Onların kurtuluşu için çalışacağız. Onların tövbe etmesi için çalışacağız. Onları ateşten kurtarmak için çalışacağız dedi. Gece gündüz çalışacağız. Hakikaten bir peygamberin gönlüne girmek nasıl olur? Eğer bu ümmetin derdiyle dertleniyorsak, bir kişinin dahi ateşten kurtulması için, tövbe etmesi için var gücümüzle çalışıyorsak, o zaman işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlüne girmişiz demektir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın derdi ümmetiydi. Yine Gavs'ımız buyurdu. Dedi şimdi burada bir ev yansa, orada dedi insanlar olsa, biz dedi oraya koşmazsak, onları o ateşten kurtarmazsak dedi olur mu? Buna dedi insan bile denmez. Yani gözünün önünde evde insanlar yanıyor, bizim hiç umurumuzda değil. Dedi buna insan bile denmez. Dedi herkes onu oradan kurtarmak ister. Ya ümmeti Muhammed günaha batmış, isyana dalmış. Bunların tövbe etmesi için çalışılmaz mı? Asıl azap, asıl yanma cehennemdir. Allah'ın gazabıdır. Onun için dedi gece gündüz çalışacağız. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğumuzu iddia ediyorsak çok çalışacağız. Şimdi sohbete geliyoruz. İyi de bir sürü ümmeti Muhammed var. Bu güzelliklerden istifade etmesi için acaba kaç kişiyi sohbete davet ettik? En az 10 kişiyi aramalıydık. 20 kişiyi aramalıydık. Ha gelip gelmemesi orası bizi ilgilendirmez. Allah-u Teala bizim gayretimize bakacak. Bizim çalışmamıza bakacak. Allah'tan başka kalpleri evirip çeviren yoktur. Biz gayret edeceğiz. Usulümüzü gözden geçireceğiz. Bu usullü olmuyorsa diğer usulü deneyeceğiz. İnsanların kurtuluşu için Allah için çalışacağız. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağız. 100 defa söylediğimizi 200 defa söyleyeceğiz. Münasip bir dille. Bizim görevimiz davet etmek. Bizim görevimiz insanların şeytanın tasarrufundan kurtarmaya çalışmak. Çalışmak. Gayret etmek. Gavs'ımız da öyle buyurdu. Hani çok defa duymuşsunuzdur. Tarihte Celaleddin Harzemşah var. Bu savaşa yani cihada çıkıyor. Ordusunu toplamış ama düşman gavi. Hem silah bakımından hem asker bakımından çok güçlü. Vezirleri demişler ki ya bizim padişah bir sevdaya kapıldı. Demişler gidelim uyaralım. Bu kadar güçle beraber bu yenilmez. Vezirler toplanmış padişahın huzuruna çıkmışlar. Padişahım biliyorsun ki karşıdaki düşman kavi. Silahı çok güçlü. Sayıca askeri itibariyle de güçlü. Sen bir aşka muhabbete geldin. Hülya'ya daldın gidiyorsun ama bu işten vazgeç. Celaleddin Harzemşah gülümsemiş. Demiş ki siz bu işi anlamamışsınız. Biz seferle memuruz, zaferle memur değiliz. Zafer Allah'tandır demiş. Bizim görevimiz sefere çıkmak, yani cehd etmek, azmetmek, gayret etmek, çalışmak. Ama sonuç Allah'a ait. Siz demiş Allah'ın işine nasıl karışıyorsunuz? Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Gavs'ımızın şu sözünü hiç aklımızdan çıkartmayacağız. Gece gündüz ümmeti Muhammed'in tövbe etmesi için çalışacağız. Ama sonuca da karışmayacağız. Ümitsizliğe kapılmayacağız. Umulur ki bizim sayemizde bir kişi tövbe alır. Bu bizim 7 bir ceddimize yeter. Allah hepimize gayret nasip etsin. Allah-u Teala büyüklerden bizi ayırmasın. Sohbet halkalarından ayırmasın.

ayırmasın. Bize gayret etmeyi, çok çalışmayı, Allahu Teala'nın rızasına muvafık hizmetler yapmayı nasip etsin. Niyetimizi de yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için niyet kuranlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahlü davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: İslam klasikleri.
1: Seslendiren Enver Seyidoğlu.

Şey, kalplerin hallerini bilmelidir. Şey, kalp hastalıklarının basit ve mürekkep, karmaşık ve girift olanını, kalp sahibine gizli kalanı ve açık olanı bilir. Şey ayrıca bedenin tabiatını, mizacını, terkibini, yapısını, hastalığı tahlil etmeyi, bünyedeki sertliği ve kuruluğu gidermeyi iyi bilir. Basit, cevherlerden oluşmayan tek şeydir. Mürekkep, basidin zıddı olup birçok farklı maddelerin birleşimi veya karışımıdır. Tabiat, insanın fıtratına konan korku, şecaat, cimrilik, cömertlik yahut bunların dışındaki huylardır. Mizaç, insan bedenini oluşturan hararet, soğukluk, kuruluk, rutubet ve diğer şeylerdir. Terkip, bir şeyi diğeriyle karıştırmaktır. Farklı bitki ve maddelerden ilaçları oluşturmak gibi. Yapı, cismin hastalık veya sıhhat gibi sahip olduğu haldir.

Tahlil, katı olanı eritmek ve donuk olanı çözmektir. İnsanın içinde toplanan hastalığı ilaç ve benzeri şeylerle çözmek gibi. Beyitte geçen tertip ise sert ve kuru olanı yumuşatmaktır. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beyitlerinde diyor ki, şey, kalplerin hallerini bilmede mahir olmalı, kalpteki hastalıkları iyi tanımalı ve onların ilacını bilmelidir. Şey, kalpteki derdin şeklini, cinsini ve miktarını bilmelidir. Hastalık basitse, yani kalp, tek bir şeyin sevgisine müptela olmuşsa, onda tek bir şeyin derdi, düşüncesi ve muhabbeti varsa bunu bilmelidir. Bu kalp, Cüneyd-i Bağdadi'nin az önce geçen bir sözünde işaret ettiği kalptir.

Allah kendisinden razı olsun. Cüneyd-i Bağdadi'ye, kulun kalbini varlıklardan çekip tamamen Allah Teala'ya bağlaması nasıl gerçekleşir diye sorulunca şu cevabı vermiştir. Günahta ısrar etmemeyi ortadan kaldıran bir tövbeyle, ileride yaparım düşüncesini yok eden bir korkuyla, kulu amel yollarına sevk eden bir ümitle ve nefsini zelil edip itaat altına almakla gerçekleşir. Nefsin boyun eğmesi de ecelinin, ölümünün çok yaklaştığını, emelininse çok uzakta olduğunu bilmesiyle mümkün olur. Kendisine, kul bu hale neyle ulaşır diye sorulduğunda, Hazret, içinde safi tevhid bulunan, sadece Allah'a bağlanmış bir kalple demiştir. Bu kalbin ilacı kolay, sıhhat bulması yakındır. Çünkü hastalık tek olunca tedavisi kolay olur. Bu kalp, karışık düşüncelerden uzak olup, içinde tek derdi kalınca, onda tek hastalık kalmış olur. Bu da vehim perdesidir. Varlıkların zahirine takılıp, hakikatten perdelenmektir. Onun ilacı, terakki etmesinde ve perdenin kalkmasındadır. İçinde birçok düşünce ve dert bulunan kalpse böyle değildir. Onun ilacını bulmak ve uygulamak çok zordur. Çünkü onda birçok hastalık iç içidir ve ilacı üst üste verilme durumundadır. İbnül Benna'nın sözünde geçen mürekkeple kastı budur. Alimlerden biri demiştir ki, kalp mide gibidir. Mide, hastalıkların toplandığı yerdir. Midede farklı ve birbirine zıt maddeler birleşince mide hasta olur ve bozulur. Onun ilacı bu tür karışık maddelerden korunmaktır. Kalp de böyledir. Onda düşünce ve dertler çoğalınca düşüncesi bozulur, basiretinin nuru söner. Kalpte düşünce ve dertler azalınca düşüncesi güzel olur, aynası parlar.

Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: kimin tek düşüncesi ahiret olursa, Allah onun dünya işlerine yeter. Kimin maddi düşüncesi çoğalır, kalbi dünya dertleriyle dolarsa, Allah onun hangi vadide helak olduğunu aldırmaz. Bunun ilacı, halktan uzaklaşmak, sükuta sarılmak ve zaruret miktarı hariç dünya malını elinden çıkarmaktır. İbnül Benna'nın az önceki sözünde geçen basit ve mürekkep ifadeleriyle şunları kastetmiş olması da muhtemeldir. Ayıp ve kusurların bizzat kendileri kalbin hastalığıdır. Şey, hastalığı basit olan kalbi bilir. O, içinde tek hastalık bulunan kalptir. Şey, hastalığı mürekkep.

yani karmaşık ve girift olan kalbi de bilir. O, hastalık illetleri çok olan kalptir. Buna göre her birine hastalık ve illetlerine göre ilaç verir. İbnül Benna'nın, o hastalıklardan gizli olanı ve açık olanı bilir sözü de bu yorumu desteklemektedir. Açık olan kasıt, zahiri hastalıklardır. Zahiri azalarla yapılan günahlar gibi. Gizli olandan kasıtsa, kalpteki gizli günahlardır. Gizli olan hastalıkların tedavisi daha zordur. Riya, gösteriş, kibir, makam hırsı, baş olma sevgisi, övülme arzusu ve diğer manevi hastalıklar gibi. İbn Ataullah-ı İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, nefsin günahlardaki hazzı açık ve bellidir. Taatlerdeki hazzı ise gizli ve belirsizdir. Gizli olan hastalığın tedavisi daha zordur. Yine o demiştir ki, nefsani arzuların tadının kalbe yerleşmesi çaresiz zor bir hastalıktır. Kalpten şehveti sadece müthiş bir korku veya cezbedici bir şevk, ilahi aşk çıkarır. Zahiri hastalıkların tedavisi, tövbeye, takvaya ve istikamete sarılmaktır. Eğer bu ona zor gelirse, şeyhinin sohbetinden ayrılmasın, sürekli onun huzurunda bulunsun veya sıkça ziyaretine gitsin. Çünkü kamil şeyhin nazarı, kalp hastalıkları için keskin bir ilaçtır. Şeyhin sohbetine katıldığı halde hastalığı iyi olmazsa, bilsin ki ya kendisinin sadakati zayıftır ya da şeyhi zayıftır. Eğer şeyh insanlar içinde nur ve güzel hal sahibi biri ise, ayrıca cezbe ve süluku bünyesinde toplamışsa, sadık ve samimi bir hastanın onun sohbetine katıldığında şifa bulmaması imkansızdır.

Arifler demişlerdir ki, benim asıl seyyidim, hakiki şeyhim, beni nefsin bağlarından kurtarandır. Şeyhimiz Şeyh-i Arabi bin Abdullah demiştir ki, bizim yolumuz keskin bıçak gibidir. Bir adam bize şehvetlerine bağlı bir halde gelir. Bizimle birlikte yapacağı samimi tövbeyle ona kısa zamanda kötü işlerinden el çektiririz. Kim samimiyetle bir şeyhin sohbetine girer de şeyh onu şehvetin, kötü arzuların bağından kurtarmazsa, o kimse kendisine başka bir şeyh arasın. En doğrusunu Allah Teala bilir. Az önce basit ve mürekkep hastalıklar hakkında yaptığımız iki yorumun arasındaki fark şöyledir. Birinci yorumda basit ve mürekkep hal kalbin sıfatı olarak tanıtıldı. İkincisinde ise hastalığın sıfatı yapıldı. Peşinden gelen açıklamaya göre bu ikincisi daha uygundur. Manevi doktor olan şey, müridin tabiatını, onun yaşadığı kabz ve bast hallerini, içine yerleşen cimrilik, ihsan, cömertlik, korku, şecaat ve diğer huyları bilmeli ve ona tabiatına göre ilaç vermelidir. Eğer mürid kabz halinde, yani sıkıntı içinde, hali tutuk, kalbi katıysa, ona bast, genişlik, huzur ve neşe halinden bazı şeyleri yapmasını emretmelidir. Mürid aşırı derecede cimri biri ise ona malından bolca vermeyi ve başkasını kendisine tercih etmesini emretmelidir. Bu şekilde her hastalığı zıddıyla tedavi etmelidir. Şeyh müridin mizacında bilmelidir. Mürid hak yolunda soğuk, donuk, uyuşuk, himmeti gevşek ve talepte zayıf biri mi? Yoksa bu işte hararetli, istekli, ateşli ve gayretli biri mi? Yahut mutedil ve orta halde biri mi? Bunu bilmelidir.

Eğer müridi yola karşı soğuk görürse, ona dervişlerle sohbeti, onlarla içli dışlı olmayı yahut kendi sohbetine devam etmeyi emreder. Eğer müridi hak yolunda çok hararetli ve istekli görürse, ona ibadet ve hizmetinde dengeli ve mutedil hareket etmesini emreder. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Siz gücünüz yettiği amelleri yapınız. Çünkü siz bıkmadıkça Yüce Allah sevap vermekten usanmaz."

Allah Resulü diğer bir hadisinde ise şöyle buyurmuştur. Sizden biri yük hayvanına gücünün üstünde yük yükleyen kimse gibi olmasın. Böyle yapan ne doğru dürüst yol alır ne de hayvanda sağlam bir sırt bırakır. Şey, müridi mutedil ve dengeli görürse hak yolunda o şekilde yürütür. Şey, ayrıca ilaçların ve gıdaların terkibini de iyi bilmelidir. Şey, kime tek zikrin yeterli olduğunu görürse ona sadece zikir telkin eder. Kimi iki veya üç çeşit zikir yapmaya ehil görürse ona bunları telkin eder. Kimi tefekkür için ehil ve hazır görürse ona emreder. Kimi tefekkürle birlikte ibret almaya hazır görürse ona ikisini birlikte yapmasını emreder. Zikirle tefekkür de böyledir. İkisini birden yapmaya güç yetireceklere onları birlikte uygulatır. İşte bu şekilde herkesin durumuna uygun olanı tespit ve tatbik eder. Şey, ayrıca kalbin halini, onun sağlam veya hasta olduğunu, hizmete yahut muhabbete ehil bulunduğunu iyi bilmelidir. Çünkü marifet nurlarını taşımaya güç yetiremeyen kalbin, ancak ibadet ve hizmetle meşgul olması uygun düşer. Şey, ayrıca kalpteki hastalıkları tahlil, teşhis ve tedavi etmeyi bilmelidir. Müridin kalbinde yerleşip kökleşmiş bir hastalığı tespit ettikten sonra onu nasıl eritip temizleyeceğini ve kalpten gidireceğini bilmelidir. Mesela, kalbinde baş olma hırsı ve makam sevgisi yerleşmiş birinin bundan kurtulması ancak nefsin forsunun yıkılması ve zillet hali yaşamasıyla ve onu insanların gözünden düşüren şeylerle mümkün olur. Aynı şekilde içinde dünya sevgisi ve mal toplama hırsı yerleşmiş bir kimse, bundan ancak tam bir zühd haliyle dünyadan gönlünü ve elini çekerek kurtulur. Yine içinde cimrilik ve eli sıkılık yerleşmiş biri, bundan ancak malını başkalarına vererek kurtulur. Diğer huylar da böyledir.

Şeyh ayrıca kalpteki katılık ve kuruluğu nasıl yumuşatıp gidereceğini de bilmelidir. Bunlar kalp katılığı, gaflet, göz kuruluğu yani gözden yaş gelmeyişi ve nefsin kabz yani sıkıntı hali gibi durumlarıdır. Şeyh müride her bir hastalığı ona uygun bir ilaçla gidermeyi emreder. Mesela kalp katılığı, Allah'ı zikrederek, Kur'an okuyarak, derin tefekkür ederek, nafile oruç tutarak ve gecenin sonunda seher vakti Allah'a yalvarıp yakararak gider. Diğerlerine de buna kıyas et. Gaflet, sürekli zikir yaparak ve içinde bulunduğu vakti murakabe yani kontrol ederek kalpten gider. Göz kuruluğuna öğüt ve uyarılar fayda verir. Nefsin kabz yani sıkıntı ve darlık halinin gitmesi için ümidi kuvvetlendiren ve sevinç sebebi olan şeylere müzakere etmek faydalıdır. Diğer hastalıklar için de uygulama aynıdır. Bu söylediklerim tek ilaç değildir. Biz sadece bu işte mühim olan temel esaslara dikkat çektik. Bahsedilmeyenler bunlara kıyas edilsin. İbnül Benna sonra mahir doktorun diğer bir vasfından bahsederek demiştir ki, Şeyh iç bünyedeki ve mafsallardaki hastalıkları iyi bilmeli. Manevi tıp ilmine hakkıyla sahip olmalıdır. Yani beyitte geçen ilmü teşrii tıp ilmidir. Teşrii, uzuvları vücuttan ayırma yani anatomi ve otopsidir. Çünkü bunu yapan kimse canlıların vücudunu açar, içindeki organları inceler,

hastalık, sıhhat ve bozulma sebeplerini bilir, onun tabiat ve mizacını tanır. Bu, canlının bünyesini tecrübeyle öğrenmektir. Hatta acem tabipleri, ölünün içini açarak tedavi etmekte zorlandıkları ve aciz kaldıkları hastalık sebebine bakarlar, başkalarına nasıl bir tedavi uygulayacaklarını tespit etmeye çalışırlar. Mafsal ilmi, zahiri azalardaki acı ve hastalıkları tespit etmektir. Ellerde, ayaklarda ve diğer azalarda meydana gelen acıların sebebini bilmek gibi. Şöyle denilmiştir. İnsan vücudunda senenin günleri adedince, yani mafsal, eklem vardır. Bütün mafsallar Allah'ın hikmeti ve kudretiyle ayakta durmakta ve görev yapmaktadır. Bu mafsalların yarısı hareketli, yarısı sakindir. Hareketli mafsal sakin olunca veya sakin olan harekete geçince, azarda bir acı oluşur, ilaca ihtiyaç olur. İşte doktor olan kimse bu acıyı nasıl tedavi edeceğini bilmelidir. Tıp ilmi, vücutta bulunan 7 tabiatı, 6 zaruri maddeyi ve onların dışındaki diğer 3 şeyi bilmektir. Bunlar, ilaç yapılacak bitkilerin özelliklerini bilmek, gıda ve ilaçlardan terkip yapabilmektir.

Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şeyhin kalplerin içindeki durumları, onları bozan, sağlam hale getiren, sıhhatine kavuşturan, hasta eden sebepleri güzel tespit etmesi ve hastalıkların tedavisini iyi bilmesi şarttır. Şeyh, bunu keskin basireti ve gayba ait keşifle bilmelidir. Çünkü şeyh, kendi nefsini tedavi etmiş, onu manevi kusurlardan temizlemiş, kalbini maddi kirlerden arındırmış ve kalp aynasını varlıkların kirinden safi hale getirmiştir. Bunu yapınca kalbi cam gibi parlamıştır. Artık onda müritlerin iç alemleri görünür. Böylece şey, kalbinde görünen hale göre onların durumlarıyla ilgilenir. Allah'ın izniyle hastalıklarını tedavi eder. Bazen kamil şeyhle sadece yüz yüze gelmekle ve karşısında durmakla bile kalpteki hastalıklar şifa bulur. Biz buna şeyhlerimizde şahit olduk. Bunun için şeyhlerimizden biri şöyle demiştir. Şazeli pirlerinin terbiyesi himmet ve manevi haliyledir. Yani onlarda galip olan hal, şeyhin himmetinin ve manevi halin müridi hak yolunda gayrete getirmesi, sözlü uyarıdan ve tasavvufi ıstılahlarla davetten daha fazladır. Yoksa onlarda her iki halde mevcuttur. Bizi böyle bir yola sevk eden Allah'a hamdolsun. İbnül Benna'nın sözünün açıklaması budur. En doğrusunu Allah Teala bilir.

Şeyhin mafsallarla ilgili ilmi bilmesi de şarttır. Yani şeyhin zahiri azaların ıslahıyla ilgili ilimleri bilmesi, bunun için şeriat ilmiyle hakikat ilmine sahip olması gerekir. Şeyhin bilmesi gereken şeriat ilimleri yahut insanın manevi seyrinin bağlı olduğu şeyler daha önce konu edilmişti. Şeyhin tıp ilmini, yani kalplerin tıbbını elde etmesi de şarttır. Şeyh bunu hal olarak elde etmeli ve onda ileri derecede ilim sahibi olmalıdır. O zaman Allah Teala onun elinde pek çok kimseye şifa verir. Manevi tedavi şeklini ve şifa verecek şeyi

bilmeyen kimse insanları aldatır, onun sohbetinde büyük tehlike vardır. Allah kendisinden razı olsun, Ebu Hamid İmam Gazali demiştir ki, hastaya verilecek ilaç hastalığın ölçüsünde olmalıdır. Hastalığın ileri derecede ateşten mi, yoksa soğuktan mı kaynaklandığını bilmeyen doktor onu tedavi edemez. Eğer hastalık aşırı ateşlenmeden kaynaklanıyorsa, onun derecesini bilmeli, ateşinin düşük mü yoksa yüksek mi olduğunu tespit etmelidir. Bunu tespit ettikten sonra, bedenin hallerini, hastanın içinde yaşadığı zamanın durumlarını incelemeli, hastanın sanatını bilmeli, yaşını ve diğer hallerini öğrenmeli ve ona göre tedavi uygulamalıdır. Müritlerin nefislerini tedavi eden ve irşad olmak isteyenlerin kalplerini ıslahla uğraşan ve bunun için kendisine tabi olunan şeyh de böyledir. O da müritlerin ahlak ve hastalıklarını tanımadan hepsini aynı riyazete tabi tutmamalı ve hepsini tek bir usulde terbiye etmemelidir. Bir doktor bütün hastaları aynı ilaçla tedavi edecek olsa çoğunu öldürür. Manevi doktor olan şeyh de böyledir. Eğer şeyh bütün müritlerine tek bir riyazeti tavsiye edecek olsa, çoğunu mahveder ve kalplerini öldürür.

Ben İbn Acibe derim ki, şey, basiretiyle müritlerin haline vakıf olmalı, kimin ne halde olduğunu bilmelidir. Şey, kimi yakininin kuvvetinden veya geçim yükünün hafif olmasından dolayı dünyadan el çekmeye uygun görüyorsa, ona dünyadan el çektirip kendisini ibadete yöneltir. Kimi de buna uygun görmezse, onu çalışıp kazanma işinde bırakır. Şey, kimi yamalı elbise giymeye ehil ve hazır görürse, ona kibrini kırması ve tevazuyu elde etmesi için yamalı elbise giydirir. Buna ehil ve hazır görmediğini de normal giysisi içinde terk eder. Şey, uzlete ehil gördüğü kimseye bunu yapmasını emreder. Uzlete alışmış ve ısınmış kimseye de halinin kuvvetinden dolayı halkın içine karışmasını emreder. Şey, makam ve mevki sahibi müridine, kibrini kırmak ve benliğini yok etmek için itibarını yıkacak şeyleri, halktan bir şeyler dilenmeyi ve benzeri şeyleri emreder. Halk içinde gizli kalmış kimseye de haline uygun olanı emreder. Diğer durum ve haller içinde böyle hareket eder. En doğrusunu Allah Teala bilir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Orhan Gazi babasını toprağa verdiği zaman ne yaptığını ve ne yapacağını bilen, yıllarını cenk meydanlarında geçirmiş Edebali Hazretlerinden ilmi siyaset de dahil olmak üzere tüm ilimleri öğrenmiş, saltanata hazır bir naip olarak divan tarafından sultan seçildiği zaman hiç oralı değildi. Zira onun saltanat davası diye bir derdi yoktu. O sadece nizam-ı alem tahakkuk etmesi için kendini vakfetmiş bir

müçahitti. Sultanlığı bu dava uğrunda hizmet eden bir nefer olarak görüyordu. Babasının saltanatı sırasında gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Sucaudul Dünya ve Din, İhtiyarüddin ve Seyfüddin yani dinin kılıcı unvanlarına layık görülen Osmanlı tahtının ikinci padişahı Orhan Bey, güzel yüzlü, uzun boylu, ak benizli, ela gözlü, koç burunlu, geniş göğüslü, iri yapılı, heybetli ve vakur görünüş olmasına rağmen kimseyi incitmeyecek derecede nazik ve kibardı. Beğenilir özlü, herkese karşı eli açık, cömert bir genç iken savaş gününde de sanki Sam veya Neriman'dı. Okundan kaza, kılıcından ölüm dersi alırdı. Sevgili dinleyenler, mümine rahmet, kafire zahmetti Orhan Bey. Gerek siyaset, gerekse savaşta tükenmeyen bir enerji ve ustalığa sahip bir hükümdardı. Gerçekten babası gibi güçlü ve büyük bir hükümdar olduğunu ispatlamıştı. Aslında onun askeri yeteneklerinin üstünlüğünü gören babası, daha ölümünden önce onu kendi yerine geçmesini istemiş, o ise tahtı kardeşi Alaaddin Ali Bey'e teklif edip, onun emrinde bir nefer olarak cihat edeceğini söylemekten de çekinmemişti. Osman Gazi'nin vazgeçilmez ülküsü Bursa'yı fethettikten sonra Bursa Fatihi Ebu'l-Guzat Orhan Gazi'nin Bursa muhasırası sırasında kale burçlarındaki Rum askerlerinin gözünden okla vurması Osmanlı askeri arasında onun efsane olmasına neden olmuştu. Tahta oturur oturmaz ilk işi de Bizans entrikalarının merkezi konumundaki İznik'i kuşatmak olmuştu kıymetli dinleyenler. Orhan Bey Bursa'nın fethinden sonra bütün dikkatini İznik üzerine çevirdi. İznik'in Osmanlılar tarafından fethi Bizans'ın Marmara Havzası'ndaki en kuvvetli üslerinden birini yitirmesi anlamını taşıyordu. Osmanlı'nın Kocaeli Yarımadası'ndaki kaleleri alarak yavaş yavaş boğaza doğru ilerlemeleri Bizans İmparatorluğunu telaşa düşürmüştü. Hem zapt edilen kaleleri geri almak hem de uzun zamandan beri muhasara altında tutulan İznik'i kurtarmak için Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un gizlice hazırlıklara başladığını görüyoruz bu tarihlerde. Andronikos planı uygulamaya Karasi Emir ve Bulgarlarla bir barış anlaşması yaparak başladı. Aynı maksatla Kizikos yani bugünkü Kapıdağ Yarımadası'na geçti. Şüphe uyandırmamak için de Erdek'te bulunan Hazreti Meryem'in mukaddes ikonunu yani resmini ziyaret etmeyi vesile olarak gösterdi. Kıymetli dinleyenler, tek maksadı Orhan Gazi'yi hazırlıksız yakalayarak mağlup edip Osmanlı'yı bu yöreden atmaktı Andronikos'un. Erdek'ten Biga'ya gelen imparator burada Karasi Bey'i Demirhan ile saldırmazlık anlaşması imzaladı. Bulgarlarla da benzeri bir anlaşma yaptığı için kendini güçlü hissetmeye başladı. 1329 yılının Mayıs ayında Trakya'dan 2000 civarında asker getirip İstanbul civarındaki birliklerine dahil ederek Anadolu yakasındaki Üsküdar'a geçti. Bunu düşman içindeki Gölcüler kanalıyla haber alan Orhan Gazi, İznik muhasarasında az sayıda asker bırakarak 8000 kişilik ordunun başında Palekonon denen yere gelerek Bizans kralıyla temasa geçti. 3. Andronikos da diğer Hristiyan ordularından ve kumandanlarından farksızdı. O da önüne gelen Müslüman kasaba ve beldelerini yakıp yıkarak yaşlı kadın, çocuk, masum hayvan, insan ayrımı yapmadan öldürüp Müslümanları yok ettiğini zannederek Orhan Gazi'nin karşısına çıkmıştı. Hristiyanlar bu soykırım ve katliamlar yaparken Müslümanların direncini kıracaklarını zannediyorlardı. En iyi Müslüman ölü Müslümandır sloganıyla masum sivilleri öldürüyor, savaş meydanlarındaysa öldürdükleri masum sivillerin kanında boğuluyorlardı. Orhan Gazi'nin askerleri hem üzerlerine farz olan cihat ibadetini yerine getirip ebedi saadete kavuşabilmek için vururken, öte yandan karşılarında bulunan masum sivilleri katillerinden onların intikamını almak için saldırıyorlardı. Cani Bizans ordusu bu saldırıya fazla dayanamayarak geri çekiliyor ve akabinde de kaçmaya başladılar. İşte bu an Orhan Gazi'nin beklediği an oldu. Fırsatı hiç harcamadan, kaçırmadan, kaçmakta olan bu düşmanı sonuna kadar takip edip cehenneme yolladı her birini teker teker. Sevgili dinleyenler, Palekonon Meydan Muharebesi Osmanlı'nın ilk meydan muharebesidir.

Savaş akşama kadar sürerken Osmanlı cengaverleri tüm savaş ustalıklarını göstererek tarihteki ilk meydan muharebesini kazanmışlar. Havanın karanlığından faydalanarak ordugahına dönen kralı takip eden Orhan Gazi bu fırsatı iyi değerlendirerek Bizans ordusunu son defene kadar kılıçtan geçirmişti. Bizans kralı yaralı olarak İstanbul'a ulaşmaya anca muvaffak olmuştu. Bu savaşta da taarruza kalkan Osman askerlerinin başında irice bir geyin üzerinde taarruz eden Geyikli Baba askerin galeyana gelmesinde büyük rol oynamıştı. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi Bursa muhasarasında da üstün başarılarını gördüğü geyik üzerindeki yaş adamın Palekonon muharebesinde de askeri galeyana getirmesi üzerine peşine gözcüler koyarak muharebe sonunda Keşiş Dağı'ndaki yani bugünkü Uludağ zaviyesinde inzivaya çekildiğini haber aldı. Ertesi sabah ilk işi çeşitli hediyeler alarak Geyikli Baba'yı ziyarete gitmek oldu Orhan Bey'in. Çocukluğu dedesi Edebali Hazretleri'nin zaviyesinde geçmişti. Tekke ve tasavvuf kültürüne vakıftı. Dervişlerin halini bilir, fenafillah, fenafüşşey makamlarının ne olduğunu anlardı. Ama Geyikli Baba onun zaviyesine kabul etmemişti. Koskoca Bizans imparatoruna Palekonon Ovası'nı dar eden Orhan Gazi, Geyikli Baba'nın derme çatma zaviyesine adım bile atamamıştı. Her ne kadar dil döktüyse de, sadece elini öpüp duasını istediğini söylediyse de, Geyikli Baba, biz din-i İslam için cihat edenlere dua ediyoruz. Şu sıra sizi kabul edemeyiz ama Mevla destur verirse bir gün ziyaretinize gelir, şimdi uğurlar ola deyip Orhan Gazi'yi geri çevirmişti. Sevgili dinleyenler, Palekonon Meydan Savaşı'nda Bizans kralını mağlup ettikten sonra uzun zamandır muhasara altında tuttuğu İznik kuşatmasına ağırlık verdi Orhan Bey. İznik, Hristiyanlar için çok önemli bir kültür merkeziydi. İsa Aleyhisselam'ın vahiy edilen İncil kitabının kaybolmasından sonra İznik'te toplanan bir konsül, mevcut İncil'leri Hristiyan din adamlarının yazdığı yüzlerce İncil arasında seçmişlerdi burada. İznik, Hristiyanlar için kutsal bir şehir olmasının yanında Bizans entrikalarının doruğa eriştiği, fuhuş ve gayrimeşru ilişkilerinin zirveye çıktığı bir yerdi de aynı zamanda. Hristiyanlar kadını elden ele dolaşan bir mal gibi görüyor, onu zevk ve sefa aracı olarak kullanıyorlardı. Hristiyan Bizans'ta aile kavramı yıkılmış, aile bireyleri alkol, uyuşturucu ve fuhuş batağına saplanmışlardı. Bu sebepten Hristiyan kadını mutlu değildi. Madden ve manen mesut değildiler. Hristiyan erkek kadını kıskanmaz, onu bir başkasının kollarına kendi eliyle atarken kendisi de başkasının karı ve kızlarıyla gönül eğlendirebilirlerdi. Orhan Bey, Bizans kralını Palekonon Meydan Savaşı'nda yendikten sonra Hristiyan dünyasında çok büyük bir şöhrete kavuşmuş, Hristiyanlar özellikle de kadınlar olmak üzere Orhan Gazi'nin tebaasına geçmek için can attıklarını okuyoruz kıymetli dinleyenler bizler tarih kitaplarında. Bursa fethi olduktan sonra halkın burnunun kanamaması, herkese iyi davranılması Orhan Gazi'ye duyulan güven ve sempatide önem arz etmişti. Hele dul ve sahipsiz Hristiyan kadınlarının Müslüman olarak Orhan Gazi'nin askerleriyle evlenip hiç tatmadıkları şekilde mutlu olmaları, İznikli Hristiyan kadınların Orhan Gazi'nin yolunu gözlemelerine sebep olmuştu. Kıymetli dinleyenler, Orhan Bey İznik'i fethedince burada açtığı medrese ilme gösterdiği önemi gösteriyor. Kurduğu bu medresenin başına da büyük alim Davudi Kayseri'yi getirdi. Bir süre sonra da Orhan Bey'in hanımı Nilüfer Hatun'un İznik'te bir imarethane yaptığını göreceğiz. İmarethane Osmanlı Devleti'nde yer alan hayır kurumlarından olup fakir ve muhtaçlara yemek yediren, yemek dağıtılan yerlere verilen attı. İmaret mamur etmek, şenlendirmek, hayır için fakirlere yemek verilen bir yer manasına da geliyor. İmar edilen her türlü yapı ve külliye için de bu at kullanılırdı Osmanlı'da. Haşevi'de denilen imarethaneler genellikle cami, medrese, darüşşifa gibi bölümlerden biri olmaktaydı. Bu imaretten medrese talebeleri, cami ve hayratta vazifeli olanlar, fakir ve misafirler istifade ederler ve günde 4,

5000 kişiye yakın kişi öğle ve akşam yemeği burada yer veya alırlardı. İmaret ilk defa Asr-ı Saadet'te kurulmuştu. Medineli Ensar ile muhacirlerin fakirleri Mescid-i Nebevi yanındaki Suffa denilen büyük çardak altında yaşarlar, ilim öğrenmek ve öğretmekle meşgul olurlardı. Ömürlerinin çoğu Resulullah ile birlikte ilim öğrenmekle, cihat etmekle geçerdi bunların. Bunlara biz Eshab-ı Suffa diyoruz. Sayıları değişirdi. Çok zaman 70 kişi olup arttığı da olurdu. Bunlardan başka diğer eshabın çoğu zengindi. İmaret müessesesi Eshab-ı Kiram tarafından başlatılan, daha sonraları da çok parlak devirler geçiren bir hayır kurumuydu. Bu müesseseler 4 halife, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular tarafından devam ettirilerek Osmanlı'ya miras bırakılmıştı. Cami, hastane, kervansaray, köprü, han, hamam gibi içtimai müesseselerden biri de imarethaneler olup, başta Osman Gazi olmak üzere onun bütün oğulları ve gelinleri bu hayır kurumuna büyük önem vermişlerdi. Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun da İznik imarethanesinin açılışında heyecandan yerinden duramıyor. Bey'i Orhan Gazi de elinde kepçe yoksullara yemek dağıtıyordu. Bu sosyal müesseselerin devamını sağlamak bakımından çevrelerinde han, hamam ve dükkan yapılır, gelirleri de bu imarethanelere vakfedilirdi. Nilüfer Hatun kendi adını yaptırdığı Nilüfer Hatun Hamamı, Nilüfer Hatun Bedesteni gibi kuruluşların gelirlerini de buraya vakfetti. Yeni fethedilen yerlerdeki imarethanelere birçok köyün malikane seleri vakıf olarak verildi. Diğer bütün sosyal müesseseler gibi imaretlere verilen vakıf gelirleri de efkaf defterlerinde kaydedilmiştir. Nilüfer Hatun'un öncülük yaparak kurduğu bu imarethanelerden sonra İznik ve Bursa'da onlarca imarethane kurulmuş ve bu civarda açlık çeken kimse hiç kalmamıştı. Bu müesseseler misafirlere, medreselerde okuyan talebelere ve fakir halka en büyük destekti. İmaretlerde verilen yemeklerin derecesi onu besleyen vakfın veya şahsın zenginliğine göre değişiyordu. Günde iki öğün yemek verileceği, mübarek gecelerde helva yapılıp dağıtılacağı ve vakıf sahibinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunacağı vakfiyelere şart olarak konurdu. Mütevelli heyeti bu hükümlere uymak zorundaydı. Kıymetli dinleyenler, imaretlerin yaptığı hayırlı işler arasında bir kısım kimsesiz çocukların yetiştirilmesi, hayatlarını kazanacak bir çağa gelinceye kadar yetimlere maaş bağlanması da vardı. Bu yetimlerin seçilmesi işiyle Bursa ve İznik kadıları meşgul olmakta, her türlü işler kadı siciline geçirilmekteydi. İmaretlerin vakfiyelerinde vakfın idaresinin kimler elinde bulunacağına ve nasıl olacağına da yer veriliyordu. Buna göre vakıfla ilgili bütün vazifeler sene sonunda adeta umumi bir heyet halinde toplanarak vakfiyeyi beraberce okumakta, sene içinde her şartın yerine getirilip getirilmediğini müzakere etmekteydi. İmarette bir tek yapı olabildiği gibi külli halinde teşkil edilenleri de vardı. İmarethane binaları Türk mimari geleneklerine uygun planlara sahip olarak yapılır, iki yanında bitişik birer misafirhane ile ortada namaz kılınacak yer bulunurdu. Misafirhane odalarının içinde birer ocak ile dışarıya açılan kapıları vardı. Ortada bulunan namaz kılma yerinin genellikle yüksek bir kulesi bulunur, kale üzerindeki aydınlatma feneri ile şadırvan ve iç bölmeler aydınlatılırdı. Sevgili dinleyenler, Osmanlı'nın temelinde sevgili peygamberimizin "komşusu açken tok yatan bizden değildir" buyruğuna tabiyet vardı. Osmanlı ülkesinde aç kalmak diye bir ihtimal ortadan kaldırdıkları için dilencilik diye de bir kavram gözükmüyor, bulunmuyordu. Devletin bu güçlü temel üzerinde büyümesi de muhteşem ilerliyordu. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümümüzde vakfiyelerden, ilim meclislerinin toplandığı medreselerden bahsetmiştik. Bu son bölümümüzde tekrar savaş meydanlarına dönüyoruz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük emekleri geçen Mücahit Kumandan Abdurrahman Gazi, Orhan Gazi,

Gazi'nin dedesi Cennet Mekan Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı olup merhum babası Osman Gazi zamanında yapılan tüm savaşlara da katılmış ve yapılan onlarca fetihte pay sahibi olmuştu. Abdurrahman Gazi, Ertuğrul Gazi zamanında başladığı cihat vazifesi onun oğlu Osman Gazi ve onun da oğlu Orhan Gazi zamanlarında da kesintisiz sürdürmüş, İslam dininin yayılmasını kendine vazife edinmiş, daha doğrusu edinenlerdendi. Osman Gazi ölmeden önce başta Abdurrahman Gazi olmak üzere Akçakoca, Konur Alp gibi baba yadigarı gazileri oğlu Orhan Gazi'ye yardımcı tayin etmişti. Abdurrahman Gazi'nin baştan beri bir hülyası vardı. Konstantiniyye'nin fethinde sevgili peygamberimizin müjdesine nail olan mücahitler arasında bulunmak, o saflara katılmak. Bu amaçla hep Konstantiniyye'ye yönünü çevirmiş, hep o civardaki kalelerin fethiyle meşgul olmuştu. Bursa'nın fethine kadar Bizans sınırında uçbeyi olarak görev yapmış can yoldaşı Akçakoca ile hep istişare halinde cihada devam etmişti. Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ve Konur Alp'ten Aydos Kalesi'nin fethedilmesini istedi. Ancak kalenin çok müstahkem olması bu işin çok zor ve çetin olduğu kadar çok Gazi'nin canına mal olacağını da gösteriyordu. Orhan Gazi her ne kadar kalenin fethedilmesini emretse de sabırla ve mümkün mertebe kan dökülmeden fethedilmesini isterdi hep. Bu sebepten Abdurrahman Gazi ve silah arkadaşları kalenin fethiyle ilgili her türlü keşif ve planlamayı yapıp Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmişlerdi. Nitekim hadis-i şerifte Allah-u Teala bir şeyin olmasını murat ettiğinde onun sebeplerini de hazırlar buyurulduğu üzere Aydos Kalesi'nin fethinde de bu minvalle gelişti. Sevgili dinleyenler, Aydos Kalesi tekfurunun güzelliği dillere destan bir kızı vardı. Bir gece rüyasında dar ve derin bir kuyuya düştüğünü gördü. Kendisini kurtarmak için tutanacak bir şey, bir çıkış yolu da bulamadı. Yakınlarından da kimse feryadı füganına aldırış etmedi. Sonunda bu dipsiz kuyunun ölümüne sebep olacağı korkusuyla dehşete kapıldı. Ümidi kırılarak çırpmaktan vazgeçti. Tam bu sırada nur gibi parlayan bir Müslüman kuyunun kenarına gelip elini uzatarak onu bu dipsiz kuyudan çıkardı. Korku ve telaş içindeki kızı teskin ederek ona ipekten nadide elbiseler verdi. Uyandığında gördüğü rüyanın tesirinden uzun zaman kurtulamadı. Gece gündüz rüyada gördüğü nur yüzlü Müslüman yiğidinin yüzü gözlerinin önünden gitmez oldu. Kendi kendine benim halim nice oldu ki beni bu çukurdan çıkardı. Giyecekler verdi ve durduğum yerden gitti. Öyle anlaşılıyor ki benim halimde bir değişiklik olsa gerek diye düşünürken ansızın Osmanlı kale önünde göründü. Muhasara başlamıştı. Muhasara bir müddet devam etti. Kale çok sağlam ve müstahkem olduğu için kale burçlarında bulunan çok sayıdaki askerin Osmanlı'nın Krajova yani Rum ateşi altında orayı fethetmesi zor görülüyordu. Tekfur'un kızı gönül alıcı pırıl pırıl bir günde içini karartan kederleri ve merakını bir parça dağıtmak için bir müddet kale burçlarında dolaşmaya çıktı. Bir an aşağıya baktığında Osmanlı askerleri önünde dimdik duran Abdurrahman Gazi'yi gördü. Rüyasında kendisini dipsiz kuyudan çıkaran yiğit kişi bu muydu acaba? Gördüğü rüyanın tabirini kendisi yaptı. Müslümanlara yardım etmesi ve Müslüman olması gerektiğini anladı. Odasına girerek Rumca bir mektup yazdı. Bu mektupta rüyasını anlatıp Müslüman olmak istediğini belirterek dileğiniz bu kaleyi almaksa şimdi kaçarcasına kale önünden çekininiz ve filan gece birkaç askerle gizlice kale duvarlarının altına geliniz. O vakit kaleyi kolaylıkla ele geçirmiş olursunuz diye yazmıştı. Yalvarış ve yakarışlarla dolu mektubu bir taşa sardı. Dolaşır gibi yaparak kaleden o taşı Osmanlı askerlerinin arasına attı. Taş yuvarlanarak Abdurrahman Gazi'nin önüne düştü. Abdurrahman Gazi kağıda sarılı taşı görerek aldı ve açtı. Akçakoca'nın yanına giderek gösterdi. Hemen Rumca bilen bir Türk askeri bulunarak mektup okutuldu. İçinde yazılanları anlaşılınca Konur Alp'in de iştirakiyle durum istişare edildi. Sonunda geri çekiliş planları yapıldı.

Kaleye son bir taarruz daha yapıldıktan sonra kendi oturdukları Samandıra Hisarı'nı ateşe vererek düşmana Osmanlı'nın bölgeden çekildikleri zannını vermeyi uygun gördüler. İş

Abdurrahman Gazi mektupta belirtilen gece yanında 80 yiğitle Tekfur'un kızının mektupta dediği noktaya geldi. Kız Abdurrahman Gazi'yi bekliyordu. Onun geldiğini görünce hisar direğine ip bağlayarak aşağı sarkıttı. Abdurrahman Gazi bir örümcek gibi kızın sarkıttığı bu ipe tırmanarak kaleye çıktı. Arkasından bir avuç Bahadır'ı da kaleye çıkardı. Kızın tavsiyesine uyarak kale kapılarında nöbet tutan askeri zararsız hale getirmek üzere hisarın kapısına vardılar. Sarhoş olarak sızmış ve vaziyetteki nöbetçinin yanında buldukları kale kapısının anahtarları ile hisar kapısını açtılar. Plan gereğince dışarıda hazır bekleyen Akça Koca ve gaziler içeri girerek kaleyi kolayca ele geçirdiler. Böylece stratejik öneme haiz bulunan Aydos Kalesi fethedilmiş oldu. Aydos Kalesi'nin fethinden sonra Abdurrahman Gazi, Tekfur ile kızını ve pek çok ganimeti Yenişehir'de bulunan Orhan Gazi'ye götürüp teslim etti. Keremli Sultan Orhan Gazi, alemin tek sahibi ve Yüce Mevla'ya şükürler ettikten sonra Aydos Kalesi Tekfur'un gönüller alan güzel kızını Abdurrahman Gazi ile nikahladı ve sayısız ganimetlerle de mükafatlandırdı. Bu evlilikten Karaca Abdurrahman adıyla tanınan bir oğulları doğmuş. Bu çocuk öyle bir mücahit olmuştu ki İstanbul'da yaşayan kafirler bunun yüzünden rahat ve huzuru unutmuşlar, gözlerine uyku girmez olmuştu. Bizanslı kadınlar çocuklarını Karaca Abdurrahman geliyor, yaramazlık yapma diye korkutur olmuşlardı. Sevgili dinleyenler, Bizans'ın şehirleri sırayla fethedilmeye başlamış, sıra İzmit'e gelmişti. İzmit, Bizans İmparatorluğu'nun ticari merkezi konumunda stratejik konum bulunan bir hisardı. Bir ara Osmanlı tarafından zapt edilmiş fakat çeşitli siyasi manevralar sonunda yine Rumlara bırakılmıştı. Orhan Gazi İzmit'in fethinden bir yıl sonra İzmit'i muhasar etti. Rumlar Osmanlı ülkesinde ekinleri ve ormanları yakarak ortalığı ateşe verip Orhan Bey'i yıldırma taktiği diyorlardı. Çoğu kez Rum çeteleri Müslüman köylerini basarak masum kadın ve çocukları öldürmeye devam ettiler. Orhan Gazi bu katliam ve vakaları önlemenin tek yolunun Rumların hakim olduğu hisarları fethetmek olduğunu biliyordu. Nizam-ı alemi sağlamanın yolu alemde nizam bozanlar ayıklanmadıktan sonra olmazdı. Kocaeli Yarımadası'nda fethedilmeyen bir tek İzmit kalmıştı. Burayı da İslam toprağı yapmak için 1331 yılının Haziran ayında İzmit'in hisarını kuşattı. Uzun zamandır Orhan Gazi'yi takip eden Bizans İmparatoru 6. Andronikos İzmit Tekfur'un yardımına koştu. Orhan Bey iki ateş arasında kalan ordusunu Bizans İmparatoru'yla sulh yaparak kuşatmayı kaldırıp geri çekti. Orhan Gazi İzmit kuşatmasını Bizans İmparatoru'yla anlaşarak kaldırmış olmasına rağmen İzmit Hisarı üzerinde Osmanlı ülkesine saldırı ve baskınlar bir türlü son bulmadı. Körfez'den kalkan filika ve teknelerdeki Bizanslı korsanlar sahillere yakın Türk köylerini basarak yakaladıkları Türk kız ve kadınlarını kaçırıp Hristiyanlara satıyorlardı. Direnemeyecek durumdaki çocuk ve yaşlı erkekleri de köle tacirlerine yüklü paralar mukabilinde devrediyorlardı. Kıymetli dinleyenler, bu fitne merkezini fethetmekten başka çare kalmadığını gören Orhan Gazi, savaş danışmanlarını toplayarak meşveret meclisi kurdu. Gene bu mecliste hayatları harp meydanlarına geçip saç ve sakalları ağıran Akça Koca, Konur Alp, Timur Alp, Ahi Hasan gibi harp ustaları da vardı. Fethedilecek hisar İzmit olduğu için ve daha önce de deniz yoluyla imparatorların yardımı gelmesi sebebiyle Osmanlı ordusu büyük telafet verdiği burada bir strateji hatası yapmamalıydı. Akça Koca her zaman olduğu gibi geniş bir malumat vererek görüşlerini aktarmaya başladı. Beyler, paşalar, tarih tekerrürden ibarettir. Tarihten ders alanlar hata yapmaz. Bildiğiniz gibi Müslümanlar ilk yıllarda denizle pek ilgilenmediler. Hazreti Ömer zamanında Bahreyn valisi Ala bin Hadrami gemilerle Fars yani İran bölgesine geçtiyse de bu gemileri kaybetti. Hazreti Ömer kendisine haber verilmeden yapılan bu deniz harekatına şiddetle karşı çıktı. Valiyi vazifesinden aldı. Böylece denizcilikte yeni olan Müslümanları tehlikeye atmak istemedi. Şam valisi Muaviye, Hazreti Osman Zunureyn zamanında

seferi için izin istedi. Müslümanlar geçen zaman zarfında denizcilikle ilgili yeterli bilgileri öğrenmişlerdi. Hazreti Osman sadece gönüllülerin katılması şartıyla deniz seferine izin verince Akdeniz'de 200 gemilik İslam donanması 1000 gemilik Bizans donanmasını yenerek Kıbrıs'ı aldı. Sonra 1700 gemilik bir İslam donanması kuruldu. Mısır'da bir tersane inşa edildi. Artık denizciliği iyice öğrenen Müslümanlar başka milletlere denizcilik öğretir oldular. Kısa zamanda İspanya'dan Hindistan'a kadar İslamiyet'i yayıp Konstantinopolis'i birkaç kere kuşattılar. Fakat Bizansların o zaman yeni keşfettikleri Krujiva yani Rum ateşi çok sayıda Müslümanın yanarak şehit olmasına sebep olmuştu. Sultanım, aynı bu Rum ateşi senin de birçok askerinin şehit olmasına sebep olabilir. Olmadı mı? Akçak Hoca'yı can kulağıyla dinlemekte olan Orhan Gazi onu tasdik manasında başını sallayınca ''Ya o halde bu ateşe karşı tedbir almamız gerekmez mi? Hazreti Muaviye gibi donanmaya ağırlık vermeliyiz. Oysa şu anda Osmanlı'nın donanması mevcut değil.'' dedikten sonra tarihe geri dönerek anlatmaya devam etti. Abbasi ordusunda donanma bilhassa Mısır'da inkişaf etmiş, Nil'de nehir gemiciliği şöhret bulmuştu. Mısır, Dimyat'ta tersane kurularak donanmanın ihtiyacı olan gemiler inşa edildi. Donanması kuvvetlendikten sonra malumunuz olan İslam zaferleri gerçekleşmiştir. Şimdi dedim ki bizler dahi donanmaya ağırlık verelim ve İzmit'i hem karadan hem de denizden kuşatalım. Kıymetli dinleyenler, Akçak Hoca'nın bu teklifi askeri şura tarafından çok tasvip görerek kabul edildi. Yalova'da 3 savaş gemisi yapılmasına karar verildi. Askeri şurada söz alan Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa, yeni bir donanma kurmanın zaman alacağını söyleyerek eğer sultanın izni olursa İzmit Körfezi'nde demirli bulunan 11 gemilik Bizans donanmasını ani bir baskınla ele geçirebileceğini ve bu gemilerle kuşatmaya katılabileceğini söyledi. Onun bu teklifi askeri şura tarafından çok ilginç karşılanıp tamamı gönüllü olan ve çok iyi yüzme bilen bir birlik tarafından bu baskının düzenlenmesine karar verildi. Kıymetli dinleyenler, bize verilen sürenin sonuna geldik. İzmit'in fethini önümüzdeki programa bırakıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Kıymetli dinleyenlerim, yine bir tarih sohbetinde beraberiz. Bir hafta bizim için vuslat anı. Sizlerle beraber olmanın, konuşan tarihten merhaba demenin en coşkun sevgisini yüreğimde yaşıyorum kıymetli dinleyenler. Efendim, geçen hafta Orhan Bey'i davet etmiştik stüdyomuza ve Orhan Bey uzunca bir sürede bizim misafirimiz olacak. Onu kolay kolay bırakmayan niyetimiz yok sevgili dinleyenler. Efendim, geçen hafta Kestel baskınından bahsetmiştik ki Orhan Gazi bu baskında yaralanmıştı. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Bizanslıların Kestel baskınından çok Orhan Bey'in yaralanarak gazi olması ve geyikli bir adam tarafından kurtarılıp yaralanın sarılması Osmanlı topraklarında geniş bir yankı yaptı. Osmanlı halkı padişahın Cenab-ı Hakk'ın muhafazası altında olduğuna inanıyor ve Osmanlı padişahının askeri olabilmek için sıraya giriyorlardı. Orhan Bey Bursa'yı mutlak surette fethetmenin zaruretini şimdi daha iyi anlamıştı. Sürekli fitne çıkararak insanlık suçu işleyen bu kafirlere fırsat asla verilmemeliydi. Bursa Hisarı'nın önünde tüm askerlerini konuşlandırmak için hazırlıklarına devam ederken savaş ustası Akçak Hoca yine İslam büyüklerinden mesaj vermeye devam ediyordu. Ve şöyle konuştu Orhan Bey ile. Halife Hazreti Ömer'in başkomutan Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine yazdığı şu mektupta Müslümanların ordu tertibi ve kumandanın hareket tarzı gayet güzel izah edilmiştir padişah. Şöyle demiştir Hazreti Ömer. Ey Sa'd! Askerine her zaman olduğu gibi taarruz esnasında iyi davran. Onları yorgun düşecek bir yolu tercih etme. Düşman ile zinde bir halde karşılaşmak için zaman zaman uygun güzergahlarda mola ver. Cuma günü ve gecesi dinlensinler ki istirahat onlara yeni bir canlılık ve dinçlik versin. Ordugahını sulh halindeki kasaba ve köylerden uzakta kur ve sımmilerin bulundukları mahallelere yaklaştırma. Askerlerin musibete uğramamaları ve bir şeylerin kaybetmemeleri için iyice güvenmediğin kimselerin ordu içine girmelerine asla izin verme. Emirlerine uyan, sabırla hareket eden askerlerine iyi muamele et ve vefalı bir baba ol. Savaştıklarınıza karşı zafer kazanmak için de olsa anlaşma yaptığınız insanlara asla zulmetme. Düşman memleketlerini fethedince aralarına casuslar gönder. Durumlarını öğrenmeye çalış ki herhangi bir şey sana gizli kalmasın. Etrafında doğruluğuna ve isabetli görüşüne güvendiğin kimseleri bulundur. Zira yalancının haberi doğru söylese bile fayda vermez. Sahtekar olan lehine değil aleyhine casusluk yapar. Düşman topraklarına yaklaştığında çok sayıda öncü birlikleri ve keşif kolları gönder. Öncüler düşmanın gizli hallerini öğrenir, keşif kolları da etrafı gözetleyip onların imdat kuvvetlerinin yolunu keser. Öncüleri kuvvetli ve askerlikte maharet sahibi olanlardan seç.

altlarına hızlı koşan güçlü atlar ver. Keşif yoluna seçtiklerin, güçlüklere sabırlı olan, sıkıntılara en çok katlanabilen kahraman cengaverlerden olsun. Zira düşmana ilk gösterilecek şey kuvvettir. Kimseyi diğerlerinden ayırarak aşırı sevgi gösterme. Böyle yaparsan yakınların ve işlerin sebebiyle kendilerini sevdiğin kimselerin çoğu emrini dinlemez olur. Mağlup olmaktan, zayiat vermekten korktuğun tarafa öncü ve keşif birliklerini gönderme. Düşmanla karşılaşmadan önce onların bütün gücünü teferruatıyla öğren. Düşman askeri kadar rahat hareket edebilmek için araziyi en az oranın halkı kadar tanı. Bu bilgileri toplamadan önce mecbur kalmadıkça ölüm kalım savaşına girişme. Düşmanla karşılaşınca da bütün gücünle de uygun göreceğin savaş taktiğine göre çarpışmaya başla. Sevgili dinleyenler, Orhan Bey, Akçakoca'nın özellikle Hazreti Ömer Efendimiz zamanında verdiği örneklerden çok istifade ediyor. Hazreti Ömer'in kumandanlarına verdiği buyrukları sanki kendisine verilmiş gibi önemli görerek dinliyordu. Bursa muhasırasında orduyu beşe ayıran Orhan Bey, ortada kalb-ı ceyş yani ordunun kalbinde bulunacak ve baş kumandan olarak vazife görecekti. Meymene adı verilen sağ tarafa tecrübeli ve yaşlı savaşçı baba dostu Akçakoca komut ederken, Meysele denilen sol tarafa ise Turgut Alp komut edecekti. Öndeki mukaddeme adı verilen süvari birliklerine Muralp, Sakatul Ceyş adı verilen arkadaki birliklere de gene baba dostu Köse Mihal komut edecekti. Osmanlı ordusu 12 yıldır muhasara ettiği Bursa Hisarı'nı kesin olarak almak için hiç bu kadar ciddi kuşatma yapmamıştı. Orhan Bey eski bir Türk geleneğini yerine getirerek atının kuyruğunu bağlayıp ordusuna hitaben gayet veciz bir konuşma yaptı. Gazilerim, bahadırlarım, malumunuz olduğu gibi Bursa Kalesi çok uzun zamandır kuşatmamız altındadır. Buraya kadar birçok kale fethedildi Bursa'nın üzerine. Bugün fetih günüdür. Cenab-ı Hakk'ın nusret-i ilahisiyle inşallah zafer müyesser olacaktır diyerek atını mahmuzladı ve Bursa Kalesi'ne doğru rüzgar gibi koşmaya başladı. Padişahın kale üzerine hücum ettiğini gören gaziler de atlarını mahmuzladılar. Okçular burçlardan ateş eden Bizans askerlerine hiç fırsat vermiyor, burnunun ucunu göstereni gözünden okla aşağı indiriyorlardı. Tekbir seslerinin ayyuka çıktığı, at kişnemelerinin semaya yükseldiği bir sırada askerde yine bir dalgalanma görüldü. Orhan Gazi'yi Kesel baskınında kurtararak yaralarını saran aksakallı zat gene geyiğiyle süvarilerin önünde kılıç sallamaya başlamıştı. Fakat onun kılıcı farklıydı. Belki onlarca askerin kılıcından daha büyük ve tesirliydi. Bursa Kalesi'ne ilk gelenlerden birisi askerin Geyikli Baba adını verdiği bu mübarek zat olmuştu. Kale muhafızı Evrenoz Bey fazla direnmeden kaleyi teslim ettikten sonra Orhan Bey'in huzuruna gelip Müslüman oldu. Orhan Bey Kestel'de canını kurtaran Geyikli Baba'yı Bursa fethinden sonra da çok aramasına rağmen bulamadı. Allah dostu bir veli olduğu vahşi bir geyiği tasarrufu altına almasından belliydi şüphesiz. Bursa'nın alınmasından çok Geyikli Baba'yı tekrar gördüğüne sevmişti Orhan Gazi. Sevgili dinleyenler, Bursa'nın fethinden kısa bir zaman sonra Osman Gazi vefat etti. Orhan Gazi her yönüyle örnek bir insan ve lider olan babasının vefatıyla yetim kalmış, büyük bir eksiklik hissetmişti içerisinde. Kafirlerin korkulu rüyası haline gelen rahmetli babası o kadar merhametli ve zarif birisiydi ki onu yakından tanıyanlar bu kadar yufka yürekli birinin nasıl böyle bir kahraman olabileceğine şaşardı. Dimboz gazasında şehit olan Bay Koca'nın acısını ölene kadar yüreğinde taşımıştı. Çocukları arasında hiçbir ayrım yapmaz, onların liyakatleriyle veliaht olmasını arzu ederdi. Şu anda en fazla liyakat sahibi Şeyh Edebali Hazretleri'nin torunu Orhan Bey gözüküyordu. Zira daha babasının sağlığından itibaren sayısız zaferlere imza atmış, hiçbir gazada babasını aratmamıştı. Divan üyeleri de Orhan Bey'in tahta çıkması hususunda hemfikirdiler.

Babası Osman Gazi sakaratul mevt haline girip ahiret halleri tezahür ettiğinde sevgili peygamberimiz ve hulafayı raşidinden Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali mana aleminde görüşmeye başlamış, artık bu dünya ile irtibatını kesmişti. Ahiret halleri zuhur etmeden önce sünnet üzere vasiyetini yapmış, helallik almıştı. Vasiyeti gereği Osman Gazi oğlu Orhan Gazi yıkayacak, bacanağı ve okul arkadaşı Dursun Fakih namazını kıldıracak, telkini de Orhan Bey verecekti. Orhan Gazi teneşir tahtasında hareketsiz yatan babasını yıkarken değişik duygular içindeydi. Bu civarda bir destan kahramanı gibi adı dilden dile dolaşan meşhur Kara Osman'ın istediği tarafa evirip çevirerek yıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'e saygısından dolayı sabaha kadar bacaklarını uzatıp yatmadığı, kelamı kadime gösterdiği bu saygıdan ötürü gayipten gelen bir sesle müjdelendiği bir efsane gibi anlatılıyordu Osman Gazi. Dedesi Ertuğrul Gazi'ye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yurtluk tahsis edilen Söğüt kasabasında başlayan beylik sınırlarını 16 bin kilometre kareye çıkarmıştı Osman Gazi. Bu topraklar vatan yaparken bizzat kendi kanını bile dökmüş, gazi olmuş, ciğer paresi Bay Hoca'yı ve kardeşi Saru Yatay'ı şehit vermişti. Acılarını hapsettiği kalbi artık atmıyordu. Orhan Bey kendi elleriyle bir bebek gibi incitmeden yıkadığı babasını kabre indirdiğinde sanki cennet bahçesine girmiş gibi hissetti. Peygamber Efendimiz kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyordu. İşte o hadisi şerifte müjdelenen cennet bahçesi gibiydi babası Osman Gazi'nin kabri. Sevgili dinleyenler, vasiyete gereği telkini de oğlu Orhan Bey vermişti. Telkin vermek, cemaat kabristanı terk edip ölü kabrinde tek başına kaldığında ölünün vasiyet ettiği, sevdiği birinin münker ve nekir melekleri gelip sual sorduğunda vereceği cevapları hatırlatan sözlerden ibaretti. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Ertuğrul oğlu Osman. Cenab-ı Hak'tan başka her şey fani ve yok olucudur. Hüküm ve mülk sahibi sadece O'dur. Ey Osman, şu kabir senin dünya konaklarının sonu ve ahiret konaklarının evvelidir. Fani ve yok olucu olan dünya evinden çıktın. Baki ve ebedi olan ahiret evine ulaştın. Biraz sonra sana Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'nın katından görevli Münker ve Nekir adında iki melek gelerek sual edecekler. Onlardan korkma ve mahzun da olma. Onlar sana soracaklar: Rabbin kim? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Önderin kimdir? Kıblen neresidir? Erkek ve kız kardeşlerin kimlerdir? Onlara fasih bir lisan ile cevap ver. Rabbim Allah, Muhammed Aleyhisselam peygamberimdir. İslamiyet dinimdir. Kur'an-ı Kerim önderimdir. Kabe-i Şerif kıblemdir. Müminler kardeşim, müminler kız kardeşimdir. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi babasının hayatını din-i mübin uğruna harcadığına şahitti. Peygamber Efendimizin nasıl yaşarsanız öyle ölür, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz hadisi şerefine uygun bir hayat ve memat vuku bulmuştu. Osman Gazi'nin cenazesine gelenler bu kadar kalabalığı bu zamana kadar hiç görmemişlerdi. Dağ taş insan kaynıyordu. Beyliği süresince her gün garip ve kurabaya yemek verip yoksulları sevindiren Osman Gazi'nin bıraktığı mirasla yaşadığı hayat gibi garip ve sadeydi. Denizli bezine yapılmış sarıklık, at için zırh takımı, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çizme, Alaşehir dokumasından kırmızı renkli sancaklar, sade bir kılıç, bir tirkes, bir mızrak, birkaç at, Osmanlı beyine gelen misafirlere ve fakir, fukaraya ikram edilmek üzere beslenen 3 sürü koyun, iri taneli bir tesbih ve Selçuk Sultanı'nın gönderdiği davulun kasağını kendi evlatlarına miras olarak bırakırken, hakanlığını yaptığı Osmanlı milletinin 16 bin kilometre kareyi aşan bir vatanı teslim etmişti Orhan Bey'e. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikaye.

0: Yemeğinin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhabalar sevgili dostlar, sefalar getirdiniz. Mana Eklemi programımızla bir haftanın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Mana Ekleminde Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasını sizlerle paylaşıyor idik. Muhterem Hocam Hüseyin Kadıoğlu bizlere dilinin döndüğünce bizlere aktarmaya, yorumlamaya gayret ediyordu. Bazen ben de küçük sorularla konuyu daha da aşmaya çalışıyorum. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun. Allah-u Teala programı hayırlara vesile kılsın inşallah. Her i̇nşallah. Zamanki gibi sohbetimizi bereketli, inşallah sözlerimizi rızası doğrultusunda kullananlardan etsin.
0: İnşallah hocam. Şimdi hocam isterseniz geçen haftanın şöyle kısaca bir özetini sizden alarak girelim. Sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Şimdi geçen hafta hatırlayacağınız üzere iki ana konuya özellikle temas etmiştik. Bunlardan bir tanesi Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın zikri bırakmamaları emriydi. Onun üzerinden zikirden bahsettik. Evet. Peygamberlere Allah-u Teala her iki peygamberine zikri emretmişse bizim için ne kadar mühim olduğuna işaret eden ayet-i kerimelerin tefsirini paylaşmıştık dinleyenlerimizle.
0: Evet.
1: Akabinde yine çok önemli olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da çok hayatı esnasında, irşadı esnasında, peygamberliğini yürüttüğü zaman içerisinde çok dikkat etmiş olduğu üslup meselesine yine dikkati çekmiştik ki Allahu Teala Celle Celaluhu ayeti kerimede Musa Aleyhisselam'a sallallahu mealen fequla lehu kavlen leyinen leallehu yetezekkeru ev yekşa sadakallahu alazim, ona yumuşak söz söyleyin belki o aklının başını alır veya korkar. Allahu Teala ilmi ezelisinde Firavun'un iman etmeyeceğini bildiği halde yine Musa Aleyhisselam'a Firavun'a yumuşak davranmalarını hem Musa Aleyhisselam'a hem Harun Aleyhisselam'a emretmiştir. Firavun'a yumuşak davranın diye. Ona yumuşak söz söyleyin. Ki umulur ki o aklını başını alır veya korkar. Bunun üzerinden üsluba dikkat çekmiştik. Özellikle irşadla meşgul olan, Allah-u Teala'nın dinine hizmet eden, irşada ulaştıracak hizmetleri yürüten, faaliyetleri yürütenlerin üslubunun ne kadar güzel olması gerektiği üzerine özellikle konuşmuştuk. Onun üzerine temas etmiştik.
0: Evet.
1: Bu iki ana konuyla birlikte programımızı sona erdirmiştik.
0: Evet hocam. Aslında üslup meselesi sadece bir insanın emr bil maruf nehyanil münker ya irşat yaparken değil de hayatının her alanına yayılması gereken bir konu. Geçen hafta bunun üzerine çok durmamıştık. Yani bir insan sadece dini anlatırken veya işte başka birisine emr bil maruf yani iyiliği emretme veya kötülükten sakındırma yaparken üslup meselesi değil de her işimizde ticaret

0: İlişkilerimizde, ailevi ilişkilerimizde, komşularımızla ilişkilerimizde aslında hayatın geneline yayılması gereken bir şey üslup.
1: Kesinlikle. Tatlı söz bizim geleneğimizde vardır.
0: Evet.
1: Hani ne diyor? Tatlı söz
0: Yılanın
1: yılanı
0: deliğinden
1: deliğinden
0: çıkar.
1: çıkarır, değil mi?
0: Evet.
1: Yılanı deliğinden çıkardığına göre bu aslında üsluba dikkat çekiyor. Üslubun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yani insanları germek, üzmek yerine tatlı sözle konuşmak, insanların gönlünü almak, insanların bizi sevmesine vesile olur.
0: Evet.
1: Bizi severlerse hakkımızda hüsnü zan beslemelerine sebep olur. Bizi severlerse bizden emin olmalarına sebebiyet verir. Mümin kimdir? Komşusu ondan selim olan, emin olan kimsedir. Yani
0: Evet.
1: zarar gelmeyeceğinden emin olunan kimsedir. Öyle değil mi? O zaman üslup, güzel üslup, yani tatlı değil, yumuşak huylu olmak belki bizlere birçok alanda iyilik kazandıracak. Aynı şekilde günlük yaşantımızda, insanlar arasında, efendim nasıl diyelim, konu komşu arasında iyi bilinmemize, iyi tanınmamıza vesile olacak. Bu da onların, Allahu Teala'nın indinde bizim hakkımızda yapacak oldukları şahitliğe de sirayet edecektir.
0: Evet.
1: Yarın öldüğümüzde nasıl bilirsiniz diye 40 Müslüman iyi biliriz diye şehadet etse, Allahu Teala o 40 Müslümanın hatırına, o 40 Müslümanın hüsnü şehadeti hatırına bizi iyilerin arasına koyacak belki.
0: Evet.
1: Bilemeyiz. O yüzden üslubu çok önemli. Yumuşak huylu olmak, tatlı dilli, güler yüzlü olmak günlük hayatta her alanda çok ama çok önemli.
0: Hocam Allahu Teala'nın ayet-i kerimede de belirttiği gibi benim zikrimden ayrılmayın, bırakmayın demesin ve ardından Firavun'a yumuşakça davet edin, onu güzellikle, güzel bir üslupla davet edin, uyarın demesi arasında belki şöyle bir irtibat kurulabilir mi diye sorayım. Allahu Teala hani az önce dediniz ya, laf arasında geçti, yumuşak huylu olmak. İnsanın üslubunun güzelleşmesi için önce yumuşak huylu birisi olması lazım. Deriz ki huy insandan insana değişir ama Allah'ın zikri insanın huyunu değiştirir. Değil mi hocam? İnsanın
1: Evet.
0: üslubunun güzelleşmesi için de tabii ki zikre de ihtiyaç kesinlikle vardır.
1: Çok güzel bir noktaya geldiniz. Tabii huyların, güzel huyların ortaya çıkması için nefsin ıslah olması lazım.
0: Evet.
1: Nefsin ıslah olabilmesi için kalbin tedavi olması lazım. Kalbin tedavi olması da zikre bağlıdır. Yani kalbin eğitilmesi zikre bağlıdır. Çocuğu eğitirsiniz, öyle değil mi? Belli bir noktaya getirmek için, ahlaki olarak belli olgunluğa kavuşturmak için, efendim insanlar arasındaki ilişkilerde belli olgunluğa kavuşturmak için her alanda, ama her alanda aile efradımızı, kendimizi de eğitmeye gayret gösteririz.
0: Evet.
1: Eğitim çok önemli. Ama her şeyden önce kalbimizi eğitmemiz lazım. Kalp eğitilmiş olmazsa diğer eğitimlerin hiçbirinin faydası yok. Çünkü kalp eğitimi olmadığı sürece kötü huylar sinmeyecek. Yani nefsin o kötü arzuları her zaman zirvede olacak. Her zaman ön plana çıkacak. Nefsin istekleri, önü alınamaz heva ve hevesleri ön plana çıktıkça, zirve yaptıkça kötü huylar bu sefer ortaya çıkmaya başlayacak. Kötü huylar ortaya çıktıkça eğitilmiş olmamızın bir faydası olmayacak. O yüzden evvela kalp eğitimi olması lazım. Evvela kalp eğitilmiş olması lazım ki
0: Evet.
1: iyi huylar meydana çıksın. Almış olduğumuz veya yapmış olduğumuz eğitimin faydası olsun. Ahlakımıza da sirayet etsin.
0: Evet hocam. Şimdi bu dediğiniz konuyla ilgili bugünlerde okuduğum bir yazı aklıma geldi. Biraz teknik bir mesele ama konuyla alakalı olduğu için söylüyorum. Bir çocuğu yetiştirirken o çocuğun yetişmesinde önemli olan iki önemli şey dış çevre, çocuğun çevresi ve çocuğun kalıtsal yani ailesinden gelen huyları. Hangisi önemli diye bu yıllardır tartışılıyormuş eğitimciler tarafından. Şöyle bir yani karar demeyelim de birisi şöyle bir görüş atmış ortaya ve bu genel bir kabul görmüş. Demiş ki çocuğun tabii ki aileden gelen kalıtsal şeyleri vardır. Babası sinirliyse mesela, çabuk sinirlenen birisi ise belki çocukta da o olabilir. Annesi işte diyelim dedikoducu veya işte kötü huyları olan birisi ise çocukta da bu olabilir. Bu doğaldır kalıtsal olarak. Ama çocuğun o iç dünyasını bir termostat gibi düşünürsek birden kaynama olabilir, birden soğuma da olabilir. Bu anneden babadan gelen şeye göre değişebilir, kaynama veya soğuma noktası. Ama diyor onun kaynama veya soğumaya sebebiyet veren şey dış çevredir diyor.

0: dış çevre ne kadar o çocuğun işte sinirlerini hoplatır veya işte çocuğa baskı kurar yaparsa işte babasının o şeyi ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Ama çocuğu iyi eğitirseniz veya dış çevre çocuğun o içindeki termostat dediği huyu soğuk tutarsa çocuk gayet halimselim birisi olur diyor.
1: Çok güzel bir noktaya geliyoruz böylelikle. Kendimizi eğitmek dedik ya. Bizi hep bozulmuş olmaktan veya yeni neslin dejenere ediliyor olmasından şikayetçiyiz.
0: Evet.
1: Gençliğin ahlakının bozulduğundan yana şikayetçiyiz. Bugünkü şartların, teknolojik ortamın çocukları oldukça etkilediğini, gençlerimizin çok ciddi tehlikeler altında olduğunu devamlı dile getiriyoruz.
0: Evet.
1: Hatta gençliğimiz eğer tehlikedeyse geleceğimiz de tehlikede demektir. Çünkü bir milletin geleceği o milletin gençliğidir, gençleridir.
0: Evet.
1: Gençlerimiz tehlikeye girmişse geleceğimiz tehlikede demektir. Peki nasıl düzeltiriz veya nasıl düzeltiriz değil de nasıl düzeliriz'i hesap etmemiz lazım.
0: Evet.
1: Nasıl düzeliriz? Fert fert düzeliriz. Evvela kendimiz düzelmemiz lazım. Düzelme, toplumdaki düzelme fertten başlar. Bozulma da fertten başlar. Fert fert, birer birer toplum kendisi düzelmeye başlarsa, o birer birer düzelmeler toplumun diğer unsurlarını da beraberinde etkiler ve peşine çeker götürür. Eğer bozulma olursa fert fert aynı şekilde toplumu etkiler, topluma sirayet eder. O zaman ne yapmak lazım? Düzelme fertten başlarsa, kişilerden başlıyorsa o zaman kişiler olarak düzelmeye ihtiyacımız var. Kişilerin düzelmesi de kişilerin eğitimine bağlıysa, kişilerin eğitimi de kalbin eğitimine bağlıysa, kalbin eğitimi de zikrin o kalpte kök salmasına bağlıysa, kalbin eğitimi zikirle oluyorsa o zaman zikri unutmamak lazım. Zincirleme bakın nereden nereye etkiliyor. Sonuç eğer zikir çekmiyorsak toplumda bozulmalar başlamış demektir.
0: Evet, hocam,
1: o bozulmaların da önünü alamayız demektir.
0: Zikir kelimesi günümüzde şöyle sanki haşa böyle öcü gibi bir hal aldı. Zikir dendiği zaman böyle sanki zikirin tek bir manası varmış gibi. Aslında kelime manası anmak demektir değil mi zikir?
1: Evet.
0: Yani burada maksadımız hem kendi manasıyla Allah'ı anmak, onu hatırlamak, hiç kalpten çıkarmamak yani gaflete düşmemek. Ama diğer manasıyla da ders olarak insanın günlük Allah'ı zikretmesi.
1: Evet. Hatırlamak diyoruz ya. O zaman ne demektir bu? Kişi her anında Allah-u Teala'yı hatırlaması lazım.
0: Evet.
1: Her yaptığı işte Yaradan'ın olduğunu hatırlaması lazım. Her yaptığı işi Yaradan'ın hatırına yaptığını hatırlaması lazım.
0: İhsan diyoruz değil mi hocam?
1: Evet. İyilik yapıyorsak o iyiliği Allah-u Teala'nın rızası için yaptığımızı hatırlayacağız. Eğer kötülük yapıyorsak bizi Yaradan'ın olduğunu, o kötülüğü görenin olduğunu, o kötülüğün bir hesabının olduğunu hatırlamamız lazım. O zaman ne getirecek beraberinde? Her alanda Allah-u Teala'yı hatırlarsak toplumdaki suç oranı düşecek.
0: Evet.
1: Günah nedir? Günah bir suçtur. Bugün halkımız nezdinde kötü görülen, hoş görülmeyen efendim birçok şeye bakın. Bunlar Allah-u Teala'nın yasakladığı şeylerdir. Hoş görmediği şeylerdir. Bu şu anlama gelmez. Halkımızın hoş gördüğü her şey Allah-u Teala'nın da hoş gördüğü şeylerdir. Bu anlama gelmez. Bu karşılığı getirmez beraberinde.
0: Evet.
1: Belki bazı şeyler zamanla öyle oldu ki hoş görülmeyecek şeylerdir ama bize hoş gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun neticesinde de artık günah olan Allah-u Teala'nın yasak kılmış olduğu şeyler de gözümüze normal görülmeye başlamıştır. O iş yasak olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla halkımızın gözünde normal hale gelmiş olabilir. O yüzden altını çizmek istedim. O zaman fert fert herkes Allah-u Teala'yı hatırlamayı birer meleke haline getirirsek bunu kendimizden başlayarak herkese yayarsak

0: O zaman işte o zaman düzelmeleri başlar.
1: İnşallah.
0: Zikir yayıldıkça, yani Allahu Teala'yı unutmadıkça, eğer Allahu Teala'yı unutmazsak günah işleyemeyiz.
1: Allah'ı unutmamak aslında hocam insanın devamlı aciziyetini hatırlaması, Allah karşısında işte fakir olduğunu hatırlaması, ölümü unutmaması. Bunları evet. Hatırlaması demektir yani Allah'ı hatırlaması, anması demek.
0: Aynen öyle. Allahu Teala'yı hatırladıkça kötülük yapmayacağız. Allahu Teala'yı hatırladıkça onun yasak kılmış olduğu şeylere dalmayacağız. Allahu Teala'yı hatırladıkça güzel işler yapmaya devam edeceğiz, gayret göstereceğiz. Ne olacak? Biz düzelirsek bizi gören de düzelecek. Biz düzelirsek aile efradımız, çoluk çocuğumuz da düzelecek. Onlar düzeldikçe onların arkadaşları da düzelecek. Derken toplum birbirini etkileye düzelme, hani fertten başlıyor ya, etkileyerek bu etkileşim toplumun en ücra veya nasıl diyelim toplumun en alt bireyine kadar ulaşmış olacak. Üst bireylerine de ulaşabilir. O yüzden iki türlü irşat metodu vardır diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Birisi söz ile olan irşattır. Diğeri de davranış ile olan irşattır. Mübareğin sözüyle biri kal ile olan irşat, diğeri de hal ile olan irşattır. Biri söz, diğeri de yaşantıyla. Bunların içerisinde en etkin olanı hal ile olan irşattır buyuruyor. Evet. Yani yaşantıyla olan irşat. O zaman yaşayarak anlatmak lazım. Yaşayarak anlatmaya gayret etmek lazım. Biz söylüyoruz ama yaşantı olmayınca sözün de tesiri olmuyor. İnşallah sözün sahibinin hatırına biz de dinleyenler de bu sözlerden istifade ederiz.
1: İnşallah,
0: konuştuklarımızdan hocam. İstifade ederiz.
1: İnşallah.
0: Yoksa bizim söylediğimizden bir şey çıkacak değil.
1: Estağfurullah. İnşallah hocam. Amin diyelim. Şimdi böyle konudan uzaklaşmış gibi dursa da aslında konunun içinde bayağı bir gezdik. Şuradan geldik sevgili dostlar. Radyosunu yeni açanlar için. Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasında şöyle bir şey geçiyordu. Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle diyordu. Hemen paranteze belirteyim. Hazreti Musa Medyen'den tekrar Mısır'a döndüğünde artık Firavun'un karşısına çıkıp halkını onun zulmünden kurtaracaktı. Harun aleyhisselam da kendisiyle beraber artık kardeşini de Harun aleyhisselam Hazreti Musa'nın kardeşi. Harun aleyhisselamı yanına aldı Hazreti Musa. Allah ona yardımcı olarak verdi onu ve onlara dedi ki Hazreti Musa'ya dedi ki seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün Firavun'a. Zikrimden de uzak kalmayın. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Bu zikir meselesinden buralara gelmiştik ve Allahu Teala Hazreti Musa aleyhisselama Firavun'a anlatırken, onunla konuşurken güzel ve yumuşak bir üslupla anlatmasını söylemişti ayet-i kerimede. Buradan gelmiştik, bu meselelere buradan girdik. Şimdi hocam nerede kaldığımızı hatırlattık. Geçen haftayı da toparlamış olduk. İsterseniz
0: şöyle bir şey daha ekleyeyim.
1: Buyurun.
0: Burada zikirden uzunca bahsetmemizin sebebi birazdan göreceğiz. Okudunuz ya ayet-i kerimede beni zikretmeyi unutmayın diyor Allahu Teala peygamberlerine. Öyle değil mi? Hele evet. Ki peygamberlerine. Allahu Teala ayet-i kerimede sallallahu aleyhi ve sellem "İzheb ente ve ahuke bi ayati ve la teniya fi zikri." Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden uzak kalmayın buyurdu Allahu Teala. Şimdi Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam beraber Firavun'a tebliğe gittiklerinde Allahu Teala'yı hiçbir zaman unutmuyorlar. Onun örneğini vereceğiz birazdan.
1: Evet.
0: Daima Cenab-ı Hakk'ı anıyorlar, zikrediyorlar aslında. Nasıl? Firavun'a Allahu Teala'nın kendilerine vermiş oldukları nimetleri söyleyerek, hatırlatarak, Firavun'a Allahu Teala'nın birliğini söyleyerek, yani çok ibret verici, daima zikir içerisindeler. Hem hizmet ediyorlar, hizmetlerini zikirle beraber yapıyorlar. Allahu Teala'yı unutmadan yapıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatarak yapıyorlar. Hizmetlerini devam ediyorlar.
1: Evet hocam.
0: Onun üzerine duracağız. O yüzden birinci bölümde uzunca durduk zikir meselesi üzerine.
1: Evet hocam. Sizin de dediğiniz gibi birinci bölümün sonuna geldik. Sevgili dostlar, mana ettiğimi şimdi kısa bir ara verecek. Aradan sonra Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselam artık Firavun'un karşısına çıkacak ve bakalım sonrasında neler yaşanacak. Kısa bir aradan sonra bunları konuşmak üzere radyomuzdan ayrılmayın.

0: Evet sevgili dostlar, Mana Eklemi programımız devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssasından hareketle bu kıssayı sizlere anlatmaya ve içinden çıkarabildiğimiz ibretleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz Hüseyin Kadıoğlu hocamla. Şimdi hocam, Hazreti Musa aleyhisselam ve kardeşi Hazreti Harun aleyhisselam Allah-u Teala'dan aldıkları emirle Firavun'un karşısına çıkacaklar. O ayet-i kerimeyi isterseniz bir daha okuyayım. Sonra devam edelim. Seni kendime elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden de uzak kalmayın. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Başka bir ayet-i kerimede de Allah-u Teala ona yumuşak söz söyleyin Firavun'a. Belki o aklını başına alır veya korkar.
1: Evet.
0: Diyor Allah-u Teala.
1: Şimdi bir konuya daha izninizle dikkat çekip ondan sonra devam etmek istiyorum. Biz aslında korkuyu unuttuk.
0: Evet.
1: Biz korkmayı unuttuk. Yani daima ümit içerisindeyiz. Korkuyla ümit arasında olmamız gerektiğini unuttuk.
0: Evet.
1: Korku nedir onu unuttuk. Korkuyu unuttuğumuz için günahlara çok rahat dalabiliyoruz. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah.
0: Amin.
1: O zaman Yaradan'ı unutmayacağız. Allah-u Teala'yı unutmayacağız. Onun varlığını, birliğini unutmayacağız. Günah işlerken Allah-u Teala'yı hatırlatıp korku içerisine, korku haline bürünebilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Bakınız bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Hafızlık yaptığımız yıllarda hocamız bize derdi ki, Allah-u Teala selamet versin, hala hizmetlerini aynı şekilde devam ediyorlar. Derdi ki bize, hocamızın montunu gördüğümüzde ondan korkardık dedi. Hocamızın montunu görür, korkumuzdan dersimize çalışmaya devam ederdik. Onun montunun dershanede olması bizim için yeterliydi derdi.
0: Yani buradaki korku böyle bir

0: Bir insan nasıl montu görür de ondan korkabilir? Bu dediğim yaşlarım 11-12 yaşlarındayım o zaman. Monttan korkulur mu hiç? Hocanın montu var diye hocadan korkup derse çalışmaya devam edeceğim. Pek mantıklı gelmedi bana. Aradan zaman geçti. O hocam izne gitti. Birkaç gün kursta yoktu. Bir gün dersimi yapmadım. Dersimi yapmadım ama korku içerisindeyim. Yani bir şey olur mu diye. Sonradan rahatladım. Ne olacak dedim canım. Ondan sonra dersimi vermeyince diğer hocam dedi ki bana, verme ver çalışma dedi, çalışma. Elbet Hızır Hoca gelecek dedi. Çok o hocamız çok mülayim bir hocaydı. Allah selamet versin. Çok şaka da yapardı bizimle. Elbet Hızır Hoca gelecek dedi. O gün gözüme hocamızın montu ilişti. Hoca montunu dershanede bırakmış.
1: Evet.
0: Emin olun o gün boyunca hocanın montuna bakarak, korkarak ders çalıştım ve o günden sonra hep öyle oldu. Yani hocayı hatırlatacak ne varsa, eğer dersime çalışmazsam hoca geldiğinde dayak yiyeceğim. Hep bunun korkusu içerisindeydim. Evet. Dayak yiyeceğim korkusuyla dersime çalışmaya devam ediyordum. Evet, maalesef korkudandı bizim çalışmamız. Yani az önce siz sordunuz ya, bu korkudan mıydı değil miydi diye. Hı hı. Korkudandı yani. Şimdi bunu niçin anlattım? Eğer korku varsa bu sefer suça itilme olasılığınız azalıyor. Korku yoksa, rahatsanız, hep bir merhamet şemsiyesinin olduğunu, o merhamet şemsiyesinin altına sığınacağınızı düşünüyorsanız, hesap ediyorsanız, o zaman suça itilme olasılığımız çok yüksek.
1: Evet.
0: O zaman ümitsiz de olmayacağız Allah-u Teala'nın rahmetinden, ama korkusuz da olmayacağız. Korku ile ümit arasında olacağız. İnşallah ölelerden oluruz ve bu şekilde kazananlardan Allah-u Teala indinde hem kendisine hem de başkalarına fayda verenlerden oluruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi gelelim esas mevzuya. Hazreti Musa ile Hazreti Harun aleyhisselam Allah-u Teala'dan almış oldukları emirle korkularını, Musa aleyhisselam içerisindeki korkuları Cenab-ı Hakk'a ifade etti. Ya Rabbi, benim şöyle şöyle korkularım var. Ve onların neticesinin ne olacağını Hak Teala'ya sordu. Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselamın gönlünü ferahlattı, rahatlattı, emrini verdi ve Firavun'a gitmesini, kardeşiyle beraber Firavun'a gitmesini emretti. En netice Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam emri bil maruf, nehyanil münker yapmak üzere, emri ilahiyi yerine getirmek üzere Firavun'a gittiler.
1: Evet.
0: Firavun Musa aleyhisselama dedi ki, sen kimsin? Musa aleyhisselam dedi ki, ben alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberim. Firavun önce şaşırdı. Daha sonra da o şaşkınlığıyla beraber evvelce yapmış olduğu iyilikleri Musa aleyhisselamın başına kalktı. Musa aleyhisselam.
1: Musa aleyhisselam normalde sarayda büyüdü. Firavun'un yanında büyüdü. Ama şimdi sen kimsin diye sorması garip gelebilir. Hazreti Musa aleyhisselam 10 yıl Medyen'de kalıyor. Yani 10 yılda tabii ki tanıyamaması gayet doğaldır. Tekrar geri geldiğinde direkt Firavun'un karşısına çıktığında tanımayabilir yani.
0: Belki onun için, belki aşağılamak için.
1: O da olabilir, evet.
0: Evet. Musa aleyhisselam cevap verince Firavun da yaptıklarını başa kakarak diyor ki, sen benim sarayımda büyüdün. Efendim, benim fırıncımı katlettin. Şimdi de böyle bir işle beraber nasıl karşıma gelirsin? Nasıl böyle bir işe kalkışırsın diyor. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bu hadiseyi şu şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرُكَ سِن۪ينَ

0: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. صدق الله العظيم. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince ahmak Firavun dedi ki, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Yani fırıncıyı öldürmesini söylüyor. Fırıncı da Firavun'un akrabasıydı.
1: Evet.
0: Sen nankör birisin dedi Firavun. Musa aleyhisselam ise onun söyledikleri üzerine, Firavun'un söyledikleri üzerine Allah-u Teala'nın ayeti celilesinde cevaben şu şekilde buyurduğu ifade ediliyor. Estağfirullah. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَى اَخْرِ الْاَيْهَ صَدَقُ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Diyor ki Musa aleyhisselam, ben Kıpti'yi kasten öldürmedim. Ben o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Yanılarak yaptım. Yani bilerek yaptığım bir iş değil diyor Musa aleyhisselam. Hani Kıpti'ye vurduğunda olayı ayırmak için vuruyor, Kıpti ölüyor. Öldürme kastıyla vurmamış halbuki. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kaktığın iyilik ise İsrail oğullarını köleleştirmenin bir neticesi değil miydi? Dedi. Musa aleyhisselam devamla, işte sen böylece zulmettin. Beni ailemden ayırdın. Fakat daha sonra Rabbim bana ilim ve hikmet verdi. Beni peygamber kıldı dedi. Şimdi ne kadar ince bir şey. Burada Firavun İyilik yaptığını düşünüyor. Halbuki Musa aleyhisselamı ailesinden ayırmakla zulmetmiştir.
1: Evet.
0: Yani sarayında bakmakla lütfetmemiştir. Neticede eğer öldürme fermanı vermeseydi Musa aleyhisselam annesinin yanında çok rahat yaşayabilecekti.
1: Erkek çocukları öldürüyordu Firavun.
0: Tabii.
1: Musa aleyhisselam Firavun'un bir yıl öldürüp erkekleri bir yıl öldürüp bir yıl öldürmediği senelerde erkekleri öldürdüğü yılda doğmuştu. Kardeşi Harun aleyhisselam ise öldürmediği yılda doğmuştu. Bir şekilde anlatmıştık oraları kurtuluyor. Sarayda yaşıyor Hazreti Musa aleyhisselam.
0: Evet. Firavun şöyle soruyor Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselama. Bir başka ayeti kerimede şu şekilde buyuruyor Allah-u Teala. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Alay ediyor. Kendinin ilah olduğunu iddia ediyor ya.
1: Evet.
0: Musa aleyhisselam cevaben şöyle dedi. Estağfirullah. Kâle rabbunellezî a'tâ kulle şeyin halkahû thumme hedâ. Bizim Rabbimiz her şeye hılkatini, yani varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi. Sonra Musa aleyhisselam estağfirullah devam ediyor. Estağfirullah. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir dedi. Estağfirullah. قال فما بال القرون الاولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء. صدق الله العظيم. Firavun bu sefer soruyor Musa aleyhisselama. Diyor ki ayet-i kerimede mealen, öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Musa aleyhisselam da, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta yazılıdır. Rabbim ne yanılır ne de unutur. O yeri sizin için beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir dedi. Firavun cevaben ne dediği ayet-i kerimede yine beyan buyuruluyor. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ. Firavun etrafında bulunanlara dedi ki, işitiyor musunuz?

0: Estağfirullah. Qala rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. Qala inne rasulakum allazi ursile ileykum le mecnun. Qala rabbul meşriqi vel mağribi ve ma beynehuma in kuntum tahkilun. Sadakallahul azim. Musa aleyhisselam sözüne devam ederek dedi ki, o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Tanrı olduğunu iddia eden Firavunsa bu sözlere sinirlendi. Size gönderilen bu ölçünüz mutlaka delidir dedi. Musa aleyhisselam da dedi ki, şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun bunun üzerine Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselamı işkenceli bir ölüm çeşidi olan hapisle tehdit etti. Size hapise attırırım. Ömür boyu kalacağınız hapise attırırım dedi. Evet. Ve tehdidinde de çok enteresan bir şey söylüyor. Ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Estağfirullah. قَالَ لَاِنِ اتَّخَذْتَ اِلَٰهًا غَيْرِي لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Sadakallahu al-azim. Firavun dedi ki, benden başkasını ilah edinirseniz andolsun ki seni zindanlıklardan ederim. Düşünebiliyor musunuz? Kendinin ilah olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor. Estağfirullah, devamen ayet-i kerimede. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّب۪ينَ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينَ Musa aleyhisselam dedi ki Firavun'a, sana apacık bir mucize getirmiş olsam da mı? Bu defa Firavun dedi ki, doğru söyleyenlerdensen haydi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını yere attı. فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ O anda asasını yere attı ve bir de ne görsünler? Asa büyük bir yılan oluvermiş. Tanrı olduğunu, ilah olduğunu iddia eden Firavun ne oldu biliyor musunuz? Bu gördükleri karşısında korkuya ve dehşete kapıldı. Ve yalvarmaya başladı. Ne olur onu tut. Bütün Beni İsrail'i serbest bırakacağım. Ne olur tut onu. Yılanın tutmasını istiyor. Yılan ne? Musa aleyhisselamın asası. Evet. Hani Tur Dağı'nda Allah-u Teala Musa aleyhisselama asasını atmasını emrettiğinde, Musa aleyhisselam attığında asa yılan oluvermişti ya. Hı hı. İşte o mucize Allah-u Teala'nın Tur Dağı'nda Musa aleyhisselama vermiş olduğu o mucize Firavun'un karşısında gerçekleşiyor. Dehşete kapılıyor. Korkular içerisinde Firavun. Ne olur tut onu diyor. Bütün İsrailoğullarını serbest bırakacağım. Bütün hepsini esirlikten kurtaracağım diyor. Musa aleyhisselam da asayı eline aldı ve asa yeniden eski haline, asa haline aldı. Yılan olmaktan çıktı. Firavun sordu, dedi ki, başka var mı? Musa aleyhisselam da ayet-i kerimede belirtildiği üzere estağfirullah ve neza'a yedehu fe izâ hiye beydâ'u linnâzirîn sadakallahu alazîm. Elini de koynuna sokup çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, gözleri kamaştıran bir nur oluverdi. Hatırlayın, Allah-u Teala Tur Dağı'nda elini koynuna sokmasını emretmişti Musa aleyhisselama. Musa aleyhisselam elini koynundan çıkardığında bembeyaz olmuştu o el.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama korkmamasını söyledi. Eğer onun eski haline gelmesini istersen tekrar elini koynuna koy, düzelecek dedi. Musa aleyhisselam tekrar elini koynuna koyduğunda tekrar düzeldi. Firavun bunu da görünce iyice korktu bu sefer. Tabi bu mucizelerden sonra az kalmıştı ki Musa aleyhisselama iman edecekti. Düşünebiliyor musunuz? Fakat veziri Haman o kadar mel'un bir insan ki Firavun'un iman etmesine mani oldu. Firavun'u bu sefer tahrik etmeye başladı. Dedi ki, sen tanrısın. Başkasına kulluk yapmak sana yakışır mı hiç? Sakın ha diyor. Hemen neredeyse herkes seni tanrı biliyor. Sen tanrılıktan kulluğa sakın inmeyesin. Veziri söylüyor ona. Biz elbette buna bir çare buluruz diyor. Bakalım ne düşünmüş. Alelacele 500 kişilik bir heyet kuruldu. Ve toplantı yapıldı. Ayet-i kerimede şu şekilde beyan buyuruluyor bu durum. Estağfirullah.

0: قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون صدق الله العظيم. Firavun çevresindeki ileri gelenlere Hazreti Musa'yı kastederek dedi ki bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyuruyorsunuz dedi.
1: Evet.
0: Ondan sonra ne olacak? Artık bundan sonra Mısır'ın ileri gelenlerinden fikir almaya başlamış ve nasıl yapalım, ne edelim diye fikirler almaya başladı. İnsanlar fikir veriyorlar ve sihirbazlarla karşılaştırılması vesaire gibi birçok fikirler çıkacak. En netice Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlarla karşılaşması, orada yaşanacak hadiseler, sihirbazların nasıl tepki verecekleri, Firavun'un sihirbazlara yapacağı tehditler vesaireler inşallah devam edecek.
1: İnşallah hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Mana ikliminin de bugün sonuna geldik sevgili dostlar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssası inşallah haftaya Firavun'la olan bakalım çekişmeleri nasıl olacak, oradan devam edecek. Haftaya yine mana iklimine bekliyoruz sevgili dostlar. O zamana kadar muhabbetle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Hüseyin Kadıoğlu, Süleyman Salih Şahin.
1: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın

0: kazan. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Baharda serçelerle anmaya başladım seni. Kerpiç duvarlara dokuna dokuna geceleyin şehre inip etimde kalan temren için bir şifa. Bir kandil ararken anmaya başladım. Bir öğle vakti toprakta uyuyan senin adını sayıklıyordu. Uyanırken, gülümserken, düşman üstüne at teperken, boyun vura vura körelmiş kılıcını asarken senin adını sayıklıyordu. Adını sayıklıyordum. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata dair, açılıştan da anlayacağınız üzere, şiire dair konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bir şairle konuşacağız. Okuma ve yazma serüvenine değineceğiz. Şiir konuğumuz için, edebiyat konuğumuz için ne ifade eder, bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli bir sohbet olacak. Şair olunca konuk daha içten oluyor sohbet. Şair olunca konuk muhabbet uzayıp gidiyor. Zuhurata tabi oluyoruz tabir yerindeyse. Bugün şair Ahmet Can'la okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Hocam. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ne demek, ne demek hocam. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Stüdyomuza bağlanmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah hocam. Ben teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Eyvallah, eyvallah. Şimdi kitaplarınıza bakarken şiir gerçekten hoşuma gitti. Ben normalde direkt olarak açıyorum programı, konuğumuzu takdim ediyorum ya da programla alakalı böyle biraz ön sözde bulunuyorum. Ama şiir hoşuma gidince şiirle açayım dedim, şiirinizle açayım dedim. Kıymetli de oldu, gönüllerimizi titreten bir şiir. Allah razı olsun, kaleminize sağlık şimdiden.
1: Eyvallah, sizden de hocam.
0: Şimdi şöyle başlayalım hocam, klasik başlayalım sizlerle. Yazarların, şairlerin, metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenleri önemli. İsterseniz böyle başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, sizi bu yola eviren şey nedir?
1: Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi yazmaya başlamadan önce bir okumak gerekiyor. Hı hı.

0: Haliyle bir okumamın serüvenini anlatsam belki daha yerinde olur.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Şimdi ben Mardin'de küçük bir memurun çocuğuyum. En büyük abim bize kitaplar getiriyordu. Ama şöyle kitaplar. Şimdi eskiler basılırken çok güzel böyle eski kapaklar. Ama resimli kapaklar. Şimdi biz şey olarak resme biraz uzaktık belki. O bize çok cezbedici gelirdi. Mesela Don Quixote'un elinde bir şey değirmene karşı duruyor. Çok güzel bir şeydi bizim için. Ben oradan başladım esasında okumaya. Don Quixote işte mesela Cervantes'in Ezop masalları çok şey geliyordu. Tatlı geliyordu. Bakıp okuyordum yani. Sonra o dönem dinozorlu ansiklopediler oluyordu. Gazeteler üzerinden alıyorduk biz onları. Hatta Emile Zola'da Balzac gibi kitapları da o şekilde alıyordu. Abim kısmı bu taraf. Sonra bir büyük ablam var. O da daha biraz böyle şey olarak işte Şule Yüksel'in Huzur Sokağı, Emine Şenlikoğlu'nun Cin İşkencesi. Mesela ben onu birkaç defa okumuşumdur ortaokul yıllarında. Tabii bunlar bir süre sonra hatırlamadığım kitaplar büyüyünce, okusam bile.
1: Ama bir tadı kalmıştır illa o
0: Tabii.
1: atmosferi hatırlarsınız. Tam olarak
0: Ya ben Cin
1: hatırlamasanız da
0: İşkencesi'ni hala onu şey hani o
1: etkisi
0: düşen
1: üzerinizdedir, değil
0: damlayla
1: mi?
0: bir insana işkence etme şeyini ben hala unutamadım yani. Çocuk bile olsam. Sonra beni bizim mahallede bir meteoroloji vardı. Oradaki bir arkadaşımın babası Zeki Hocam. İkisi de rahmetli oldu. Zeki Hocam daha sağlıklı bir okuma yöneltti. Nasıl daha sağlıklı? Ezop masalları değil, Kelile ve Dimle okumaya başladım. Tam tersi, yani vefa, merhamet vurgusunu gösteren bir eser oldu benim için. Aynı şekilde Gülistan, Sadi Şirazi'nin
1: Evet,
0: Bostanı.
1: klasikler.
0: Ya aynı bizim klasikler. Öyle diyelim, daha güzel oluyor bizim
1: Bizim
0: klasikler.
1: klasikler, eyvallah.
0: Benim için onlar daha şey oldu. Hem şiire yönlendirdi. Şiirin o diline, o azametli sesine yönlendirdi. Hem de daha böyle bizim topraklar kokmaya başladım diyelim. İnsan da öyle kokuyor ya, öyle yani. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede bir abi elime 2-3 kitap tutuşturdu. Bunlardan biri Hakan Albayrak'ın Ebu Zer kitabıydı. Dürcane Cündioğlu'nun bir kitabıydı. Biri de İsmet Özel'di. Taşları Yemek Yasak. İsmi bile cezbedici geliyordu zaten şey olarak. Surat Asmak hakkımız mesela. Yani bu güzel bir vurgu. Güzel bir hak diyelim. Çünkü modern dünya onu da senden alıyor. O hakkı da senden alıyor. O başlıkta görünce gerçekten etkileyici olurdu. Yani bunlar hep okumamın temelleri diyelim. Hatta şey hatırlıyorum, ben Mardin'e az önce söylemiştim, Zeki Hoca'nın yanına gittiğimde o kitapla, İsmet Özel'in bir kitabıyla, emin misin diye sormuştu. Yani şöyle, başını bir belaya sokuyorsun. Kötü manada değil. Üzerine bir yük alıyorsun. Bundan emin misin? Hani kaldırabilir, hani iman etmek de öyle bir şey ya. İman etmek bir yüktür. Tabii
1: İsmet
0: İsmet
1: Özel,
0: Özel.
1: İsmet Özel etkileyen bir şair. Yani İsmet Özel okuyanlara baktığımızda uzun süre etkisinden çıkamıyorlar. Yani ben
0: Kesinlikle.
1: birçok konuğumu aldığımda uzun süre İsmet Özel etkisinde kaldım diyor. Sonrasında kendimi bulabildim.
0: Eyvallah. Ya işte güzel tarafı şöyle, ben şiirinden değil düz yazılandan, yürüdüm aslında. Hep

0: şey oldum. Sonra şiirini buldum aslında.
1: Evet.
0: Çünkü yani İsmet Özel'in fikrini okumayıp da şiire temas etmemek olmaz. Çünkü adamın bir şey anlatılacak diyor, şiir anlatır.
1: Hı hı.
0: Esas bir şey söyleyecekse şair söyler şeyinde olduğu için.
1: Evet.
0: Her türlü oraya varmak zorunda kaldım zaten. Bu okumamın serüveni, yazmamın serüveni de şöyle. 2014'te ben bir şeydeydim, yurttaydım, üniversitenin yurdunda.
1: Hı hı.
0: O zamanlar da işte İsrail bizimkileri şehit ediyordu Gazze'de.
1: Hı hı.
0: Orada bir annenin şeyi vardı, Ramazan'dı yine.
1: Evet.
0: İşte Ramazan bereketiyle geldi. 3 tane çocuğunu kaybetmiş. Onun üzerine bunu söylüyordu.
1: Ya.
0: Şimdi ben de yazmam gerekiyordu artık. Yani bu sözlerden sonra.
1: Evet.
0: Yazma serüvenim de öyle başladı aslında.
1: Eyvallah.
0: Yani o zamanki yazdıklarım gerçekten çok kötüydü. Yani şiir bile denmezdi.
1: Hı hı.
0: Çünkü bir duygu şeyiyle çıktığı için hep melankolik bir şeyde kalıyordu. Onları hani hocama götürmedim bile.
1: Eyvallah.
0: Yazma serüvenin devamı Türkiye Edebiyat Vakfı Sultanahmet'te yürürken bir hocamın posterini görmüştüm.
1: Hı hı.
0: Bu bana gerekli. Şimdi ben mühendis olduğum için bir şeylerin eğitimini almam gerektiğini çok iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Yapamayacağımı biliyorum çünkü. Beceremedim mi hocaya gidiyorum ben. Hocamı bulmuştum. Ali Ural.
1: Evet.
0: TYB'de. Şiirle de başlamamıştım bu arada. Öyküyle başlamıştım. İlk öykümü götürmüştüm hocaya. Çok beğenmişti ve üstüne bir kendi kitabını hediye etmişti. Hala saklıyorum.
1: Ya ne güzel. Ne güzel bir hatıra.
0: Eyvallah. Ama İsmet Özel'i okudukça şiire kaymam gerektiğini anladım. Öyküye şey yapamadım. Girmek istemedim.
1: Ali Hoca mı yönlendirdi sizi? Ali Ural Hoca mı yönlendirdi sizi şiire? Yoksa kendinizden mi yöneldiniz?
0: Şöyle, kendim yazmam gerektiğini öğrendim. Çünkü İsmet Özel işte hani bir bela açtı mı ya başımıza. Oraya gitmem gerektiğini öğrendim. Şiirden başka bir şey de yazmadım zaten bugüne kadar.
1: Hı hı.
0: Büyük ihtimalle yazmayacağım şimdi.
1: Eyvallah.
0: Öyle gözüküyor.
1: Eyvallah. Peki şiir ne ifade ediyor Ahmetcan için? Neden öykü değil de şiir? Neden deneme değil de şiir? Derdini Ahmetcan denemeyle anlatamıyor mu? Öyküyle anlatamıyor mu? Neden şiir?
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şiirin ne olduğunu söyleyeyim. Biz bir iki arkadaşla otururken bana şu soruyu sormuştu. Hani şiir senin için nedir Ahmet diye.
1: Hı hı.
0: Ben önce kendisine sormuştum hani. Senin için nedir diye. O da şair bir arkadaştı. Şey demişti, şimdi Hudeybiye yok şey, bizim son kuşatma, Mekke kuşatması kuşatılırken bütün sahabeler midesine taş bağlamıştı. Ya peygambere gidiyorlar, bak işte taş bile bağladık hani ne olacak diye bir soru sorarken peygamber şeyini kaldırıyor, bir bakıyor ki onda iki taş var.
1: Hı hı.
0: Yani iki taş bağlamış. Bu çocuk şey demişti hani, şiir hani sahabenin bağladığı taş diye söylemişti. Bense itiraz ettim. Her zamanki gibi. Dedim ki yani aslında şiir o değil. Şiir peygamberin bağladığı ikinci taştı. Bizim için öyle bir yerde şiir. Bu topraklarda yaşayan insanlar için şiir normal durumun da bir üstünde.
1: Evet.
0: Normal bir durumun üstünde ortaya çıkıyor. Yunus Emre biliyorsunuz yani Moğolların istilası vardı.
1: Hı hı.
0: O zaman çıktı ortaya.
1: Hı hı.
0: Karacaoğlan en parlak dönemimizdi, evet. Ama yanlış bir şey vardı orada. Yanlış bir durum vardı orada da.

0: hani üryan geldim, üryan giderim demesinin sebebi de o ferahın içindeki şeydi, itirazıydı.
1: Evet.
0: Karaca olan o vakit çıktı ortada, hani en ihtiyacımız olduğu anda şiir
1: Olağanüstü
0: kendini.
1: durumlarda şiir ortaya çıkıyor, değil mi hocam?
0: Yani
1: O zaman
0: şiir kendini o
1: olağanüstü bir
0: zaman
1: ürün.
0: ortaya çıktı. Eyvallah, aynen öyle. Ben de şey demiştim tabii onun cevabından sonra, ben de şiir nedir dediğimizde Eşref Oğru Rumi'nin bir aşk şiiri var. Ben de dedim ki o aşkın yerine şiiri koy. Benim için de şey o, şiir o. Eşrefoğlu ne diyor mesela? Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat, vücudu fani etmektir adı aşk.
1: Ya.
0: Benim için şiiri oraya koyduğunda, yani vücudu fani etmek de bir şiir. Sonrasında başka bir şey de söylüyor. Diyor ki bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ona tutmaktır adı aşk.
1: Evet.
0: Belaya başını tutmak da aşk ya da şiir.
1: Evet.
0: Benim için
1: Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek, değil mi hocam?
0: eyvallah, eyvallah. Aynen o şekilde hocam. Şiir benim için bu.
1: Evet.
0: Peki niçin şiir dersen, İsmet Özel bir yazısında şöyle bir şey diyordu. Diyordu eğer bir gün bir şey söyleme gereği ya da kıymetli bir şey bir eser üzerinden söyleyeceksek bu yine şiir olacaktır diyor.
1: Evet.
0: Yunus Emre öyle yaptı, Karacaoğlan öyle yaptı. Yani bizim tarih boyunca şeyimiz, kılıcımız şiir oldu.
1: Evet. Hocam ama günümüze baktığımızda hani evet gerçekten şiir medeniyetiyiz. Ecdadımız çok güzel şiirler yazmış. Zirve şairlerimiz var. Geçmişte bu böyleymiş ama günümüzde bu böyle değil, maalesef böyle değil. Mesela kitap camiasına baktığımızda bir roman daha çok satıyor. Hani romanın kıymeti yok demiyorum ya da bir öykü, hikaye kitabı daha çok satarken şiir daha az satıyor. Bunun sebebi nedir sizce?
0: Bunun sebebi yani şiire bir kere talip olan çok az insan var.
1: Biz özümüzden mi uzaklaştık acaba?
0: Yani hem o var çünkü şöyle bir şey var. Bizim hikaye de biliyorsunuz Cumhuriyet'te hep özümüze karşı olarak yazıldı. İşte Yakup Kadriler, bizim özümüz olan şeyi kötülemek hep bu eserler üzerinden oldu. O yüzden biraz şey yaptık ama ben yine umutluyum ya o konuda. En azından tanıdığım şairleri az çok biliyorum.
1: Evet.
0: Yine bir şeyler olacak. Yani şöyle iyi şeyler onun olacağını ben yanımdaki şairlerden şey yapıyorum ya. Özümüzü bulacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bir de şiir Türkleri kurtarır mı diye bir İhsan Fazlaoğlu'nun yazısı vardı. Orada Osmanlı'nın niye hüküm sürdüğüne dair bir tam ismini yazarı unuttum ama Osmanlı'nın kabiliyetleri bunlardır. Bu yüzden hüküm sürmüştür diye bir 20 tane maddesi vardı. O 20 tane maddenin içinde şiir yazmak var. Hani tamam ordu işte adalet falan diyor ama onun içinde şiir yazabilmek de var mesela.
1: Hüküm
0: Ben
1: sürmenin şartları arasında şiir yazmayı da
0: tabii.
1: sayıyor. Enteresan.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet. Ya aslında şiir bir silah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu şekilde kullanılmış. En başta hani vahiy ile karıştırılmaması adına biraz uzak durulmuş.

0: ama sonrasında Efendimiz zamanında da şiire büyük önem verilmiş. Özellikle savaşlarda bir silah olarak kullanılmış.
1: Yani sadece şey olarak değil de silah olarak değil de şimdi mesela biz Hazreti Ömer'i çok şey biliyoruz değil mi? Sert biliyoruz.
0: Evet, celalli.
1: Ama Mehmet Akif Ersoy bir kitabında diyor ki ilmin kapısı Ali ise diyor, şiirin kapısı da Ömer'dir. Aa. Şimdi ben bu sözün üstüne ya nasıl olur diye çok debelendim.
0: Hı hı.
1: Sonra hakikaten Ömer'in birçok şiiri ezbere bildiğini,
0: hı hı,
1: ve bazı şiirleri duyunca ağladığını şey gördüm,
0: ya,
1: okudum.
0: Eyvallah.
1: Yani hani Ömer dersiniz ama mesela kardeşi vefat şehit oluyor ondan önce.
0: Hı hı.
1: Ona yakınırken şiir üzerinde bir şiiri duyduğunda onu hatırlattığı için ağlıyor mesela.
0: Evet.
1: Yani şiir bizim sadece şey değil, hani eyvallah silahta da kullanıyoruz. Ama bizi ayakta tutan da o. Canlı,
0: evet,
1: tutan da o.
0: Evet.
1: Ayakta değil miyim? Canlı tutan. Yani
0: can damarlarımıza insan hitap eden değil mi hocam? Can, kesinlikle, damarlarımızdaki o akışkanlığı sağlayan şey şiir mi acaba?
1: Evet, ben öyle düşündüğüm için şiir diyorum, başka bir şey diyemiyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah programımıza devam edeceğiz.
1: Tamam, inşallah.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Şair Ahmet Can'la devam edeceğiz. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Şair Ahmet Can'la devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şiir sizin için ne ifade eder konuştuk. Ahmet Can şiiri bize ne anlatır? Bununla devam edelim.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi yakın zamanda bir yazıda İsmet Özel'in şeyi vardı. Ya İsmet Bey, sürekli ben diyorsunuz da, yani ne demek bu ben? Ne anlama geliyor diye soru sormuşlardı. Bir muhabbet esnasında, büyük bir kaynak veremeyeceğim, yüz yüzeydik diye hatırlıyorum. Şey demişti, yani bu top

topraklarda senin anlamlı olan bir şey var. O anlam mı ben yerine koyduğumda bir daha oku diyordu o mısrayı. İşte o diyordu hani o anlamı yerine koyabiliyorsan benim için de ben o demek. Yani şey ben de hemen birkaç mısra

0: yürürse Allah o rahmeti yağdırır mı? Yağdırır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Buydu yani şey olarak. Benim için de bir nevi o. Şiirimin şeyi, temeli diyelim. Temelinde bu anlamı üzerine kurmaya çalışıyorum ben de. Şiirim.
1: Anadolu yani biz tabii mi?
0: Biz. Hani Nazım Hikmet'in duvarın şeyin altında öldürdüler bizi diye bir şiiri vardı.
1: Hı hı.
0: Bu duvar diye bir şiiri vardı. Oradaki biziz aslında. Başkası değil. Yani Nazım Hikmet de, Mehmet Akif de hepsi bizim damarlarımız yani.
1: Evet.
0: Şimdi benim ilk kitabımın ismi Yolcu Yol Kasidesi. Onun ön sözünde şey vardır, Evahettin Kirmani'nin bir sözü vardır. Yol sensin, yolcu sensin, hancı da sensin.
1: Hmm.
0: Şimdi biz bu vefat eden Zeki Hocam'dan şeyi duymuştum, dinlemiştim. Diyordu ki sen yavaş yavaş büyüyorsun. Büyüdükten sonra bir eser yazıyorsun. Bu eseri yazdıktan sonra birileri okuyor, okumuyor. Önemli değil. Sonra sen vefat ediyorsun. Eserin devam ediyor. Artık şöyle izah ediyordu. Yolda giderken bir hancıya uğradın.
1: Hı hı.
0: O hancı senin için o eser demek. Yani Sezai Bey vefat ettiğinde evet Allah'a ulaşıyor ama onun eseri o hanın içinde işte hana uğrayanlara yardım etmeye devam ediyor.
1: Evet.
0: Yolun kendisi zaten bu hayat.
1: Hı hı.
0: Yolcu da biziz. Onun üzerinden ben hikayeyi oluşturdum. Hikayeyi Reşit diye bir kelime üzerine kurmuştum. Reşit, evet. Benim için şey siyasi ve benzeri şeyler üzerinden daha başlamaz şüpheyle yaklaşıyoruz her şeye.
1: Evet.
0: O yüzden mürşidimi yani yolumdaki hanlardan hep bu Sezai Karakoç olsun, İsmet Özel olsun,
1: hı hı.
0: İşte Zeki Hocam olsun, Ali Hocam olsun.
1: Hı hı.
0: Bunlar bana şeydi, handı. Her bir hana şey, şiir girişinde de yolumdaki hanlar diye dört bölümlük bir şiir yazmış.
1: Evet, evet, evet. O gördüm kitabınızın içindekiler kısmında. Şey var bir de. Reşit'le tanışmadan önce Reşit'le tanışmak, Reşit'in nakışlı uyarıcısı, bir de Reşit bir çağrıdır diyor. Bu Reşit kimdir hocam?
0: Yani kimden ziyade hani Allah'ın bir ismi Reşit ya.
1: Hmm, eyvallah.
0: Onun üzerinden ben şiirimi oluşturdum. Şey, mesela Reşid'in nakışlı uyarıcısı benim için peygamberdir. Hmm. Hem uyarandır hem de nakışlıdır. İki taraflıdır. Hani şey diyor ya, ben size onu hem müjdeci hem uyarıcı olarak gönderdim.
1: Evet, ayet-i kerimede.
0: Evet, benim için de öyledir. Müjde tarafı da var, uyardığı taraf da var.
1: Eyvallah.
0: İkinci şiirimse savaştan bir gün sonra. Hani ilk şiir kitabım çok iyi olduğunu düşünmüyorum. İkinci yavaş yavaş insan çünkü olgunlaşıyor, pişmeye başlıyor. Benim için de ikinci şiir kitap biraz daha öyle hani tatmin eden bir tarafı oldu.
1: Hı hı.
0: İlk şiir kitabımdan 6 yıl ya da 7 yıl sonra bitirebilmiştim. Biraz ilk şiir kitabı her zaman şey oluyor. İlk kitap daha doğrusu. Biraz bir gevşeklik veriyor insana.
1: Hmm.

0: Evet. Hepsini de Ali Hoca'nın dizinin dibinde yazdım diyelim. Çünkü Ali Hoca'nın okumaları her zaman bir ritim veriyor size.
1: Evet.
0: Hem bir ritim veriyor, hem sizi melankoliden kurtarıyor. Hem yüksek sesle okumayı o yaptığı için daha şey oluyor. Daha anlamlı oluyor.
1: Evet.
0: Size yakışıyor mu, yakışmıyor mu şiir?
1: Hı.
0: O daha çok anlam şey yapıyor. O yüzden Ali Hoca'nın şeyleri çok faydalı oldu. Şiir
1: Evet.
0: kitaplarımı oluşturmamda. Bu şekilde hocam şimdilik.
1: Eyvallah. İki şiir kitabınız var değil mi hocam? Yol
0: Evet.
1: Kasidesi ilk şiir, Savaştan Bir Gün Sonra ikinci şiir kitabınız. İkinci
0: Evet,
1: şiir
0: savaştım.
1: kitabı ne zaman çıktı hocam?
0: İkinci şiir kitabı 2025'in TÜYAV'ında çıkmıştı.
1: Hmm.
0: Hatta 24'ün TÜYAV'ıydı sanırım. Evet, 24'ün TÜYAV'ında.
1: Hı.
0: Şu anda üçüncü iş için çalışma yapıyorum ben de.
1: Evet. Peki Ali Ural hocayla ne zaman tanıştınız hocam?
0: Ali Ural
1: Size neler
0: hocamızla
1: kattı?
0: yani
1: Nasıl bir yol izlediniz?
0: 2014'te TYB Türkiye Sanat Türkiye Yazarlar Birliği'nde
1: Hı.
0: dersleri vardı. Oradan bir gideyim dedim. Çok şükür gittim ve orada tanıştım.
1: Hı.
0: Düzenli işte 2 haftada bir yazı yazıyoruz. 2 haftada bir kitap okuyoruz.
1: Evet.
0: Sadece şey değil şimdi yazmak değil de okumak da bu işin bir kısmı.
1: Hı.
0: Okumadan ne şiir
1: Tabii.
0: yazabiliyoruz ne hikaye yazabiliyoruz.
1: Evet,
0: Yani hem
1: evet.
0: o günden beri Ali hocamın atölyelerine devam ediyorum.
1: Evet.
0: Çok şükür. Şey hani palazlanmış kısımlarımızı böyle cilalıyoruz ya.
1: Evet.
0: Orası çok güzel yardımcı oluyor. Hem
1: Evet.
0: dilini fazla kelimelerden, fazla seslerden
1: Hı.
0: arındırıyor. Hem de oradaki şimdi bizim ikinci yeninin oluşmasının bir sebebi diyordu Mehmet Doğan. Edebiyat ortamıydı.
1: Hı.
0: Hani bir kahveye gidiyorlardı. Hepsi şair.
1: Evet.
0: Ya da hepsi yazar. Ben de o atölyeye gittiğimde aynı duyguyu hissediyorum. O duygunun verdiği bir coşkunluk oluyor her zaman.
1: Evet. Edebiyat ortamı önemli değil mi hocam? Yani
0: Tabii.
1: bu ortam, yani bu yazı atölyeleri ya da dergi mutfakları gerçekten insana, öğrenciye katkı sağlıyor, insan yetiştiriyor, değil mi hocam?
0: Kesinlikle hocam. Hem insan yetiştiriyor hem de hepimize şifa oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle yalnız yürümek sizi bir yere kadar götürür.
1: Hı.
0: Ama bir yerden sonra hani toplanmanız lazım.
1: Evet.
0: Toplanıp yürüyebilmeniz lazım.
1: Kesinlikle.
0: Onu çok güzel sağlıyor çünkü şu an çok güzel dostlarım var yani mesela.
1: Tabii yani Ali Fuat Başgil de Gençlerle Baş Başa kitabında ondan bahsediyor. Gençlerimizin ilk sorunu neyi nasıl yapacaklarını bilmemesi, ikinci sorunu da diyor manevi destek. Şimdi bu atölyelerde ikisi de oluyor. Özellikle Ali Ural Hoca'nın atölyelerinde bu fazlasıyla oluyor. Çünkü şöyle, Ali Hoca şiir yazacaksa öğrenci ona yol gösteriyor. Deneme yazacaksa yol gösteriyor. Öykü ya da hangi metni oluşturacaksa o açıdan hem yol gösteriyor, ayrıca bir destek de oluyor. Manevi bir destek de oluyor.
0: Tabii. Şöyle şimdi bir öğretmenin dizinin dibinde oturmak
1: Hı.
0: bir de sana dostum,

0: kardeşim diyen bir adamın dizinin dibinde oturmak
1: Hı hı hı.
0: var. Şey değil, bize sadece o saat içinde rehberlik sunmuyor.
1: Hı.
0: Muhabbetini de sunuyor.
1: Evet.
0: İşte ilk şiirim mesela Karabatak'ta çıkmıştı. O ortamı sağlıyor.
1: Hı.
0: Bize sadece şey yazınızı okudum, çıkın gidin değil, onun devamını da gidiyor. Yani kitaplarımız basılabiliyor.
1: Evet.
0: Ve hepsi de güzel oluyor. Yani şey değil, hani böyle basket tarzında olmuyor. Hepsi de çok kıymetli
1: Evet,
0: eserler.
1: bir kalibresi olan eserler değil mi hocam?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Evet.
0: Aşağı düşürmüyor kaliteyi hiçbir zaman.
1: Hı. Çok güzel, çok güzel hocam. Peki hocam, şiir insanı nasıl dönüştürür? Yani şiir insana neler katar?
0: Eyvallah, güzel bir soru.
1: Yani bir yumruk etkisi var şiirde. Bu nasıl oluyor?
0: Tabii şöyle T.S. Eliot Dante'nin şiirini özetlerken şunu söylüyor. Çok kolay okunuyor bu şiir diyor. Çok kolay okunmasının sebebi ne şeye bağlıyor tabii. Bir kültüre bağlıyor. O zamanlar Dante'nin vaktinde ortak bir kültür vardı. Ve bu kültürle oluşturduğu şiiri herkes okuyup rahat anlayabiliyor. Bu kültür, hani şu anki biz İslam'la müşerref olduktan sonra ortaya çıkan bir kültür var bu bizim için. Şiir bunun anlatıcısı aslında bizim için.
1: Evet.
0: Şiir bunun sözü. Biz bu kültürden biz bu kültürle, bu bilinçle oluşturduğumuz yumruğun sesi aslında.
1: Evet.
0: Şiir bu kültürün sesi ve biz bu kültürle yaşadığımızda bir anlamı oluyor.
1: Evet.
0: Bunu gördüğümüzde bizi dönüştürüyor. Yani şey var ya, fetihten önce bizim dervişler gelirdi. Hani bu kültürün anlatıcısı olarak geldiklerinde bir anlamı oluyordu.
1: Evet.
0: Heidegger diyor ya, hani biz şiirsellikten varlığı o şiirle kavrayamadığımız için kaybettik diyor. Biz o varlığı hala şiirle anlatabiliyoruz.
1: Evet.
0: Derdimiz de o. Haliyle bizi dönüştürebilir. Bu kültürün içindeki insanı dönüştürebilir.
1: Evet.
0: Yoksa
1: Hatırlatıcıdır diyemez miyiz hocam?
0: kesinlikle
1: Hani
0: hatırlatıcıdır da.
1: Cahit Zarifoğlu diyor ya, bir kalbiniz var hatırlayınız diyor.
0: Evet, çok
1: Şiir
0: güzel.
1: hatırlatır.
0: Kesinlikle şiir anlatılmadan önce, hani anlaşılmadan önce direkt seni ele geçirir.
1: Evet.
0: Öyle bir şey. Ama bu dönemde biraz daha karamsar olmamızın sebebi bizi kuşatan modernizm ve postmodernizm aslında.
1: Evet.
0: Hani hatırlanmamıza bile izin vermeyecek şekilde kuşatmış bizi. Yani sabah akşam ekranlardan vakit kalırsa elbette hatırlarız diye düşünüyorum.
1: Evet, eyvallah. Eyvallah hocam. Bir de bu şiirin anlaşılırlık meselesi var hocam. Anlamak mı, hissetmek mi? Ne dersiniz?
0: İkisinin vardığı yer benim için aynı ama ben şair olarak anladığımı ve hissettiğimi söylerim. Bu şiiri okuyan da anladığını ve hissettiğini şey yapar, üstüne alır. İlla benim anlattığımı anlamasına gerek yok.
1: Hı.
0: Ya da benim hissettiğimi hissetmesine gerek yok. İkisi de bir benim için bu arada. Anlamadığımı hissetmeyeceğim büyük ihtimal.
1: Ya bazı şiirler var, anlamıyorsunuz ama size atmosferini alıyor. Size bir şeyler hissettiriyor. Hani Ahmet Haşim'in de bir sözü var ya, şiiri anlamı için okumak, bülbülü eti için beslemeye benzer der ya. O
0: Eyvallah.
1: açıdan ben bu soruyu sormuştum.
0: Eyvallah, eyvallah. Yani

0: İkisi de aynı şey geliyor.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Eyvallah.
1: Peki hocam, tezgahta neler var? Yeni şiir kitapları var mı? Yeni şiirler var mı?
0: Yeni şiirler var. Şiiri bir hani en başından söylediğim gibi bizim bir kültür var. Bir şey var ortada. Ve bunun ayyuka çıkması lazım.
1: Evet.
0: Modern şiirle türküyü, divanı bir tutmak gerekiyor. Çünkü ikisi de bizim kültürün bir parçası artık.
1: Köprü kurmak gerekiyor, değil mi hocam?
0: Tabii hem köprü kurmak hem de uzak tutmamak gerekiyor.
1: Uzak tutmamak.
0: Mesela türküyü kesinlikle şiirden uzak tutmamak gerekiyor. Türkü dediğim zaten bizim şiirler. Yani Karacaoğlan'ın
1: Evet.
0: şiiridir. İlahilerimiz Yunus Emre'nin şiiridir.
1: Evet.
0: Yani hepsi şiirden çıkma aslında. Türküyü canlı tutmak için şiiri canlı tutmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: İlahilerimizi canlı tutmak için yine şiirimizi canlı tutmak gerekiyor. Ben üçüncü şiir için, üçüncü kitabım için en azından iki taraflı, yani içinde hem türkü olacak hem ilahi gibi bir kısım olacak. Divan, ilahiden kastım divan şiiri.
1: Evet.
0: Türküden kastım da halk şiiri. Bunlar olacak. Bir de yani bir hikayenin içinde biri türkü söyleyecek, biri şair, biri ilahi okuyacak, biri de modern bir şiir okuyacak.
1: Eyvallah.
0: Öyle tasarladım.
1: Bu
0: İnşallah muvaffak olurum diye.
1: inşallah bunlar yazılmış mı yoksa?
0: Yani çoğu yazıldı. İnşallah bir iki üç tane daha yazarsam becerebilirsem bitecek inşallah.
1: Allah muvaffakiyet versin. Heyecanla
0: Allah
1: bekliyor olacağız hocam.
0: eyvallah başım üstüne.
1: Sohbetimizin burada sonuna geldik hocam.
0: Eyvallah,
1: Ben
0: teşekkür ederim
1: muhabbetiniz
0: davet
1: için
0: ettiğiniz
1: çok
0: için.
1: teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Sizden de Mehmet Hocam, sağ
1: Eyvallah.
0: olasınız.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerde bu bölümde şair Ahmet Can'la kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Daha çok şiire değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 200

0: 25 53 72.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0 266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık deniz karakol gemisinin Romanya'ya teslimi ve deniz platformlarının hizmete giriş töreninde konuştu. Romanya Cumhurbaşkanı Necușor Dan da Romanya heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, dünyanın göz bebeği olarak nitelendirdiği İstanbul'da denizcilik, mühendislik ve Türkiye-Romanya dostluğunun yeni bir nişanesine tanıklık etmek üzere bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törenimizle tarihten süzülüp gelen Türkiye-Romanya dostluğunu bir adım daha öteye taşıyoruz dedi. Cam, Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim ederken Koçhisar açık deniz karakol gemimizi envantere katmanın da gururunu taşıyoruz. Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşılan her krizin ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bir kez daha hatırlattığını kaydederek şöyle devam etti. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyor. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik, neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Askeri gemi inşaat sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Bu anlayışla savunma sanayinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle

paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz dedi. Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı'dan gemi komutanlarına bayrak, Flandra ve gemilerin hizmete giriş belgelerini takdim etti. Ardından gemi komutanları ant içerek personeli gemiye sevk etti. Bayrak ve komutan Flandrası gemilere toka edildi. Deniz Harp Okulu öğrencileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Dan'a hediye takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Açık Deniz Karakol Gemisi CAM, Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Dan ve beraberindeki heyetle görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 13'te sona erdi. Bu yıl 2.425.628 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. TYT, Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 254 sınav merkezinde ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da uygulandı. 7202 bina ve 134.675 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 340.321 kişi görev aldı. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın saat 10.15'te başlayacak. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler 2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 1.627.960 adayın katılacağı AYT, 4.400 bina ve 86.761 salonda düzenlenecek. Üçüncü ve son oturum olan yabancı dil testi ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Gümrükler muhafaza ekipleri Mersin Limanı ve Ağrı'da Gürbulak gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve etken madde ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ekiplerce narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak gümrük kapısında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda çok sayıda kaçak ilaç ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli bulunduğu ve detaylı kontrole tabi tutulduğu aktarılan açıklamada incelemelerde konteyner içinde beyan harici 9 tonu aşan ağırlıkta 12.400.000 tramadol etken maddeli ilacın tespit edildiğinin altı çizildi. İkinci operasyonda narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucuna dikkat çekilen açıklamada bu çerçevede pregabalin içeren 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin ilaç cinsi eşyanın ele geçirildiği kaydedildi. Gümrükler muhafaza ekiplerince Gürbulak gümrük kapısına gerçekleştirilen operasyona ilişkin bir bilgi verilen açıklamada bu kapsamda İran'dan gelen bir tırın risk analizi ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildiği bildirildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine aracın detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındığı belirtilen açıklamada narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeye el konulduğu aktarıldı. Muş'ta bir otomobilde yapılan aramada 60 kilogram esrar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekiplerce durdurulan

Otomobildeki aramada bagaja gizlenmiş 90 paket halinde toplam 60 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Öte yandan Adana'da da 408.235 uyuşturucu hap ele geçirildi ve tırın sürücüsü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Durdurulan tırdan narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada dorsenin altına gizlenmiş 408.235 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısı İGP'nin de olduğu gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İGP, inşaat firması yetkilileri SB ve RKB, kamu görevlisi ÖA ile şirket yetkilisi RÖ çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken şirket çalışanı MCH ise serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iki zanlı daha yakalanırken toplam gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Silivri Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Yalçın Ekici seçildi. Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katılırken MHP'li meclis üyeleri iştirak etmedi. CHP grubu belediye başkan vekilliği için Yalçın Ekici'yi aday gösterdi. AK Parti grubu ise aday çıkarmadı. Yapılan ilk tur oylamada Ekici 20 oy alırken 5 oy boş kullanıldı. İkinci turdaki oylamada da aynı sonuçlar çıktı. Ekici 3. turda yapılan oylamanın ardından Silivri Belediye Başkan Vekilliğine seçildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasını yayınladı. Açıklamada ABD'nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürerek ateşkesi aralıksız ihlal etmesi ve Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi. Bunun ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, saldırganlık devam ederse düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır ifadesine yer verildi. İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusunun Sayda'ya bağlı Kanarit beldesine hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü İsrail'in güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda da 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlenen saldırıda da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinde de bir kişi hayatını kaybetti. Açıklamada ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze

0: Şeridinde düzenlediği saldırılarda da ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin resmi ajansı Vafa'da yer alan habere göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açtı. Tagris Zamlat isimli Filistinli kadın hayatını kaybetti. Haberde İsrail'in bu sabah itibariyle düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, biri kadın, 6 Filistinlinin öldürüldüğü, ayrıca İsrail ordusunun denizden Gazze şeridinin güney bölgelerine ateş açtığı aktarıldı. İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında Londra yönünde giden iki trenin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 33'ü ağır olmak üzere 89 kişi de yaralandı. Doğu İngiltere Ambulans Hizmetlerinden Londra'nın kuzeyindeki Bedford kentinin 4 kilometre güneyinde yaşanan kaza ile ilgili yapılan açıklamada tren kazasında 89 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 11'inin durumunun çok ağır, 22'sinin ağır olduğu belirtilen açıklamada 56 yaralının ise olay yerinde tedavi edildiği, bazılarının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İngiltere'de demir yollarında görev yapan Britanya Ulaşım Polisi kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Britanya Ulaşım Polisi kazaya karışan iki trenin de East Midland Railway şirketine ait olduğunu bildirdi. Bedford İtfaiye Teşkilatı dün yerel saatle 17.15 sularında Corby-Londra seferini yapan trenin Nottingham-Londra seferini yapan trene Bedford'un yaklaşık 4 kilometre güneyinde arkadan çarptığını duyurmuştu. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 13-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 17-33, Muğla 18-31, Uşak 14-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 14-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-25, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-35, Siirt 22-36 derece.
2: Ana haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı toplumunun yapısını genel manada inceleyecek, Osmanlı'yı tanımlayan ve tamamlayan sosyal hayatı konu edeceğiz. Osmanlı Devleti, başlangıçta doğrudan doğruya Türkler tarafından kurulmuştur. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görülmeye başlamıştır. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan, çok uluslu bir özellik kazanmıştır. Daha sonraları, Türk ve Osmanlı kavramları, bugünün Türkiye'si de dahil olmak üzere, Osmanlı toplumunu simgelemiştir. Bugün hala devam ettiği gibi, Türkiye'de Osmanlı tabiri, etnik kökenin ne olursa olsun, bu toprakların asli milletini oluşturan Müslüman bütünlük için kullanılmıştır.

Kübra Osmanlı Devleti, toplumunu, İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlendirmiştir. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim öğretim işiyle uğraşanlar, müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezlerdi. Bunun karşılığında devlete bir hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar rehaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı, askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan, nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte, yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürdürüyorlardı.

Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında gerçek Osmanlı ailesinin yapısı, tamamen Osmanlı töresi, Osmanlı gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir ve kasabalarda oturan Osmanlı ailelerinde ise İslam hukuku da etkiliydi. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yatay hareketlilik fethedilen yerlere doğru yerleşme şeklinde görülür. Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki Müslüman Osmanlı nüfusunu artırmak için yatay hareketliliği teşvik edici uygulamalar yapmıştı. Vakıflar kurarak buraların ekonomik hayatını canlandırmış, insanların buraya yerleşmesini özendirmişti. Fethedilen yerlere yerleşeceklere bir takım vergi kolaylıkları da sağlanmıştı. Lakin toplumdaki bu hareketi tamamen başıboşta bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Duraklama ve çöküş dönemlerinde kaybedilen yerlerdeki Müslüman halk iç kesimlere göç etmek zorunda kalmıştır. Nüfus artışı, ekonomik güçlükler ve eşkıya tehlikesi gibi sebeplerle kırsal kesimdeki halk büyük şehirlere göç etmiştir. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Bu da yetenek, beceri ve çalışmayla olabiliyordu. Özetle bir sınıftan başka bir sınıfa geçmek veya bulunduğu sınıf içinde daha yüksek mevkilere gelmeye dikey hareketlilik denilir. Ortaçağ Avrupa'sının sınıflı toplumlarında ve Hindistan'daki kast teşkilatının katı sınıfsal yapısında dikey hareketlilik yoktur. Çünkü buralardaki sınıflar kan bağına dayanmaktadır. Örneğin baron, dük, kont, lord olabilmenin şartı bu kimselerin soyundan gelmektedir.

reaya içindeki Müslüman olmayanların çocukları devşirme yoluyla devlet hizmetine alınırdı. İçlerinden Müslüman ve kabiliyetli olanlar, kapı kulu sistemi içinde eğitimlerini tamamlayarak devletin önemli kadrolarında görev alırlardı. Mesela 1453-1566 yılları arasında görev yapan 24 Vezir-i Azam'ın 20'si devşirmedir. Osmanlı Devleti toplumu etnik yapılara göre değil, inançlarına göre düzenlemişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bunların başında devletin kurucusu olan Türkler geliyordu. Bundan sonra Araplar, Boşnaklar, Arnavutlar ve Gürcüler diğer belli başlı Müslüman gruplardı. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu iki kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi dini yönetim merkezi vardı. Toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu gruplar arasında yaşayış açısından benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Toplum içinde insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış olan ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerinde kurulmuştur. Sosyal hayatın tanzimi, kişi ve toplumun güvenliğini sağlama bakımından ahiliğin bazı prensipleri şunlardır. Kişiyi eğitip üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu topluma layık olduğu en uygun yere ulaştırmak. Ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamını oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak. Karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.

Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan AHİ teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeamet ve tımar toprakları miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimat'tan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda

getirilen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, 13. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden çok uzun ömürlü bir siyasal kuruluş, bir cihan devletidir. Bu uzun sürecin klasik dönem olarak isimlendirilen devresinde Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliğinin nasıl sağlandığı, devlette sosyal güvenlik teknikleri olarak nelerin yer aldığı ve modern sosyal güvenlik anlayışının hangi noktasında bulunduğu hususları hep merak edilmiştir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bağlı bulunduğu İslam dininin gereklerine göre bir hukuk sistemini ve toplum yaşantısını esas almış, sosyal güvenlik alanında da bu dinin etkisi fazlasıyla hissedilmiştir. Genel olarak Müslüman topluluklarda devletin, memleketteki fakirleri gözetmek, muhtaçları korumak ve işi olmayanlara da yardım elini uzatmak gibi görevleri vardır. Devletin bu gibi pek çok görevi olmasına rağmen, bu görevlerini yerine getirmede vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları devlete yardımcı olmuşlar, onun görevlerini hafifletmişlerdir.

Sosyal ve güvenlik kelimelerinden oluşan sosyal güvenlik kavramı, toplumu ilgilendiren yani içtimai güvenlik anlamında kullanılır. Sosyal güvenlik tehlikesi ya da riski denilen olaylar, insan iradesi dışında başa gelen ve başa gelince onu çalışma gücünden ve dolayısıyla kazançtan mahrum eden ya da ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle beraber, ileride gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin mal varlığında eksilmeye sebep olan olaylardır. Bu açıdan sosyal güvenlik, toplumu oluşturan fertlerin kendi iradeleri dışında uğrayacakları tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisi anlamına gelmekte ve kişileri gelirlerin ne olursa olsun belli sayıdaki risklere karşı güvende tutan bir kurum veya kurumlar bütünü olarak kabul edilmektedir. Bunu kısaca, kişilerin ekonomik güvencelerini sağlayan önlemlerin bütünü şeklinde anlamak da mümkündür. Sosyal güvenlik sistemleri hem sosyal korumanın amaçlarını hem de bu amaçlara ulaşmak için oluşturulan özgün hukuki teknikleri kapsar. Sosyal güvenliğin amacı, kendi iradeleri dışında meydana gelen hastalık, işsizlik, kaza, yaşlılık veya ölüm gibi sebeplerden dolayı çalışma gücünü sürekli veya geçici bir şekilde kaybeden kişilerle, bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere, kazançlarının kesilmiş veya önemli derecede azalmış olmasından dolayı, kamu önlemleriyle yeterli bir geçim düzeyi yanı sıra sağlık garantisi de sağlamaktadır. Sosyal güvenliğin ana faaliyet alanı, yaşlılık, işsizlik, hastalık veya kazalar sebebiyle meydana gelen iş göremezlik, uzun süren rahatsızlık yahut sürekli mağluliyet gibi sebeplerle muhtaç hale gelenlere ve bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere sağlanan geçim garantisiyle çok çocuklu ailelere, dullara ve yetimlere ödenen ivazlar ve doğum ve cenaze masraflarını karşılamaya yönelik yardımların yapılmasıdır. Genel itibariyle sosyal güvenlik, ilgilinin mali katkısını gerektiren sosyal sigortalarla sadece resmi, yarı resmi veya bağımsız kuruluşlar tarafından finanse edilen sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden oluşur. Sosyal güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal ve siyasi yapı ve koşulların bir ürünüdür. Avrupa'da bugünkü anlamıyla sosyal güvenlik sistemlerinin oluşabilmesi için, sanayi devriminin ve buna bağlı olarak sosyal koruma gereksinimi içinde olan bir işçi sınıfının ortaya çıkmasını beklemek gerekmiştir. Türkiye'de ise ekonomik ve siyasi koşullar çok farklı bir gelişim seyri izlemiş, Osmanlı Devleti'nin sanayileşme

sürecine girmemiş olması, gerçek anlamda bir sosyal politikanın oluşumunu engellemiştir. Sınırlı ve dağınık sosyal koruma önlemleri de modern anlamdaki sosyal güvenlik sistemine dönüşememiştir. Bu açıdan Osmanlı Devleti'nde sosyal politika tedbirleri çok kısa ve sınırlıdır.

devletin bir sanayileşme dönemi yaşamamış olması, sosyal mevzuatın doğmamış bulunmasının başlıca sebebini oluşturmuştur. Bu açıdan, devlet içinde modern anlamda ve düzenli bir sosyal güvenlik sisteminden söz etmek çok kolay değildir. Öte yandan daha Orhan Gazi zamanında, günün gerek ve koşullarına göre tımar, zehamet, yurtluk ve ocaklıklarla, ihtiyaç sahibi şahıslara, dul ve yetimlere bazı kayıt ve şartlarla sosyal haklar tanınmış ve bu hakların karşılanabilmesi için bazı esaslar konulmuştur. Osmanlı Devleti'nde, Batı'da olduğu gibi sosyal güvenlik düşüncesi karşılıklı yardımlaşma anlayışıyla başlamış ve gelişmiş, emeğiyle geçinenlerin sosyal güvenliği esas itibarıyla 3 esasa dayandırılmıştır. Bunlar aile içi yardımlaşma, meslek teşekkülleri çerçevesinde yardımlaşma ve sosyal yardımlar şeklinde isimlendirilebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, devlet fonksiyonlarından siyasi nitelikte olan ve otoriteye ihtiyaç gösteren vatan savunmasıyla kamu güvenliği gibi hizmetler, hükümet eliyle yürütülmüş, bunun dışında kalan geniş alandaki kamu hizmetleri ise yardım vakıfları aracılığıyla yerine getirilmiştir. Bu tesislerin bazılarından toplumun bütünü, bazılarındansa yalnızca düşük gelirli ihtiyaç sahipleri yararlanmışlardır. Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliği temel olarak aile içi yardımlaşmalarla sağlanmaya çalışılmıştır. Bir nevi üretim ve tüketim birliği niteliği taşıyan aile, kişinin sosyal risklere karşı korunması bakımından çok önemli bir rol oynamış, aile üyelerinden birinin hastalık, kaza ve ölümü halinde ortaya çıkan boşluk, gene aileye dahil öteki üyelerin katkı ve yardımlarıyla giderilmiştir. Bu sistem özellikle tarıma dayalı kesimde etkin olmuş, ancak el sanatları alanında yapılan çalışmalarda da kendini göstermiştir. El sanatları alanında çalışanlar, doğal olarak tarım alanında çalışanlara oranda sosyal risklere karşı daha az güvenliğe sahiptir. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde mevcut zorunlu esnaf birlikleri Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir takım dayanışma sandıkları kurmuşlar ve mensuplarına bir takım risklere karşı belirli ölçüde bir güvenlik sağlamaya çalışmışlardır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Osmanlı Devleti'nde esnafın ilk karşılıklı yardımlaşmaları, başka bir ifadeyle dayanışma sandıkları, birer meslek kuruluşu olan başta ahilik ve bunu takip eden loncalar içinde başlamıştır. Ahiler, bir sanat ve meslek topluluğu olmakla beraber, asıl iktisadi niteliklerinden ziyade dini, sosyal ve politik değerleri özünde toplayıp bir araya getirme ve cömertlik, muhtaçlara yardım, zulüm görenleri koruma gibi yönleriyle tanınmışlardır. Ahilik teşkilatının başlıca amacı, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma düşüncesinin oluşturulması ve yaygınlaşması.

yaklaştırılmasıdır. Yoksula, yabancıya, garip ve misafire sofra kurup onu beslemek, ahiliğin temel kurallarındandır. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardım sağlayan bir başka kurumsa, lonca adı verilen meslek kuruluşlarıdır. İlk esnaf kuruluşları olan ahilik şeklinde teşekkül eden esnaf zaviyeleri, 14. yüzyıldan itibaren azalmaya başlamış, onların yerini zamanın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek özellikler taşıyan loncalar almıştır. Loncalar kurdukları orta sandığı veya teavün sandığı adı verilen yardım ve dayanışma sandıklarıyla üyeleri ve aile bireyleri için hastalık, evlenme, doğum, iş kurma, işsizlik, ölüm gibi bir takım sosyal risklere karşı aynı ve nakdi olarak sosyal yardımlar yapmışlardır. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. Dükkan açma hakkına gedik denilirdi. Gediğe sahip olmak için çıraklık, kalfalık yapıp ustalık belgesini almak gerekirdi. Üye sayısını, üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlemek, esnaf arasındaki haksız rekabeti önlemek, esnafla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek ve üyelerine kredi vermek, loncaların başlıca görevleri arasındaydı. Her loncada yaşlılardan meydana gelen 6 kişilik ustalar kurulu vardı. İçlerinden en yaşlısı başkan olur ve ona şeyh denilirdi. Osmanlı Devleti'nde din eksenli sosyal yardımlarda, sosyal güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bunlar genellikle bireysel olarak din kurallarına göre yapılan sosyal yardımlarla, vakıfların yaptığı sosyal yardımlar olarak kendini göstermiştir. İslam dininin emrettiği zekat, fitre, kurban kesme, adak ve kefaretlerle, diğer bağış ve sadakalar şeklinde dar gelirlilere ve muhtaçlara yapılan yardımlar, bireysel nitelikli sosyal yardımlardır. Bunun dışında insanlara hayır ve iyilik yapmak amacıyla kurulan vakıflar gibi bir takım sosyal yardım kurumları da bulunmaktadır. Vakıf, varlıklı kişilerin özellikle taşınmaz mallarının gelirlerini, dini ve sosyal amaçlı hizmetlerin görülmesi için kurmuş oldukları kurumların finansmanına tahsis etmeleri, bu amaçla bu malların mülkiyetini de sözü edilen kurumlara devretmeleri olarak ifade edilebilir. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlar, genel itibariyle bugünkü gibi özel hukuk kurumu olmayan vakıflar aracılığıyla yapılmış ve vakıflar sosyal güvenlikle ilgili olarak çeşitli somut amaç ve faaliyet alanlarında da yönelmişlerdir. Vakıflar kendilerinden yararlanma açısından biri aynından yararlananlar, diğeri gelirinden yararlanılan olarak ikiye ayrılmıştır. Birinci grup, müessesat-ı hayriye yani hayır kurumları olarak isimlendirilir ve içine camiler, medreseler, imaretler, hastaneler, kütüphaneler, hanlar gibi kurumlar girer. İkinci grubun en güzel örneği ise avarız vakıflarıdır. Özellikle mahalle veya köylerdeki fakir hastaların tedavisiyle, hastalık yüzünden kazanç sağlayamayanların bakımlarını ve kimsesizlerin korunmasını amaç edinmiştir. Avarız vakıfları, geliri bir köy veya mahalle ahalisinin beklenmedik ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere kurulmuş olan vakıflardır ve bu vakıflardan yararlanmada din ayrılığı gözetilmemiştir. Vakıflara ait hastanelerde Müslüman veya gayrimüslim, zengin veya fakir ayrımı yapılmaksızın herkes ücretsiz olarak muayene ve tedavi olunduğu gibi, gerekli hallerde hastalar taburcu edilirken kendilerine bir takım elbiseyle bir aylık geçimini sağlayacak miktarda para yardımı da yapılmıştır. Vakıfların herkesin karşı karşıya gelebileceği yaygın fiziki ve sosyal riskler yanında, bazen son derece tali risklere karşı da kişileri korumayı hedef aldıkları görülmüştür. Vakıflar, hayat şartları bakımından insanlar arasında büyük ölçüde adaletin sağlanması ve farklılıkların kaldırılması açısından önemli bir role sahiptir.

bilhassa Osmanlı Devleti'nin sosyal refah düzeyini en iyi biçimde gösteren imaret sistemi, vakıf müesseselerinin en dikkate değer olanıdır. Bu tesislerde vakıf hizmetlilerine, mektep ve medrese talebelerine, fakirlere ve yolculara, durumuna göre 3 öğüne kadar yemek verilmiştir. Müslüman olsun olmasın, bütün insanlığa tahsis edilmiş hastanelerde ise bedeni ve ruhi hastalıkların tedavisi yapılmıştır. Yine fakir, vergilerini ödeyemeyecek kişiler için kurulmuş avarız vakıflara da Osmanlı sosyal hayatının güzel bir numunesidir.

Görülüyor ki doğuş ve gelişimlerini İslam dininin insanlara hayır, iyilik ve yardım çağrısına borçlu olan vakıflarla, sosyal yardım gayesi güdülmüş ve büyük halk kitlelerinin birçok mesleki ve içtimai tehlikeleri, riskleri bunlar sayesinde önlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında sosyal yardımlarda dolayı ve dolaysız olarak görevli müesseseler arasında hastanelerle Darül Aceze, Darül Eytamlar ve Kızılay gibi kurumlar da önem kazanmıştır. Şu kesindir ki vakıf müessesesi Osmanlı Devleti'nde de diğer İslam devletlerinde olduğu gibi büyük önemi olan, sosyal ve iktisadi hayat üzerinde derin etkiler bırakan dini ve hukuki bir kurumdur. Osmanlı Devleti'nde vakıflar, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatında son derece önemli bir role sahip olmuş, devlet, eğitim, sağlık, sosyal yardım, şehircilik, belediye ve bayındırlık gibi kamu hizmetlerini vakıflara gördürmüştür. Askeri ve dini hizmetlerle değişik yardım amaçlı vakıfların kurulduğu da bilinmektedir. Vakıflara bırakılan hizmetlerin görülmesi amacıyla özel kişiler yanında, başta padişah olmak üzere diğer devlet büyükleri de vakıflar kurmuş, vakıflar vergi muafiyetiyle ve başka yollardan devletçe de desteklenmiştir. Öyle ki 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük bir kısmının vakıfların elinde bulunduğu, toplam taşınmazlar içinde vakıfların payının 4/3 oranına ulaşmış olduğu bildirilmektedir. Hatta batılı bazı sosyal siyasetçiler 16. yüzyılda Osmanlı Devleti için vakıf cenneti ifadesini kullanmışlardır. Kısaca Osmanlı Devleti'nde yönetime katılmayan, geçimini tarım ve sanayi alanında üretim yapmak ve ticaretle uğraşmak yoluyla sağlayan ve devlete vergi veren halka reaya deniliyordu. Reaya çeşitli din, dil ve ırklara mensup topluluklardan oluşuyordu. Osmanlı Devleti'nde millet kavramı günümüzdeki anlamından farklıydı. Aynı din ve mezhepten gelen topluluklar bir millet sayılıyordu. Buna göre Müslümanlardan başka üç temel millet daha vardı: Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler. Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman milletini oluşturuyorlardı. Ve Osmanlı ya da Türk diye de anılan Müslümanlar tek millet kabul ediliyordu. Ortodoksların devletle ilişkileri Fener Patrikhanesi ve Patrik tarafından yürütülüyordu. Patrik vezir seviyesindeydi. Seçimle ve padişahın onayıyla başa geçiyordu. Ermeniler monofizm denilen bir öğretiyi benimsemişlerdi. Ortodoks kilisesi tarafından dinsizlikle suçlanıyorlardı. Onların ayrı bir patrikliği bulunmaktaydı. Osmanlı nüfusu içinde sayıları pek fazla olmayan Musevilere de bir millet olarak kendi işlerinde örgütlenme imkanı tanınmıştı. Bunlar ticaret, bankacılık gibi işlerle uğraştıkları için kısa zamanda zenginleştiler. Musevilerin devletle ilgili işlerinden İstanbul'daki Hahanbaşı sorumluydu.

Rusya'nın 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Osmanlı Ortodokslarının koruyucusu olarak ortaya çıkması ve Osmanlıların iç işlerine karışması, Fransız İhtilali'nin Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslim toplumlarda milliyetçilik duygusunu uyandırması

Batılı devletlerinde milliyetçilik hareketlerini desteklemesi, Batılı devletlerin sık sık Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmesi sonucu, Osmanlı Devleti'nin Tanzimat ve Islahat Fermanı ile meşrutiyeti ilan etmesi, Osmanlı'da millet sisteminin değişmesine sebep olmuştur. Tanzimat Fermanı ile gayrimüslim tebaaya geniş haklar verilerek, yurttaşlar arasında farklılık yasaklandı. Eyaletlerde kurulan meclislere gayrimüslimler de katıldı. Avrupa devletlerinin Hristiyanlara verilen hakların genişletilmesi konusundaki baskıları sonucu, Kırım Savaşı'ndan sonra Islahat Fermanı ilan edildi. Islahat Fermanı ile Hristiyanlar askerlik hizmetine, okullara ve memurluklara alınacaktı. Haraç vergisi kalkacaktı. Tanzimat ve Islahat Fermanı ile Hristiyanlara verilen haklar, Müslüman halk üzerinde hoşnutsuzluk uyandırdı. Hristiyanlarda ise milliyetçilik duygusunun daha da yayılmasına sebep oldu. Gayrimüslimlerin devlete sadakati kalmadı ve bu sebeple Osmanlı toplumu içten ve dıştan ölümcül yaralar almaya başladı. Bütün bilgiler ışığında Osmanlı'nın sosyal hayatı bir de padişahların dönemleri olarak incelendiğinde görülecektir ki her padişahın dönemi aynı incelikteki ayrı ayrı hassasiyetle inşa etmiştir. Sadece son yıllarda incelemeye sunulan 2. Abdülhamit Han dönemi, sicil defterleri ve 2. Abdülhamit Han özel olarak yaptırılan ve bu defterlerin saklandığı dolaplar görülmeye değerdir. 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan bu dolabın kapaklarının altına haşerattan korumak ve hava dolaşımını sağlamak için tel örüldüğünden binlerce belge o günden bugüne kadar bozulmadan saklanabilmiştir. Evlenen, ayrılan, yeniden evlenenlerden sokakların temizlenmesine, tütün ve içki yasağından atlara fazla yük taşıtılmamasına, görüntüyü bozan inşaatların yasağından, tayin, yangın, deprem ve kuraklığa kadar, padişahın özenle muhafaza ettirdiği binlerce belge, Osmanlı dönemi toplum hayatını geniş ve detaylı bir şekilde açıklıyor.

Araştırmacılarımıza göre Osmanlı Devleti döneminde bütün sosyal ve iktisadi olaylar şer'iye mahkemelerince kayıt altına alınmıştır ve şer'iye sicilleri Osmanlı Devleti'nde sosyal hayatla ilgili incelenebilecek en geniş ve detaylı kaynaktır. Ayrıca İstanbul'un 27 şer'iye mahkemesinde yazılmış olan 9872 adet sicil defteri, 1892 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından koruma amacıyla tek çatı altında toplanmıştır. Şer'iye sicilleri içinde maruzlar, ilanlar, hüccetler ve vakfiyelerle ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra vergi ve cizyenin toplanması, müderris, yiğitbaşı, kethüda gibi görevlilerin tayinine ilişkin kayıtlarda bulunur. Yine uzmanlarımıza göre günümüzde noterlerin yapmış olduğu her türlü işlem, vekalet, kefaret, mukavele ve borçlanma akdi, merkezden gönderilen fermanlarda bu sicillerde yer almaktadır. Tütün ve içki yasağı, ordu sefere çıktığında konaklama yerlerinin tayini, yangın, zelzele, kuraklık gibi olayların kayıtları da bu belgelerde bütün detaylarıyla mevcuttur. Dolayısıyla Osmanlı'da sosyal ve iktisadi hayatla ilgili her ne varsa, her biri şer'iye sicilleri arşivi içerisine kaydedilmiştir. Örneğin bu arşivde, Osmanlı dönemi toplum hayatında çok önemli bir yer tutan vakıflarla ilgili 10 bin adet kayıt bulunmaktadır. Osmanlı'da bir vakıf kurulacağı zaman, vakfı kuran şahıs vakfiye metnini hazırlardı. Şahitleriyle birlikte kadı huzuruna giderdi. Kadı vakfiye metnini inceler, eksikleri varsa onları tamamlar ve şahitlerin huzurunda metni sicillere kaydederdi. Vakıf resmi olarak kurulmuş olurdu. Vakfiye metinlerinin bir tanesi şer'iye sicilleri içerisinde bulunur, bir tanesi de vakfı kuran şahsın elinde olurdu. Vakfı kuran şahıstaki belge kaybolsa bile şer'iye sicillerinden rahatlıkla bulunabilirdi. Sadece İstanbul'da bu şekilde tutulan 10 bin adet vakfiye kaydı vardır.

kağıtlar sicillerin içinde çok önemli bir miktar oluşturmaktadır ve ayrıca bu belgeler Osmanlı'da ne kadar vakıf kurulduğunun envanterinin tutulması açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Bu sicillerde şehir hayatına ilişkin kurallar da yer almaktadır. Bugün belediyelerin yapmış olduğu işlemler 1850'lere kadar kadılar tarafından yapılıyordu. Şehrin düzenlenmesi, sokakların temizliği ve esnafın denetlenmesine kadar bütün işlemler de kayıt altında ve şer'iye sicilleri içinde bulunmaktadır. Hatta şehir planlamasıyla ilgili olarak kayıtlar vardır. Bu düzenlemelere göre yapılan eve komşu evi rahatsız edecek şekilde pencere açılamaz. Görüntüyü bozan inşaatlar yapılamaz. Ayrıca Nur-u Osmaniye Camii'nin yapımında kullanılan malzemeler ve inşaatıyla ilgili de kayıtlar vardır. Aynı arşivde çevre koruma ve sokakların temizlenmesiyle ilgili de birçok belge yer almaktadır. Bunlardan biri 1724 yılına ait yaya kaldırımlarında satıcı tezgahlarının kurulmaması ve yayalara zarar vermemesiyle ilgili bir belgedir. Bir başka belgeye göre Tophane ve Fındıklı'da cami yakınlarında halkın geçtiği yerlere manavlar tarafından tezgahlar kuruluyormuş. Bunların kaldırılmasıyla ilgili bir ferman yayınlanmış.

Osmanlı döneminde hayvan hakları alanında da düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 1766 yılına ait İstanbul Kadılığına kayıtlı bir sicilde, yük taşınan atlara fazla yük taşıtılmaması ve atlar yükünü boşalttıktan sonra da sahibinin üzerine binmemesi için ferman çıkarılmıştır. Osmanlı'da münakihat ve mufarakat defterleri adı verilen defterlerde evlilik ve boşanmalar da kayıt altına alınmıştır. Osmanlı'da münakihat ve müfarakat defterleri dediğimiz bu evlilik ve ayrılık defterleri, İslam'da imam nikahı dışında resmi kayıt tutulmadığına dair görüşleri tersine çevirmektedir. Osmanlı döneminde evlilikler ve boşanmalar da sicillere kaydediliyordu. Hatta dul olanlar için ayrı, yeni evlenecekler için ayrı defter tutuluyordu. Sicil defterlerinin saklandığı dolaplar, Yıldız Sarayı'nın marangozhanesinde Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yapılmıştır. Bu dolaptaki en eski belge 1510 yılına aittir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın özel gayret ve hassasiyetiyle buradaki 9872 adet sicil defterin %90'ından fazlası günümüze sapasağlam ulaşmıştır. Yıpranan az bir kısmı da restorasyon bölümünde aslına uygun olarak tamir ettirilmiş ve bütün kayıtlar sayfa sayfa dijital ortama aktarılmıştır. Bu belgelere yerli araştırmacıların yanı sıra en çok Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den gelen yabancı araştırmacılar ilgi göstermektedir. Osmanlı Devleti daima dostlarının ve düşmanlarının araştırma konusu olmuştur. Bünyesindeki birçok incelik hala sırrını korurken, birçoğu da hayret ve hayranlıkla karşılanarak özel ve genel başlıklarla araştırılmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Şu da takdiri ilahinin tefekkür etmeye değer, garip bir cilvesidir ki, ne hikmetse Osmanlı tebaası olup da propaganda ve tahriklerine kapılarak Osmanlı'ya ihanet eden kavimlerin hiçbiri bugüne kadar huzur yüzü görmemiştir ve onlar geçen zamanı hayıflanarak mirasçılarından daha gür bir sesle hala adeta tarihçilerimizden Mustafa Armağan'ın şu sözünü haykırmaktadır: "Geri gel ey Osmanlı."

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp

0: Sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Sağlık olsun.

0: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Fethi Cengiz Bey ile beraberiz. Bize bu hafta kırmızı gözden bahsedecekler. Yani kırmızı göz derken gözün kızarıklığından, kırmızı hale gelmesini tarif edeceğiz. Hangi durumlarda göz kızarır, hangi durumlarda çok acildir hemen gitmek lazım veya hangi durumlarda da hemen değil de sabaha bekleyerek sabah gidilebilir. Tedavisinde nelere dikkat etmek lazım, tedavisi kaç gün sürüyor gibi kırmızı gözden bahsedeceğiz. Burada yaş ayrımına herhalde girmeyeceğiz. Önce bir kırmızı gözün bir tarifini yapıp sonra belirtilerine girelim. Daha sonra da kırmızı göz yapan nedenlere gireceğiz. Öncelikle Fethi Bey hoş geldin diyelim.
1: Hoş
0: mikrofonu işin uzmanına bırakalım.
1: Şimdi ben bugün size kırmızı göz önce tarif edeceğim. Ardından da sizin de sorunuz olduğu gibi hangi durumda duracağız, sabaha bekleyeceğiz, hangi durumda da hemen hastaneye gideceğiz. Bunları anlatmaya çalışacağım. Kırmızı göz, göz hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgusudur ve gözlere kızarıklık veya diğer

0: şekliyle kırmızı, yani kanlanması şeklindedir. Gözde kızarıklığın olması, gözü oluşan dokuların herhangi birinde sorun olduğunun göstergesidir. Bunların çoğu basit olmakla birlikte bazısı da çok önemlidir. Hafife almamak gerekir. Alta yatan hastalığın belirlenmesi ve buna göre tedavisi için de gerektiğinde uzmana başvurmak gerekiyor. Kırmızı gözü biz çocuk ve yetişkinde değil de genel bir konuşacağız sizinden. Bu arada bizim üstün duracağımız bir tane nokta, kırmızı göze ağrı eşlik ediyor mu etmiyor mu? Bunu ayırt etmek lazım. Ağrı eşlik etmiyorsa biraz daha rahat olmakta fayda var. Ama ağrı eşlik ediyorsa o daha ciddi bir durumdur. Önce sizinle ağrı eşlik eden, yani daha ciddi olanları konuşacağız. Daha çok çocuklarda gözüken alerjik konjonktivit terimi var. Bu halk arasında gözün iltihaplanması şeklinde de bilinir. Bu daha çok mevsimsel ve güneş olduğu zaman, yaz aylarında sıcaklar geldiği zaman, havada polenlerin uçuştuğu, tozların uçuştuğu dönemde, çocukların dışarı çıkıp top oynadığı, anne babalarını dinlemeyip güneş altında dolaştıkları zaman daha çok gözüküyor. Burada eşlik eden bir kaşıntı da var. Göz kırmızıdır. Sabah olduğu zaman, sabah uyandığı zaman çocuk, gözlerinde çapaklanma oluşur. Göz yapışıktır birbirine. Anne ve baba çocuğun gözünü açabilmek için bazen gözü yıkamak zorunda dahi kalır hatta. Bunun için bir göz uzmanına gitmekte fayda var. Ancak bunun genel bir tedavisi yok. Kalıcı bir tedavisi yok. Çocukla büyüdüğü zaman bu durum sıklıkla şikayette azalma oluşur. Bu ağrılarda ve kızarıkta daha bir azalma oluşur yaşla birlikte. Anne ve babaların yapacağı şey, mümkünse güneşin en bol olduğu dönemde dışarı çıkmalarını engellemeleri. Ama çıkacaklarsa da güneş gözlüğü, şapka takmaları, çocuk gözünü sık sık kaşıyorsa kaşımasını engellemesi, soğuk suda yüzünü yıkaması ve uzmana gidip de gerektiği zaman ilaç kullanıp bu şikayetlerin azalmasını sağlaması, çocuğu rahatlatması yani. Sabah hani anlattığımız çapaklanma daha bir ön plandaysa ve bu çapaklanma sadece sabah değil de gün içinde de oluşuyorsa, o zaman bu alerji değil de biraz daha mikrobik duruma kaymakta fayda var. Buna biz çocuğun veya yetişkinlerin kirli elleriyle gözlerini ovuşturmasıyla daha çok oluşur. Mikrobik konjonktivit adı verilir buna. Bunun tedavisi sıklıkla antibiyotik gerekir ama ağızdan değil de göz damlası şeklinde günde 3 defa 4 defa kullanılan çeşitli damlalar var. Bunu aile kendi bilgisi doğrusuna değil de bir uzmana gitmesine fayda var. Çünkü yaş grupları arasında kullanılan antibiyotiklerin çeşitliliği söz konusu. 2 yaş altı, 2 yaş üstü, yeni doğanda veya yaşlılıkta kullanılan antibiyotikler aynı değil. Bunu bilmekte fayda var. Daha çok genç insanlarda eğer ki kontak lens kullanıyorlarsa bu mikrobik konjonktivit, yani gözün beyazının enfeksiyonunun değil de gözün saydam tabakası dediğimiz kornea tabakasının enfeksiyonu söz konusu. Buna biz keratit adı veriyoruz. Bu kullanılan kontak lensten en çok ilişkilidir ve çok ciddi bir durumdur bu. Çünkü göz kaybına kadar gider bu. Gözün saydam tabakasındaki oluşan bir enfeksiyon ileride bir gözün o kısmında bir lekelenme yapar ve bu lekelenme astigmatizma denen gözlük kullanımı gerekliliği, daha fazla kontak lens kullanamama veya o lekenin yani bir camı düşünün, camda bir leke var ve siz arkasını net göremiyorsunuz, onun gibi düşünün, görmede bir azalmaya sebep olacaktır. Bu kesinlikle çok ciddi bir durumdur ve öyle bir şeyle karşılaşan sayın dinleyicilerimiz kontak lensi bir defa kullanmayacaklar. O andan itibaren gözlerindeki kontak lensi hemen çıkarıyorlar.
1: İyileşinceye kadar tabii.
0: Kesinlikle mi? Göz uzmanı danışıyorlar. Evet. Ve göz uzmanından bir tavsiye almadıkları sürece kontak lensi katiyen takmıyorlar. İkincisi, iyileşirse o göz şayet kendiliğinden veya uzmandan yardım alması koşuluyla, o kontak lensi, o solüsyonu ve kontak lensi koyduğumuz o kabını çöpe atıyoruz. Onu bir daha kullanmıyoruz biz. Çünkü göze bulaşan o mikrobun bir kısmı da emin olun ki o kapta ve kontak lensin içindedir. Solüsyonunu da atmamıza fayda var. Çünkü solüsyonu

0: kullanırken çoğu zaman solüsyon kapağı veya uç kısmı, solüsyon çıktığı uç kısmı çoğu zaman temas ediyor. Kontak lensten veya kaplan oraya da bulaşmış olma ihtimali var. Bunu da göz önünde bulundurup atmakta fayda var diye söyleniyor. Atmamızda fayda var. Bir de gözün mikrobik değil de gözün daha iç kısımlarının vücudumuzdaki başka bir hastalığa bağlı. Özellikle yaşlarda romatizmaya bağlı. Genç erkeklerde sırt ağrısıyla birlikte seyreden, üveit adı verilen ya da iridosiklit denen, yani mikrobik olmayan göz içi enflamasyonu. Bunu halkımız üveiti üveik de der. Onunla benzeşir ve söylerler bunu karşılaştığımız zaman. Bunda mikrop yok ama vücudumuzun kendi yaptığı bir reaksiyondur bu. Bu da kesinlikle uzman takibi, uzman altında tedavi gerektiren bir hastalıktır. Burada hastalar ışıktan çok rahatsız olma, bulanık görme, göz ağrısı, gözde kanlanma şikayetiyle gelirler bize. Çapaklanma olmaz bu hastalıkta. Ve bunun tedavisi ne yazık ki biraz daha uzun solukludur. Öyle bir damlayla, iki damlayla, üç günde geçen bir hastalık değil. Biraz daha böyle uzun soluklu bir hastalık. Eğer ki vücudumuzdaki bir hastalığa ilişkili ise, mesela behçet hastalığı gibi veya cilt hastalığı veya romatizmal bir hastalıkla ilişkili ise, o zaman romatizma bölümüyle konsültasyon yaparak, yani hem romatizma bölümü, eğer romatizma bölümü yoksa bulundukları yerlerde, o zaman dahiliye bölümüyle ve göz hastalıkları uzmanıyla birlikte tedavi etmekte fayda var. Eğer ki basit bir üveit ise, o zaman sadece göz hastalıkları uzmanının vereceği tedavi edici ilaçlar ile çoğunlukla bu hastalık düzeliyor.
1: Yani kombine bir tedavi, diğer uzmandan da yardım
0: almakta
1: lazım,
0: fayda var. Evet, burada hastanın biraz sabırlı olmasında fayda var, biraz daha iyi düşünmesine fayda var.
1: Bir de bu hastalıkta uzun süreli hastalıklar olduğu için tedavi de uzun sürecek.
0: Uzun olur, evet, uzun süreli oluyor ve bazen hatta çoğu zaman tekrar ediyor bu hastalık. Siz tedavi etmeye çalışıyorsunuz, ilacını veriyorsunuz, iyi değişiyor, hasta memnun, doktor memnun, ancak bir zaman sonra yeniden tekrarlıyor bu hastalık. Bu hastamızın da bu nedenle dile geçirdiğimiz kuru gözü ben biraz anlatayım size. Kuru göz hastalığı gözü kızarık yapan, kırmızı yapan bir hastalık ve daha çok kadınlarda gözüküyor. 45-50 yaşına gelen, menopoza yaklaşmış veya girmiş kadınlarda gözüküyor. Eğer kişilerde romatizma varsa, sigara içiyorlarsa, meslekleri gereği bilgisayar önünde çok kalıyorlarsa, bu hastalık daha erken yaşlarda gözükür veya daha ciddi şekilde seyreder. Öyle de söyleyebilirim ben size. Bu hastalığın ne yazık ki hani böyle bir kalıcı tedavisi yok.
1: Ancak rahatlatıcı tedavisi var.
0: Rahatlatıcı, evet, dışarıdan alınacak.
1: Tamamen ortadan kaldıran değil de.
0: Değil de daha çok hasta böyle rahat etsin. Yani böyle gözün battı, yandı, acıdı. Değil de daha az battı, daha az yandı, daha az ağrıdı, daha az kızardı gibi bir tedavi söz konusu. Eğer bu kuru gözlerin hastalık daha erken yaşa karşılaştıysak, daha mesela 30 yaşına falan karşılaştıysak, o zaman bunu daha ciddiye almak lazım. O zaman bunun altında bir romatizmal bir hastalık mı var? Mesela Sjögren denen bir hastalık var. Bu hastalıkta daha çok kadınlarda gözüküyor. Kişilerin ağzında da tükürükte de bir üretim azlığı oluşur. Vücudunda koltuk altlarında terlemede bir azalma oluşur. Gözlerindeki yaşa da azalma oluşur. Bunun tedavisi de romatizma bölümünden destek alarak yapılan bir tedavidir ve daha bu da bir uzun soluklu bir tedavidir. Onun dışında ama böyle daha ileri yaşlarda oluşuyorsa bu şey, yüzü yıkayarak da geçiştiren var. Efendim söyleyeyim, bu bir şey gibi düşünün. Uzun bir şey düşünün. Bir tarafında çok hafif seyreden kuru göz hastalığı, bir tarafında da kişileri gerçekten çok çok rahatsız eden, meslek yaşamlarında, yaşantılarında, günlük yaşantılarında yapacakları işlerde kendini alıkoyucu, o denli ızdırap verici bir durum söz konusu oluyor. Gözükmelerinde fayda var. Çünkü tedavi edilmedikleri zaman gözde kuruluğa bağlı gözün korneasında bazen kalıcı lekeler oluşuyor. O lekeler de ne yazık ki görmeyi bir zaman sonra azaltıyor ve onların tedavisi de çok komplike tedavileri var, cerrahi tedavileri var. O duruma gitmeden basit bir gözyaşı damlasıyla o durumu engelleyebilirler. Evet efendim. Bu kuru gözde de ağrı değil de

0: daha çok batma oluşur. Bu bizim ağrısız göz hastalığı grubundan. Ciddi almakta fayda var tabii ki. Göz uzmanına gidip bunun tedavisini almakta tabii ki fayda var. Şimdi ben size bir de ağrı yapan devam ediyoruz şu anda. Göz yaralanmalarından biraz bahsetmek istiyorum. Göz yaralanmaları dünyada göz görme kaybına sebep olan hemen hemen her yaş grubunda değil, daha çok genç yaş grubunda en sık sebeplerden bir tanesidir. Burada daha çok pik yaptığı iki tane yaş seviyesi var. İlk 10 yaş altı ve 18 ile 30 yaş arası bir piklenmesi söz konusu. Bu yaş gruplarında göz yaralanmaları çok sıktır ve çoğunlukla da ciddidir. Çok ciddi seyreder bu hastalıklar. Böyle olduğu zaman katiyen hiç vakit kaybetmeksizin en yakın bir sağlık kurumuna başvurmakta fayda var. Bunu şöyle söyleyeyim ben size. Gözünüze giren bir tozla düşünün. Tozdan başlayın. Bir de gözünüzün içine giren bir demir çubuktan düşünün siz. Çeşitli şekilleri söz konusu. Özellikle sanayide çalışan emekçi, işçi kesimlerinde, genç kardeşlerimizde göze çapak batması söz konusu. Kaynak yapan veya demir kesen veya tahta veya boya işine çalışan veya matkapla uğraşan işçilere yaptıkları işe bağlı gözlerine kopan parçanın, bu genellikle demir parçası oluyor, göze sert şekilde çarpıp gözün üstünde kalması veya içine girmesi ile biz polikliniklerde karşılaşıyoruz. O gelen cisim çoğu zaman da sıcak olduğu için gözün o kısmını böyle yakıyor. Bazen muayene yaptığımız zaman diyorlar ki bize, hocam daha önce de olmuştu, ben bir tane gıcır bir para çıkarttım cebimden ya da arkadaşım çıkarttı böyle kağıt. O kağıttan kendim çıkarabildim ama bu sefer çıkaramadım. Aslında bunların bunu yapması da çok yanlış bir şey. O çıkarayım derken belki de gözün içine kendisi itiyor yani, veya daha da içeri itip bizim daha bir komplike şekilde çıkarmamıza sebep oluyor. Yani bunların aslında dokunmamalarına fayda var. En yakın bir hastaneye başvurmalarına fayda var. Bir de bu konuda bir parantez açmak istiyorum. Sanayide çalışan işçiler bu durumla karşılaştıkları zaman bir şekilde bir ilaç ismi ezberliyorlar. Adı da, o ilacın adını söylemek istemiyorum ben şu anda. İçinde bir uyuşturucu var. Anestezik bir madde var, yani. Ağrı kesici bir madde var.
1: İşine geliyor tabii. Evet, ağrı kesilsin de işime devam edelim.
0: Evet, aynen, o işimden gücümden geri kalmayayım diye. Daha bir vakit, daha uzun bir vakit çalışayım diye. Önemsemedikleri için de. Ve o ilaçla gerçekten ağrıyı azalttığı için de göz ceplerinde bulunuyor adamla. Gözlerine damlatıyor. Şimdi düşünün siz. Sizin gözünüzde bir yabancı madde var ve siz o bir saat için o yabancı maddeyi hissetmiyorsunuz. Çünkü damla damlatıyorsunuz. Bir saat sonra ağrı başlayınca bir daha damlatıyorsunuz. Ve bu bir insanın sigara, alkole bağımlılığı gibi yavaş yavaş o ilaca bağımlı hale geliyorsunuz. Bazen biz servislerimize öyle hasara yatırıyoruz. Bu kişiler biraz da psikolojik problem yaşayan insanlar çoğu zaman. Bir yerlerden, eczaneden veya bizim servislerimizden bir yerlerden buluyorlar o ilacı. Ve bizim haberimiz olmadan gözlerine damlatıyorlar. Ve bir zaman sonra biz o gözleri kaybediyoruz. Çünkü oluşan o keratit, yani basit durum aslında, üzerine mantar hastalığı biniyor. Keratitin bir sürü çeşitli biniyor ve bizim kullandığımız damlalara ne yazık ki cevap alamıyoruz. Bu arada o kişiler o ilacı halen kullanmaya devam ediyorlar ve biz bunu sorduğumuz zaman da şiddetle reddediyorlar. Yok efendim, ben bir şey kullanmıyorum. Ben bir hasta hatırlıyorum, servisimize yatmıştı daha çok yakın bir zamanda, cebinde kürdanla önce gözüne damla damlatıp uyuşturuyor, ardından kürdanla gözün o beyazlanan kısmını kendisi aynanın önüne geçip temizlemeye çalışıyordu. O yüzden
1: doktora gitmemek için işini kendine hallediyor.
0: Lütfen gözünüze bir şey battığı zaman öyle hani bir ilaçla geçirim yapmayın lütfen. Siz başvurun bize. İnşallah bizim bizim size yapacağımız o ufacık müdahale veya bir ilaçtan inşallah iyileşeceksiniz. Şimdi bu durum kötüye gitmeyecek.

0: Bu tabii benim bahsettiğim basit olan göz yaralanmaları. Daha ciddileri ama düşünün siz çocuk 3 yaşında işte kardeşiyle oynarken efendim
1: kalemi uçtu.
0: Evet, kalem mesela ya da çatal veya bıçak veya efendime söyleyeyim sivri uçtuğu bir oyuncak parçasıyla gözüne batıp gözünü kaybetmesi. Çocuklara göz yaralanması olduğu zaman vücut ne yazık ki çok şiddetli bir cevap gelişir. Siz en iyinizi yapsanız dahi, gözü en iyi şekilde tamir etmeye çalışsanız dahi, en kuvvetli ilaçları verseniz dahi, ne yazık ki çocuk bebek gözlerinde vücut çok aşırı bir reaksiyon gösteriyor. Bizim kullandığımız o bir sürü steroid, kortizonlara da ne yazık ki cevap vermiyorlar. Ama öyle bir şey olduğu zaman tabii bunun en güzeli aslında lütfen çocuklarınızı sivri uçlu malzemeleri ellerine vermeyin. Oyuncaklarını da aldığınız zaman açılabilen ya veya bir oyuncak parçalanıyorsa içinde bir sivri bir şey varsa, madde varsa o vermeyin ellerine.
1: Tabii.
0: Ve gözetim altında tutun çocuklarınızı.
1: Baştan tedbir almak
0: baştan
1: lazım.
0: Baştan en doğrusu bu. Bize geldiği zaman yani çok üzülüyoruz. O durum karşısında çok üzülüyoruz. İnşallah başarının öyle bir şey de gelmez. Ama geldiği zaman hemen en yakın yere başvurun. Ve gözündeki o şeyi çıkarmaya uğraşmayın. Uzun veya sivri veya küçük bir şey olsa dahi. Hemen onu bize geçirin. İnşallah elimizden geleni yaparız. Bu da gözün, tabii bu gözün o kırmızı gözün en kötü hali. Bununla çok az karşılaşıyoruz ama sayın dinleyicilerimiz bilsinler, dokunmasın o göze. En yakın, en kısa sürede merkezlere başvursunlar.
1: Yani o batmış şeyle mi gelecek? Yani o mesela iğneyi çıkarmasın diyorsun.
0: Çıkarmasın.
1: İğne yani, öyle takılı gelsin.
0: Ya şöyle bir şey.
1: Biz çıkaralım diyorsunuz.
0: Böyle kolaylıkla çıkarılacak bir şeyse çıkarabilirsiniz tabii ki.
1: Ucu ancak dışarıdaysa.
0: Ucunda tığ gibi böyle çengelli bir şeyse, ne bileyim böyle homojen olmayan, eğri olan bir şeyse o zaman
1: çıkarırken yırtmamak için, parçalamamak için evet.
0: Ve gözün içindeki dokuları siz çekerken onu kendiniz dışarı çıkarmayın diye. Ve şimdi şey öyle düşünün siz. Göze bir şey batmış. Siz çektiğiniz zaman oradaki o boşluktan, o delikten de gözün suyu suyu ve gözün diğer tabakaları akıyor dışarıya. Onu da engellemekte fayda var. Onun için mümkünse kolay çıkarılacak bir şeyse tamam çıkarabilirsiniz ama uğraşmayın. Ben çıkaracağım efendime söyleyeyim daha iyi olacak gibi değil. En yakın zamanda siz bize geçirmeye çalışın.
1: Bazen toz, sokak tozu kaçıyor, kirpik kaçıyor. Onları da...
0: Onu da kendiniz çıkarabilirsiniz. Evet, tamam. Yüzünüzü yıkarak çıkarabilirsiniz.
1: Tamam. Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Fethi Cengiz Bey ile beraberiz. Bize bu hafta kırmızı gözden bahsettiler. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için önce bir tekrar yapacağız. Sonra kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Bir kırmızı gözün en çok görülenlerinden başlayarak bir tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
4: Tabii efendim. Şimdi kırmızı göz denen şey şuydu. Gözümüzün kırmızı beyaz olan tabakası, yani konjonktive olan tabakasının, gözümüzün beyaz olan tabakasının kırmızı olması, kızarması, kanlanması, kendi doğal beyazlığının dışına herhangi bir renge bürünmesine biz kırmızı göz diyoruz. Ve bunu da iki kısma ayırıyoruz. Birincisi, gözümüzün kırmızı olmasının yanında bir ağrı var mı ve yok mu ayırt ediyoruz. En sık sebeplerden bir tanesi gözümüzün özellikle çocuklarda alerjik konjonktivit olması, yani iltihaplanması. Bu iltihaplanmasının da birkaç çeşidi var. İşte alerji olması, mikrobik olması, vücudumuza bulunan bir hastalığa bağlı olması. Bu da keratit olabileceği gibi üveit olabiliyor. Sklerit denen bir göz hastalığı oluşabiliyor. Bu daha çok romatizması olan insanlarda oluşuyor. Bir de biz size göz yaralanmasından bahsettik. Bu da çok ciddi bir durumdur ve gençler arasında göz kaybının en sık sebebidir. Gözünüz herhangi bir malzemeyle, herhangi bir objeyle yaralandığı zaman, eğer ki çıkarılmayacak bir şey gibi bir şey ise, dokunmadan en yakın yere hemen başvuruyorsunuz. O orası da inşallah gözünüzdeki o batan şeyi onarıp çıkarıp ve inşallah en iyi haline getirmeye çalışıyorum. Bir de bir dinleyicimiz sormuştu bize, kuru gözden biraz bahsettik. Kuru gözde gözyaşımızın salgısında ve

0: kalitesinde azalma ile ortaya çıkan bir hastalık ve bu daha çok menopoza yaklaşmış, yani 40-45 yaşından sonrası olan kadınlara gözüküyor. Bir de ben size unutmuştum bahsedeyim. Bazen ilaç alındığı zaman, özellikle antipsikiyatrik ilaçlar alındığı zaman da bu kuru göz hastalığı çıkıyor. Kuru göz hastalığı çok ciddi bir hastalık olmamakla birlikte, yani sabaha bekleyen bir hastalıktır bu. Ancak yine de bir uzmandan bir fayda almakta, yardım almakta fayda var. Çünkü kuru gözün biraz daha ciddi olan formlarında gözümüzün o saydam olan tabakasında, yani kornea tabakasında bir leke oluşabiliyor. Bu da gözümüzün numarasında veya gözümüzün görme kalitesinde bir azalma yapıyor. Bir de bu hastalarımız çalışan yaş gruplarında ise iş yerinin geri kalmamaları için ve günlük aktivitelerinde bir huzursuzluk yaşamamaları için uzmandan bir yardım almalarında fayda var. Ben size şimdi bir de göz tansiyonundan bahsetmek istiyorum. Göz tansiyonunu biz glokom ismini veriyoruz. Halk arasında kara su hastalığı diye bilinir bu hastalık. Daha önceden bunun tedavisi yoktu çünkü zamanında
1: körlüğe kadar gidiyordu
0: tabii,
1: değil mi?
0: Eskiden hatta öyleydi. Eskiden tabii kara su hastalığı varsa sen körsün demektir. Öyle bilinir bu hastalık. Şu anda göz tansiyonu ile mücadele eden bir sürü ilaç çıkarıldı. Ve bu ilaçlar çok çok etkili ilaçlar. Göz tansiyonu daha çok 40 yaşın üstünde ortaya çıkar ve görme kaybına sebep olan hastalığın da başına gelen bir hastalık. Biz göz tansiyonu açık açılı ve kapalı açılı diye ikiye ayırıyoruz. Açık açılığı çoğu zaman hastalarımız fark etmezler. Çünkü bu bir ağrı yapmaz. Ve siz gözünüzün %70'ine yakınını kaybetmediğiniz zaman da bu hastalığın varlığından habersizsinizdir. Bilmezsiniz bu hastalığın olup olmadığını.
1: Ya bir belirti vermez diyorsunuz.
0: Ne yazık ki vermez.
1: O yüzden düzenli check-up'a gitmek lazım.
0: Şöyle, 40 yaşını geçen her insanın aslında göz için ben söylüyorum. Gözümde bir göz glokom hastalığı var mı yok mu diye. Eğer ki ailesinde, annesinde, babasında, kardeşinde, uzak veya yakın akrabasında bir göz tansiyonu söz konusuysa kesinlikle gitmelerine fayda var. Ama yoksa dahi 40 yaşını aşmış herkesin hayatlarında en az bir defa göz tansiyonu var mı yok mu diye gitmesi lazım.
1: Bu göz tansiyonu kol tansiyonundan farklı.
0: Çok çok evet.
1: Onu vurgulayalım. Yanlış anlaşılmasın.
0: Kesinlikle farklı. Göz tansiyonu gözümüzün içindeki, gözümüzün yuvarlak olmasını sağlayan o içindeki suyun gözün duvarına yapmış olduğu baskıdır o. Siz gözünüze bastığınız zaman hani biz çocukken oynadığımız top gibi biraz böyle çöker içine. Ama içeriden de bastığınız parmağınıza karşı bir direnç. Bu dirençtir göz tansiyonu denen şey. Eğer ve göz tansiyonu varsa gözünüz serttir. Normalden daha da serttir.
1: Taş gibi serttir.
0: Çok taş olması için tansiyonun böyle 45'lere falan çıkması ve aniden çıkması lazım. Bazen 60 tansiyonla gelen, yani göz tansiyonu 60 olduğu halde. Bu arada ben size bunu normalinde söyleyeyim. Normali biz 22'nin altında olmasını normal kabul etmekle birlikte 22'nin altında olup da o kişiye özel fazla olan da var. Ama 25 olup da o kişiye özel normal olan da var, ama 22 bizim için bir sınır yani. Evet. Bazen biz göz tansiyonu 60 olup da gözünde ağrı olmayan veya çok taş gibi olmayan hastalarla da karşılaşıyoruz. Çünkü zaman için onun gözü alışıyor o tansiyonla. Şimdi bir de ben azaldı. Biraz hızlandayım ben o zaman. Şimdi glokomdan bahsetmiştik size. Bir de glokomun ağrı yapan, ani şiddetli göz ağrısı, baş ağrısı yapan bizim kapalı açılı dediğimiz, yani gözün suyunun, gözün içindeki suyun kana karışan kanaldan geçerken bu kanalla tıkanması, bu kanalın dar olması, doğuştan gelen bir özellik bu. Kişiler biraz da yaşa arttığı zaman gözümüzün içine bulunan merceğin de yaşa bağlı, kalınlaşmasına bağlı bu kaçışta bir azalma oluşup aniden göz tansiyonunun yükselmesi. Buna biz kapalı açılı veya glokom krizi diyoruz biz buna. Bu gözde kanlanma da yapar, kızarıklık da yapar ve ağrı yapar. En önemli belirtisi ağrı yapması. Işığa baktığınız zaman ışığın etrafında hare görürsünüz. İkinci bir ışık görürsünüz. Görmede azalma yapar. Bu çok ciddi bir hastalık ve hemen göz uzmanlarına başvurmakta fayda var. Kolunuza takacağı bir serumla, göz damlatacağı damla ve göz

0: Gözünüzün o dar olan kısmını yapacağı bir lazerden düzeltme şansına sahibiz. Ne kadar erken giderseniz o kadar hızlı iyileşirsiniz. Çünkü göz tansiyonu uzun süre yüksek kalırsa kaldığı zaman gözümüzün o kornea tabakasına bir ödemlenme, yani bulanıklık oluşuyor. O zaman doktor size müdahale etmekte zorlanır. Sizin tedaviniz geciktiği için kalıcı tedaviniz de gecikir. Bir de ben size ağrı yapmayan bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Buna biz tıpta subkonjonktival kanama, yani konjonktiva altı, yani gözün beyazının kanlanması diyoruz. Bu gözün tamamının değil de gözün beyazının bir kısmında, özellikle alt kısmında kan gözükmesi halidir. Ve bu vücudumuzdaki tansiyonun yükselmesiyle ilişkilidir.
1: Veya, bu kol tansiyonu ile alakalı,
0: evet,
1: çünkü.
0: Evet, bu kol tansiyonu ile alakalı olan bir hastalık.
1: Göz damarındaki bir kanama.
0: Kanama, yani bu şu demek. Sizin kol tansiyonunuz yükseldi.
1: Evet.
0: Normalde 15-16 ise yükseldi. 18-20'ye çıktı. Gözünüzün kılcal damarı vücudumuzdaki en hassas ve kanamaya, çatlamaya en meyilli olan damardır ve çatladı. Ve kanama oluştu. Herhangi bir şey yapmaz göze. Bir görme azalması yapmaz. Kalıcı bir kan değildir o. 3 haftada falan geçer o. Ancak burada hastalarımızın uyanık olmaları gerekir. Bu şu demek. Hastaya şu demek. Lütfen sizin tansiyonunuz yüksek, doktora gidin. Tansiyonunuzu düşürün. Yoksa bir dahaki sefere beyin kanaması geçirebilirsiniz. Dolayısıyla bu gözümüzün kanaması aslında vücudumuzun bir sigortasıdır. Beyin kanaması olmasındansa gözümüzün böyle kanaması daha iyidir. Ama muhakkak o zaman göze değil de dahiliye gitmekte fayda, evet, var.
1: Bir burun kanaması gibi tansiyonun habercisidir.
0: Evet.
1: Evet, bize ayrılan süre burada doldu. Bir başka hafta başka uzmanla görüşmek üzere. Hayırlı günler dileyelim.
0: Hayırlı günler diliyorum ben de size.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih.

Kıymetli dinleyenler, Orhan Gazi babasının toprağa verdiği zaman ne yaptığını ve ne yapacağını bilen, yıllarını cenk meydanlarında geçirmiş Edebali Hazretlerinden ilmi siyaset de dahil olmak üzere tüm ilimleri öğrenmiş, saltanata hazır bir naip olarak divan tarafından sultan seçildiği zaman hiç oralı değildi. Zira onun saltanat davası diye bir derdi yoktu. O sadece nizam-ı alem tahakkuk etmesi için kendini vakfetmiş bir mücahitti. Sultanlığı bu dava uğrunda hizmet eden bir nefer olarak görüyordu. Babasının saltanatı sırasında gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Sucaudul Dünya ve Din, İhtiyarüddin ve Seyfüddin, yani dinin kılıcı unvanlarına layık gören Osmanlı tahtının ikinci padişahı Orhan Bey, güzel yüzlü, uzun boylu, ak benizli, ela gözlü, koç burunlu, geniş göğüslü, iri yapılı, heybetli ve vakur görünüş olmasına rağmen kimseyi incitmeyecek derecede nazik ve kibardı. Beğenilir özlü, herkese karşı eli açık, cömert bir genç iken savaş gününde de sanki Sam veya Neriman'dı. Okundan kaza, kılıcından ölüm dersi alırdı. Sevgili dinleyenler, mümine rahmet, kafire zahmetti Orhan Bey. Gerek siyaset, gerekse savaşta tükenmeyen bir enerji ve ustalığa sahip bir hükümdardı. Gerçekten babası gibi güçlü ve büyük bir hükümdar olduğunu ispatlamıştı. Aslında onun askeri yeteneklerinin üstünlüğünü gören babası, daha ölümünden önce onu kendi yerine geçmesini istemiş, o ise tahtı kardeşi Alaaddin Ali Bey'e teklif edip onun emrinde bir nefer olarak cihat edeceğini söylemekten de çekinmemişti. Osman Gazi'nin vazgeçilmez ülküsü Bursa'yı fethettikten sonra Bursa Fatihi Ebu'l-Guzat Orhan Gazi'nin Bursa muhasırası sırasında kale burçlarındaki Rum askerlerinin gözünden okla vurması, Osmanlı askeri arasında onun efsane olmasına neden olmuştu. Tahta oturur oturmaz ilk işi de Bizans entrikalarının merkezi konumundaki İznik'i kuşatmak olmuştu kıymetli dinleyenler. Orhan Bey Bursa'nın fethinden sonra bütün dikkatini İznik üzerine çevirdi. İznik'in Osmanlılar tarafından fethi, Bizans'ın Marmara Havzası'ndaki en kuvvetli üslerinden birini yitirmesi anlamını taşıyordu. Osmanlı'nın Kocaeli Yarımadası'ndaki kaleleri alarak yavaş yavaş boğaza doğru ilerlemeleri Bizans İmparatorluğunu telaşa düşürmüştü. Hem zapt edilen kaleleri geri almak hem de uzun zamandan beri muhasara altında tutulan İznik'i kurtarmak için Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un gizlice hazırlıklara başladığını görüyoruz bu tarihlerde. Andronikos planı uygulamaya Karasi Emir ve Bulgarlarla bir barış anlaşması yaparak başladı. Aynı maksatla Kizikos, yani bugünkü Kapıdağ Yarımadası'na geçti. Şüphe uyandırmamak için de Erdek'te bulunan Hazreti Meryem'in mukaddes ikonunu, yani resmini ziyaret etmeyi vesile olarak gösterdi. Kıymetli dinleyenler, tek maksadı Orhan Gazi'yi hazırlıksız yakalayarak mağlup edip Osmanlı'yı bu yörden atmaktı Andronikos'un. Erdek'ten Biga'ya gelen imparator, burada Karasi Bey'i Demirhan ile saldırmazlık anlaşması imzaladı. Bulgarlarla da benzer bir anlaşma yaptığı için kendini güçlü hissetmeye başladı. 1329 yılının Mayıs ayında Trakya'dan 2000 civarında asker getirip İstanbul civarındaki birliklerine dahil ederek Anadolu yakasındaki Üsküdar'a geçti. Bunu düşman içindeki Gölcüler kanalıyla haber alan Orhan Gazi, İznik muhasarasında az sayıda asker bırakarak 8000 kişilik ordunun başında Palekonon denen yere gelerek Bizans kralıyla temasa geçti. 3. Andronikos da diğer Hristiyan ordularından ve kumandanlarından farksızdı. O da önüne gelen Müslüman kasaba ve beldelerini yakıp yıkarak yaşlı kadın, çocuk, masum hayvan, insan ayrımı yapmadan öldürüp Müslümanları yok ettiğini zannederek Orhan Gazi'nin karşısına çıkmıştı. Hristiyanlar bu soykırım

katliamlar yaparken Müslümanların direncini kıracaklarını zannediyorlardı. En iyi Müslüman ölü Müslümandır sloganıyla masum sivilleri öldürüyor, savaş meydanlarındaysa öldürdükleri masum sivillerin kanında boğuluyorlardı. Orhan Gazi'nin askerleri hem üzerlerine farz olan cihat ibadetini yerine getirip ebedi saadete kavuşabilmek için vururken, öte yandan karşılarında bulunan masum sivilleri katillerinden onların intikamını almak için saldırıyorlardı. Cani Bizans ordusu bu saldırıya fazla dayanamayarak geri çekiliyor ve akabinde de kaçmaya başladılar. İşte bu an Orhan Gazi'nin beklediği an oldu. Fırsatı hiç harcamadan, kaçırmadan, kaçmakta olan bu düşmanı sonuna kadar takip edip cehenneme yolladı her birini teker teker. Sevgili dinleyenler, Palekon'un meydan muharebesi Osmanlı'nın ilk meydan muharebesidir. Savaş akşama kadar sürerken Osmanlı cengaverleri tüm savaş ustalıklarını göstererek tarihteki ilk meydan muharebesini kazanmışlar. Havanın karanlığından faydalanarak ordugahına dönen kralı takip eden Orhan Gazi bu fırsatı iyi değerlendirerek Bizans ordusunu son defene kadar kılıçtan geçirmişti. Bizans kralı yaralı olarak İstanbul'a ulaşmaya anca muvaffak olmuştu. Bu savaşta da taarruza kalkan Osman askerlerinin başında irice bir geyin üzerinde taarruz eden Geyikli Baba askerin galeyana gelmesinde büyük rol oynamıştı. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi Bursa muhasarasında da üstün başarılarını gördüğü geyik üzerindeki yaş adamın Palekon'un muharebesinde de askeri galeyana getirmesi üzerine peşine gözcüler koyarak muharebe sonunda Keşiş Dağı'ndaki yani bugünkü Uludağ zaviyesinde inzivaya çekildiğini haber aldı. Ertesi sabah ilk işi çeşitli hediyeler alarak Geyikli Baba'yı ziyarete gitmek oldu Orhan Bey'in. Çocukluğu dedesi Edebali Hazretleri'nin zaviyesinde geçmişti. Tekke ve tasavvuf kültürüne vakıftı. Dervişlerin halini bilir, fenafillah, fenafişşey makamlarının ne olduğunu anlardı. Ama Geyikli Baba onun zaviyesine kabul etmemişti. Koskoca Bizans imparatoruna Palekon'un ovasını dar eden Orhan Gazi, Geyikli Baba'nın derme çatma zaviyesine adım bile atamamıştı. Her ne kadar dil döktüyse de, sadece elini öpüp duasını istediğini söylediyse de, Geyikli Baba, biz din-i İslam için cihat edenlere dua ediyoruz. Şu sıra sizi kabul edemeyiz ama Mevla destur verirse bir gün ziyaretinize gelir, şimdi uğurlar ola deyip Orhan Gazi'yi geri çevirmişti. Sevgili dinleyenler, Palekon'un meydan savaşında Bizans kralını mağlup ettikten sonra uzun zamandır muhasara altında tuttuğu İznik kuşatmasına ağırlık verdi Orhan Bey. İznik, Hristiyanlar için çok önemli bir kültür merkeziydi. İsa Aleyhisselam'ın vahiy edilen İncil kitabının kaybolmasından sonra İznik'te toplanan bir konsül, mevcut İncil'leri Hristiyan din adamlarının yazdığı yüzlerce İncil arasında seçmişlerdi burada. İznik, Hristiyanlar için kutsal bir şehir olmasının yanında Bizans entrikalarının doruğa eriştiği, fuhuş ve gayri meşru ilişkilerinin zirveye çıktığı bir yerdi de aynı zamanda. Hristiyanlar kadını elden ele dolaşan bir mal gibi görüyor, onu zevk ve sefa aracı olarak kullanıyorlardı. Hristiyan Bizans'ta aile kavramı yıkılmış, aile bireyleri alkol, uyuşturucu ve fuhuş batağına saplanmışlardı. Bu sebepten Hristiyan kadını mutlu değildi. Madden ve manen mesut değildiler. Hristiyan erkek kadını kıskanmaz, onu bir başkasının kollarına kendi eliyle atarken kendisi de başkasının karı ve kızlarıyla gönül eğlendirebilirlerdi. Orhan Bey, Bizans kralını Palekon'un meydan savaşında yendikten sonra Hristiyan dünyasında çok büyük bir şöhrete kavuşmuş, Hristiyanlar özellikle de kadınlar olmak üzere Orhan Gazi'nin tebaasına geçmek için can attıklarını okuyoruz kıymetli dinleyenler bizler tarih kitaplarında. Bursa fethi olduktan sonra halkın burnunun kanamaması, herkese iyi davranılması Orhan Gazi'ye duyulan güven ve sempatide önem arz etmişti. Hele dul ve sahipsiz Hristiyan kadınlarının Müslüman olarak Orhan Gazi'nin askerleriyle evlenip hiç tatmadıkları şekilde mutlu olmaları, İznikli Hristiyan kadınların Orhan Gazi'nin yolunu gözlemelerine sebep olmuştu. Kıymetli dinleyenler, Orhan Bey İznik'i fethedince
Burada açtığı medrese

ilme gösterdiği önemi gösteriyor. Kurduğu bu medresenin başına da büyük alim Davudi Kayseri'yi getirdi. Bir süre sonra da Orhan Bey'in hanımı Nilüfer Hatun'un İznik'te bir imarethane yaptığını göreceğiz. İmarethane Osmanlı Devleti'nde yer alan hayır kurumlarından olup fakir ve muhtaçlara yemek yediren, yemek dağıtılan yerlere verilen attı. İmaret mamur etmek, şenlendirmek, hayır için fakirlere yemek verilen bir yer manasına da geliyor. İmar edilen her türlü yapı ve külliye için de bu at kullanılırdı Osmanlı'da. Haşevi'de denilen imarethaneler genellikle cami, medrese, darüşşifa gibi bölümlerden biri olmaktaydı. Bu imaretten medrese talebeleri, cami ve hayratta vazifeli olanlar, fakir ve misafirler istifade ederler ve günde 4-5 bin kişiye yakın kişi öğle ve akşam yemeği burada yer veya alırlardı. İmaret ilk defa Asr-ı Saadet'te kurulmuştu. Medineli Ensar ile muhacirlerin fakirleri Mescid-i Nebevi yanındaki Suffa denilen büyük çardak altında yaşarlar, ilim öğrenmek ve öğretmekle meşgul olurlardı. Ömürlerinin çoğu Resulullah ile birlikte ilim öğrenmekle, cihat etmekle geçerdi bunların. Bunlara biz Eshab-ı Suffa diyoruz. Sayıları değişirdi. Çok zaman 70 kişi olup arttığı da olurdu. Bunlardan başka diğer eshabın çoğu zengindi. İmaret müessesesi Eshab-ı Kiram tarafından başlatılan, daha sonraları da çok parlak devirler geçiren bir hayır kurumuydu. Bu müesseseler 4 halife, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular tarafından devam ettirilerek Osmanlı'ya miras bırakılmıştı. Cami, hastane, kervansaray, köprü, han, hamam gibi içtimai müesseselerden biri de imarethaneler olup başta Osman Gazi olmak üzere onun bütün oğulları ve gelinleri bu hayır kurumuna büyük önem vermişlerdir. Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun da İznik imarethanesinin açılışında heyecandan yerinde duramıyor. Bey'i Orhan Gazi de elinde kepçe yoksullara yemek dağıtıyordu. Bu sosyal müesseselerin devamını sağlamak bakımından çevrelerinde han, hamam ve dükkan yapılır, gelirleri de bu imarethanelere vakfedilirdi. Nilüfer Hatun kendi adına yaptırdığı Nilüfer Hatun Hamamı, Nilüfer Hatun Bedesteni gibi kuruluşların gelirlerini de buraya vakfetti. Yeni fethedilen yerlerdeki imarethanelere birçok köyün malikane seleri vakıf olarak verildi. Diğer bütün sosyal müesseseler gibi imaretlere verilen vakıf gelirleri de efkaf defterlerinde kaydedilmiştir. Nilüfer Hatun'un öncülük yaparak kurduğu bu imarethanelerden sonra İznik ve Bursa'da onlarca imarethane kurulmuş ve bu civarda açlık çeken kimse hiç kalmamıştı. Bu müesseseler misafirlere, medreselerde okuyan talebelere ve fakir halka en büyük destekti. İmaretlerde verilen yemeklerin derecesi onu besleyen vakfın veya şahsın zenginliğine göre değişiyordu. Günde iki öğün yemek verileceği, mübarek gecelerde helva yapılıp dağıtılacağı ve vakıf sahibinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunacağı vakfiyelere şart olarak konurdu. Mütevelliyeti bu hükümlere uymak zorundaydı. Kıymetli dinleyenler, imaretlerin yaptığı hayırlı işler arasında bir kısım kimsesiz çocukların yetiştirilmesi, hayatlarını kazanacak bir çağa gelinceye kadar yetimlere maaş bağlanması da vardı. Bu yetimlerin seçilmesi işiyle Bursa ve İznik kadıları meşgul olmakta, her türlü işler kadı siciline geçirilmekteydi. İmaretlerin vakfiyelerinde vakfın idaresinin kimler elinde bulunacağına ve nasıl olacağına da yer veriliyordu. Buna göre vakıfla ilgili bütün vazifeler sene sonunda adeta umumi bir heyet halinde toplanarak vakfiyeyi beraberce okumakta, sene içinde her şartın yerine getirilip getirilmediğini müzakere etmekteydi. İmarette bir tek yapı olabildiği gibi külli halinde teşkil edilenleri de vardı. İmarethane binaları Türk mimari geleneklerine uygun planlara sahip olarak yapılır, iki yanında bitişik birer misafirhane ile ortada namaz kılınacak yer bulunurdu. Misafirhane odalarının içinde birer ocak ile dışarıya açılan kapıları vardı. Ortada bulunan namaz kılma yerinin genellikle yüksek bir kulesi bulunur, kale üzerindeki aydınlatma feneri ile şadırvan ve iç bölmeler aydınlatılırdı. Sevgili dinleyenler, Osmanlı'nın temelinde sevgili peygamberimizin komşusu

açken tok yatan bizden değildir buyruğuna tabiyet vardı. Osmanlı ülkesinde aç kalmak diye bir ihtimal ortadan kaldırdıkları için dilencilik diye de bir kavram gözükmüyor, bulunmuyordu. Devletin bu güçlü temel üzerinde büyümesi de muhteşem ilerliyordu. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümümüzde vakfiyelerden, ilim meclislerinin toplandığı medreselerden bahsetmiştik. Bu son bölümümüzde tekrar savaş meydanlarına dönüyoruz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük emekleri geçen Mücahit Kumandan Abdurrahman Gazi, Orhan Gazi'nin dedesi Cennet Mekan Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı olup merhum babası Osman Gazi zamanında yapılan tüm savaşlara katılmış ve yapılan onlarca fetihte pay sahibi olmuştu. Abdurrahman Gazi, Ertuğrul Gazi zamanında başladığı cihat vazifesi onun oğlu Osman Gazi ve onun da oğlu Orhan Gazi zamanlarında da kesintisiz sürdürmüş, İslam dininin yayılmasını kendine vazife edinmiş, daha doğrusu edinenlerdendi. Osman Gazi ölmeden önce başta Abdurrahman Gazi olmak üzere Akçakoca, Konur Alp gibi baba yadigarı gazileri oğlu Orhan Gazi'ye yardımcı tayin etmişti. Abdurrahman Gazi'nin baştan beri bir hülyası vardı. Konstantiniyye'nin fethinde sevgili peygamberimizin müjdesine nail olan mücahitler arasında bulunmak, o saflara katılmak. Bu amaçla hep Konstantiniyye'ye yönünü çevirmiş, hep o civardaki kalelerin fethiyle meşgul olmuştu. Bursa'nın fethine kadar Bizans sınırında uçbeyi olarak görev yapmış can yoldaşı Akçakoca ile hep istişare halinde cihada devam etmişti. Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ve Konur Alp'ten Aydos Kalesi'nin fethedilmesini istedi. Ancak kalenin çok müstahkem olması, bu işin çok zor ve çetin olduğu kadar çok Gazi'nin canına mal olacağını da gösteriyordu. Orhan Gazi her ne kadar kalenin fethedilmesini emretse de sabırla ve mümkün mertebe kan dökülmeden fethedilmesini isterdi hep. Bu sebepten Abdurrahman Gazi ve silah arkadaşları kalenin fethiyle ilgili her türlü keşif ve planlamayı yapıp Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmişlerdi. Nitekim hadis-i şerifte Allah-u Teala bir şeyin olmasını murat ettiğinde onun sebeplerini de hazırlar buyurulduğu üzere Aydos Kalesi'nin fethinde de bu minvalle gelişti. Sevgili dinleyenler, Aydos Kalesi Tekfuru'nun güzelliği dillere destan bir kızı vardı. Bir gece rüyasında dar ve derin bir kuyuya düştüğünü gördü. Kendisini kurtarmak için tutanacak bir şey, bir çıkış yolu da bulamadı. Yakınlarından da kimse feryadı füganına aldırış etmedi. Sonunda bu dipsiz kuyunun ölümüne sebep olacağı korkusuyla dehşete kapıldı. Ümidi kırılarak çırpmaktan vazgeçti. Tam bu sırada nur gibi parlayan bir Müslüman kuyunun kenarına gelip elini uzatarak onu bu dipsiz kuyudan çıkardı. Korku ve telaş içindeki kızı teskin ederek ona ipekten nadide elbiseler verdi. Uyandığında gördüğü rüyanın tesirinden uzun zaman kurtulamadı. Gece gündüz rüyada gördüğü nur yüzlü Müslüman yiğidinin yüzü gözlerinin önünden gitmez oldu. Kendi kendine benim halim nice oldu ki beni bu çukurdan çıkardı. Giyecekler verdi ve durduğum yerden gitti. Öyle anlaşılıyor ki benim halimde bir değişiklik olsa gerek diye düşünürken ansızın Osmanlı kale önünde göründü. Muhasara başlamıştı. Muhasara bir müddet devam etti. Kale çok sağlam ve müstahkem olduğu için kale burçlarında bulunan çok sayıdaki askerin Osmanlı'nın Kurajiva yani Rum ateşi altında orayı fethetmesi zor görülüyordu. Tekfur'un kızı gönül alıcı pırıl pırıl bir günde içini karartan kederleri ve merakını bir parça dağıtmak için bir müddet kale burçlarında dolaşmaya çıktı. Bir an

aşağıya baktığında Osmanlı askerleri önünde dimdik duran Abdurrahman Gazi'yi gördü. Rüyasında kendisini dipsiz kuyudan çıkaran yiğit kişi bu muydu acaba? Gördüğü rüyanın tabirini kendisi yaptı. Müslümanlara yardım etmesi ve Müslüman olması gerektiğini anladı. Odasına girerek Rumca bir mektup yazdı. Bu mektupta rüyasını anlatıp Müslüman olmak istediğini belirterek, "Dileğiniz bu kaleyi almaksa şimdi kaçarcasına kale önünden çekininiz ve filan gece birkaç askerle gizlice kale duvarlarının altına geliniz. O vakit kaleyi kolaylıkla ele geçirmiş olursunuz," diye yazmıştı. Yalvarış ve yakarışlarla dolu mektubu bir taşa sardı. Dolaşır gibi yaparak kaleden o taşı Osmanlı askerlerinin arasına attı. Taş yuvarlanarak Abdurrahman Gazi'nin önüne düştü. Abdurrahman Gazi kağıda sarılı taşı görerek aldı ve açtı. Akçak Hoca'nın yanına giderek gösterdi. Hemen Rumca bilen bir Türk askeri bulunarak mektup okutuldu. İçinde yazılanları anlaşılınca Konuralp'in de iştirakiyle durum istişare edildi. Sonunda geri çekiliş planları yapıldı. Kaleye son bir taarruz daha yapıldıktan sonra kendi oturdukları Samandıra Hisarı'nı ateşe vererek düşmana Osmanlı'nın bölgeden çekildikleri zannını vermeyi uygun gördüler. İş bundan sonra kararlaştırıldığı gibi yapıldı. Aydos Hisarı halkı Türklerin korku ve yılgınlıktan çekildiklerini zannederek sevinçten kendilerinden geçip yiyip içmeye başladılar. İşin nereye varacağından habersiz kör kütük sarhoş oldular. Abdurrahman Gazi mektupta belirtilen gece yanında 80 yiğitle Tekfur'un kızının mektupta dediği noktaya geldi. Kız Abdurrahman Gazi'yi bekliyordu. Onun geldiğini görünce hisar direğine ip bağlayarak aşağı sarkıttı. Abdurrahman Gazi bir örümcek gibi kızın sarkıttığı bu ipe tırmanarak kaleye çıktı. Arkasından bir avuç bahadırı da kaleye çıkardı. Kızın tavsiyesine uyarak kale kapılarında nöbet tutan askeri zararsız hale getirmek üzere hisarın kapısına vardılar. Sarhoş olarak sızmış ve vaziyetteki nöbetçinin yanında buldukları kale kapısının anahtarları ile hisar kapısını açtılar. Plan gereğince dışarıda hazır bekleyen Akçak Hoca ve gaziler içeri girerek kaleyi kolayca ele geçirdiler. Böylece stratejik öneme haiz bulunan Aydos Kalesi fethedilmiş oldu. Aydos Kalesi'nin fethinden sonra Abdurrahman Gazi, Tekfur ile kızını ve pek çok ganimeti Yenişehir'de bulunan Orhan Gazi'ye götürüp teslim etti. Keremli Sultan Orhan Gazi, alemin tek sahibi ve Yüce Mevla'ya şükürler ettikten sonra Aydos Kalesi Tekfur'un gönüller alan güzel kızını Abdurrahman Gazi ile nikahladı ve sayısız ganimetlerle de mükafatlandırdı. Bu evlilikten Karaca Abdurrahman adıyla tanınan bir oğulları doğmuş. Bu çocuk öyle bir mücahit olmuştu ki İstanbul'da yaşayan kafirler bunun yüzünden rahat ve huzuru unutmuşlar, gözlerine uyku girmez olmuştu. Bizanslı kadınlar çocuklarını Karaca Abdurrahman geliyor, yaramazlık yapma diye korkutur olmuşlardı. Sevgili dinleyenler, Bizans'ın şehirleri sırayla fethedilmeye başlamış, sıra İzmit'e gelmişti. İzmit, Bizans İmparatorluğu'nun ticari merkezi konumunda stratejik konum bulunan bir hisardı. Bir ara Osmanlı tarafından zapt edilmiş fakat çeşitli siyasi manevralar sonunda yine Rumlara bırakılmıştı. Orhan Gazi İzmit'in fethinden bir yıl sonra İzmit'i muhasar etti. Rumlar Osmanlı ülkesinde ekinleri ve ormanları yakarak ortalığı ateşe verip Orhan Bey'i yıldırma taktiği diyorlardı. Çoğu kez Rum çeteleri Müslüman köylerini basarak masum kadın ve çocukları öldürmeye devam ettiler. Orhan Gazi bu katliam ve vakaları önlemenin tek yolunun Rumların hakim olduğu hisarları fethetmek olduğunu biliyordu. Nizam-ı alemi sağlamanın yolu alemde nizam bozanlar ayıklanmadıktan sonra olmazdı. Kocaeli Yarımadası'nda fethedilmeyen bir tek İzmit kalmıştı. Burayı da İslam toprağı yapmak için 1331 yılının Haziran ayında İzmit'in hisarını kuşattı. Uzun zamandır Orhan Gazi'yi takip eden Bizans İmparatoru 6. Andronikos İzmit Tekfur'un yardımına koştu. Orhan Bey iki ateş arasında kalan ordusunu Bizans İmparatoru'yla sulh yaparak kuşatmayı kaldırıp geri çekti. Orhan Gazi İzmit kuşatmasını Bizans İmparatoru'yla anlaşarak kaldırmış olmasına rağmen

İzmit Hisarı üzerinde Osmanlı ülkesine saldırı ve baskınlar bir türlü son bulmadı. Körfez'den kalkan filika ve teknelerdeki Bizanslı korsanlar sahillere yakın Türk köylerini basarak yakaladıkları Türk kız ve kadınlarını kaçırıp Hristiyanlara satıyorlardı. Direnemeyecek durumdaki çocuk ve yaşlı erkekler de köle tacirlerine yüklü paralar mukabilinde devrediyorlardı. Kıymetli dinleyenler, bu fitne merkezini

savaş danışmanlarını toplayarak meşveret meclisi kurdu. Gene bu mecliste hayatları harp meydanlarına geçip saç ve sakalları ağaran Akçak Hoca, Konur Alp, Timur Alp, Ahi Hasan gibi harp ustaları da vardı. Fethedilecek Hisar İzmit olduğu için ve daha önce de deniz yoluyla imparatorların yardımı gelmesi sebebiyle Osmanlı ordusu büyük telafet verdiği burada bir strateji hatası yapmamalıydı. Akçak Hoca her zaman olduğu gibi geniş bir malumat vererek görüşlerini aktarmaya başladı. Beyler, paşalar, tarih tekerrürden ibarettir. Tarihten ders alanlar hata yapmaz. Bildiğiniz gibi Müslümanlar ilk yıllarda denizle pek ilgilenmediler. Hazreti Ömer zamanında Bahreyn valisi Ala bin Hadrami gemilerle Fars yani İran bölgesine geçtiyse de bu gemileri kaybetti. Hazreti Ömer kendisine haber verilmeden yapılan bu deniz harekatına şiddetle karşı çıktı. Valiyi vazifesinden aldı. Böylece denizcilikte yeni olan Müslümanları tehlikeye atmak istemedi. Şam valisi Muaviye, Hazreti Osman Zunureyn zamanında deniz seferi için izin istedi. Müslümanlar geçen zaman zarfında denizcilikle ilgili yeterli bilgileri öğrenmişlerdi. Hazreti Osman sadece gönüllülerin katılması şartıyla deniz seferine izin verince Akdeniz'de 200 gemilik İslam donanması 1000 gemilik Bizans donanmasını yenerek Kıbrıs'ı aldı. Sonra 1700 gemilik bir İslam donanması kuruldu. Mısır'da bir tersane inşa edildi. Artık denizciliği iyice öğrenen Müslümanlar başka milletlere denizcilik öğretir oldular. Kısa zamanda İspanya'dan Hindistan'a kadar İslamiyet'i yayıp Konstantinopolis'i birkaç kere kuşattılar. Fakat Bizansların o zaman yeni keşfettikleri Krujiva yani Rum ateşi çok sayıda Müslümanın yanarak şehit olmasına sebep olmuştu. Sultanım, aynı bu Rum ateşi senin de birçok askerinin şehit olmasına sebep olabilir. Olmadı mı? Akçak Hoca'yı can kulağıyla dinlemekte olan Orhan Gazi onu tasdik manasında başını sallayınca ya o halde bu ateşe karşı tedbir almamız gerekmez mi? Hazreti Muaviye gibi donanmaya ağırlık vermeliyiz. Oysa şu anda Osmanlı'nın donanması mevcut değil dedikten sonra tarihe geri dönerek anlatmaya devam etti. Abbasi ordusunda donanma bilhassa Mısır'da inkişaf etmiş, Nil'de nehir gemiciliği şöhret bulmuştu. Mısır, Dimyat'ta tersane kurularak donanmanın ihtiyacı olan gemiler inşa edildi. Donanması kuvvetlendikten sonra malumunuz olan İslam zaferleri gerçekleşmiştir. Şimdi dedim ki bizler dahi donanmaya ağırlık verelim ve İzmit'i hem karadan hem de denizden kuşatalım. Kıymetli dinleyenler, Akçak Hoca'nın bu teklifi askeri şura tarafından çok tasvip görerek kabul edildi. Yalova'da 3 savaş gemisi yapılmasına karar verildi. Askeri şurada söz alan Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa, yeni bir donanma kurmanın zaman alacağını söyleyerek, eğer sultanın izni olursa İzmit körfezinde demirli bulunan 11 gemilik Bizans donanmasını ani bir baskınla ele geçirebileceğini ve bu gemilerle kuşatmaya katılabileceğini söyledi. Onun bu teklifi askeri şura tarafından çok ilginç karşılanıp tamamı gönüllü olan ve çok iyi yüzme bilen bir birlik tarafından bu baskının düzenlenmesine karar verildi. Kıymetli dinleyenler, bize verilen sürenin sonuna geldik. İzmit'in fethini önümüzdeki programa bırakıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo.
1: Kıymetli dinleyenlerim, yine bir tarih sohbetinde beraberiz. Bir hafta bizim için vuslat anı. Sizlerle beraber olmanın, konuşan tarihten merhaba demenin en coşkun sevgisini yüreğimde yaşıyorum kıymetli dinleyenler. Efendim, geçen hafta Orhan Bey'i davet etmiştik stüdyomuza ve Orhan Bey uzunca bir sürede bizim misafirimiz olacak. Onu kolay kolay bırakmaya niyetimiz yok sevgili dinleyenler. Efendim, geçen hafta Kestel baskınından bahsetmiştik ki Orhan Gazi bu baskında yaralanmıştı. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Bizanslıların Kestel baskınından çok Orhan Bey'in yaralanarak gazi olması ve geyikli bir adam tarafından kurtarılıp yaralanın sarılması Osmanlı topraklarında geniş bir yankı yaptı. Osmanlı halkı padişahın Cenab-ı Hakk'ın muhafazası altında olduğuna inanıyor ve Osmanlı padişahının askeri olabilmek için sıraya giriyorlardı. Orhan Bey Bursa'yı mutlak surette fethetmenin zaruretini şimdi daha iyi anlamıştı. Sürekli fitne çıkararak insanlık suçu işleyen bu kafirlere fırsat asla verilmemeliydi. Bursa Hisarı'nın önünde tüm askerlerini konuşlandırmak için hazırlıklarına devam ederken savaş ustası Akçak Hoca yine İslam büyüklerinden mesaj vermeye devam ediyordu. Ve şöyle konuştu Orhan Bey ile. Halife Hazreti Ömer'in başkomutan Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine yazdığı şu mektupta Müslümanların ordu tertibi ve kumandanın hareket tarzı gayet güzel izah edilmiştir padişah. Şöyle demiştir Hazreti Ömer. Ey Sa'd, askerine her zaman olduğu gibi taarruz esnasında iyi davran. Onları yorgun düşecek bir yolu tercih etme. Düşman ile zinde bir halde karşılaşmak için zaman zaman uygun güzergahlarda

mola ver. Cuma günü ve gecesi dinlensinler ki istirahat onlara yeni bir canlılık ve dinçlik versin. Ordugahını sulh halindeki kasaba ve köylerden uzakta kur ve sımmilerin bulundukları mahallelere yaklaştırma. Askerlerin musibete uğramamaları ve bir şeylerin kaybetmemeleri için iyice güvenmediğin kimselerin ordu içine girmelerine asla izin verme. Emirlerine uyan, sabırla hareket eden askerlerine iyi muamele et ve vefalı bir baba ol. Savaştıklarınıza karşı zafer kazanmak için de olsa anlaşma yaptığınız insanlara asla zulmetme. Düşman memleketlerini fethedince aralarına casuslar gönder. Durumlarını öğrenmeye çalış ki herhangi bir şey sana gizli kalmasın. Etrafında doğruluğuna ve isabetli görüşüne güvendiğin kimseleri bulundur. Zira yalancının haberi doğru söylese bile fayda vermez. Sahtekar olan lehine değil aleyhine casusluk yapar. Düşman topraklarına yaklaştığında çok sayıda öncü birlikleri ve keşif kolları gönder. Öncüler düşmanın gizli hallerini öğrenir, keşif kolları da etrafı gözetleyip onların imdat kuvvetlerinin yolunu keser. Öncüleri kuvvetli ve askerlikte maharet sahibi olanlardan seç. Altlarına hızlı koşan güçlü atlar ver. Keşif yoluna seçtiklerin güçlüklere sabırlı olan, sıkıntılara en çok katlanabilen kahraman cengaverlerden olsun. Zira düşmana ilk gösterilecek şey kuvvettir. Kimseyi diğerlerinden ayırarak aşırı sevgi gösterme. Böyle yaparsan yakınların ve işlerin sebebiyle kendilerini sevdiğin kimselerin çoğu emrini dinlemez olur. Mağlup olmaktan, zayiat vermekten korktuğun tarafa öncü ve keşif birliklerini gönderme. Düşmanla karşılaşmadan önce onların bütün gücünü teferruatıyla öğren. Düşman askeri kadar rahat hareket edebilmek için araziyi en az oranın halkı kadar tanı. Bu bilgileri toplamadan önce mecbur kalmadıkça ölüm kalım savaşına girişme. Düşmanla karşılaşınca da bütün gücünle de uygun göreceğin savaş taktiğine göre çarpışmaya başla. Sevgili dinleyenler, Orhan Bey, Akçakoca'nın özellikle Hazreti Ömer Efendimiz zamanında verdiği örneklerden çok istifade ediyor. Hazreti Ömer'in kumandanlarına verdiği buyrukları sanki kendisine verilmiş gibi önemli görerek dinliyordu. Bursa muhasırasında orduyu beşe ayıran Orhan Bey, ortada kalb-ül çeyiş yani ordunun kalbinde bulunacak ve baş kumandan olarak vazife görecekti. Meymene adı verilen sağ tarafa tecrübeli ve yaşlı savaşçı baba dostu Akçakoca komuta ederken, Meysele denilen sol tarafa ise Turgut Alp komuta edecekti. Öndeki mukaddeme adı verilen süvari birliklerine Muralp, Sakat-ül çeyiş adı verilen arkadaki birliklere de gene baba dostu Köse Mihal komuta edecekti. Osmanlı ordusu 12 yıldır muhasara ettiği Bursa Hisarı'nı kesin olarak almak için hiç bu kadar ciddi kuşatma yapmamıştı. Orhan Bey eski bir Türk geleneğini yerine getirerek atının kuyruğunu bağlayıp ordusuna hitaben gayet veciz bir konuşma yaptı. Gazilerim, bahadırlarım, malumunuz olduğu gibi Bursa Kalesi çok uzun zamandır kuşatmamız altındadır. Buraya kadar birçok kale fethedildi Bursa'nın üzerine. Bugün fetih günüdür. Cenab-ı Hakk'ın nusret-i ilahisiyle inşallah zafer müyesser olacaktır diyerek atını mahmuzladı ve Bursa Kalesi'ne doğru rüzgar gibi koşmaya başladı. Padişahın kale üzerine hücum ettiğini gören gaziler de atlarını mahmuzladılar. Okçular burçlardan ateş eden Bizans askerlerine hiç fırsat vermiyor, burnunun ucunu göstereni gözünden okla aşındırıyorlardı. Tekbir seslerinin ayyuka çıktığı, at kişnemelerinin semaya yükseldiği bir sırada askerde yine bir dalgalanma görüldü. Orhan Gazi'yi Kesel baskınında kurtararak yaralarını saran aksakallı zat gene geyiğiyle süvarilerin önünde kılıç sallamaya başlamıştı. Fakat onun kılıcı farklıydı. Belki onlarca askerin kılıcından daha büyük ve tesirliydi. Bursa Kalesi'ne ilk gelenlerden birisi askerin Geyikli Baba adını verdiği bu mübarek zat olmuştu. Kale muhafızı Evrenoz Bey fazla direnmeden kaleyi teslim ettikten sonra Orhan Bey'in

Yunanistan'dan gelip Müslüman oldu. Orhan Bey, Kestel'de canını kurtaran Geyikli Baba'yı Bursa Fethi'nden sonra da çok aramasına rağmen bulamadı. Allah dostu bir veli olduğu vahşi bir geyiği tasarrufu altına almasından belliydi şüphesiz. Bursa'nın alınmasından çok Geyikli Baba'yı tekrar gördüğüne sevmişti Orhan Gazi. Sevgili dinleyenler, Bursa'nın fethinden kısa bir zaman sonra Osman Gazi vefat etti. Orhan Gazi her yönüyle örnek bir insan ve lider olan babasının vefatıyla yetim kalmış, büyük bir eksiklik hissetmişti içerisinde. Kafirlerin korkulu rüyası haline gelen rahmetli babası o kadar merhametli ve zarif birisiydi ki, onu yakından tanıyanlar bu kadar yufka yürekli birinin nasıl böyle bir kahraman olabileceğine şaşardı. Dimboz gazasında şehit olan Bay Koca'nın acısını ölene kadar yüreğinde taşımıştı. Çocukları arasında hiçbir ayrım yapmaz, onların liyakatleriyle veliaht almasını arzu ederdi. Şu anda en fazla liyakat sahibi Şeyh Edebali Hazretleri'nin torunu Orhan Bey gözüküyordu. Zira daha babasının sağlığından itibaren sayısız zaferlere imza atmış, hiçbir gazada babasını aratmamıştı. Divan üyeleri de Orhan Bey'in tahta çıkması hususunda hemfikirdiler. Babası Osman Gazi, Sakaratül Mevt haline girip ahiret halleri tezahür ettiğinde sevgili Peygamberimiz ve Hulafay-ı Raşidin'den Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali mana aleminde görüşmeye başlamış, artık bu dünya ile irtibatını kesmişti. Ahiret halleri zuhur etmeden önce sünnet üzere vasiyetini yapmış, helallik almıştı. Vasiyeti gereği Osman Gazi oğlu Orhan Gazi yıkayacak, bacanağı ve okul arkadaşı Dursun Fakih namazını kıldıracak, telkini de Orhan Bey verecekti. Orhan Gazi teneşir tahtasında hareketsiz yatan babasını yıkarken değişik duygular içindeydi. Bu civarda bir destan kahramanı gibi adı dilden dile dolaşan meşhur Kara Osman'ın istediği tarafa evirip çevirerek yıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'e saygısından dolayı sabaha kadar bacaklarını uzatıp yatmadığı, kelam-ı kadime gösterdiği bu saygıdan ötürü gayipten gelen bir sesle müjdelendiği bir efsane gibi anlatılıyordu Osman Gazi. Dedesi Ertuğrul Gazi'ye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yurtluk tahsis edilen Söğüt kasabasında başlayan beylik sınırlarını 16 bin kilometre kareye çıkarmıştı Osman Gazi. Bu topraklar vatan yaparken bizzat kendi kanını bile dökmüş, gazi olmuş, ciğer paresi Bay Hoca'yı ve kardeşi Saru Yatay'ı şehit vermişti. Acıların hapsettiği kalbi artık atmıyordu. Orhan Bey kendi elleriyle bir bebek gibi incitmeden yıkadığı babasını kabre indirdiğinde sanki cennet bahçesine girmiş gibi hissetti. Peygamber Efendimiz, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyordu. İşte o hadisi şerifte müjdelenen cennet bahçesi gibiydi babası Osman Gazi'nin kabri. Sevgili dinleyenler, vasiyete gereği telkini de oğlu Orhan Bey vermişti. Telkin vermek, cemaat kabristanı terk edip ölü kabrinde tek başına kaldığında ölünün vasiyet ettiği sevdiği birinin münker ve nekir melekleri gelip sual sorduğunda vereceği cevapları hatırlatan sözlerden ibaretti. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Ertuğruloğlu Osman. Cenab-ı Hak'tan başka her şey fani ve yok olucudur. Hüküm ve mülk sahibi sadece O'dur. Ey Osman, şu kabir senin dünya konaklarının sonu ve ahiret konaklarının evvelidir. Fani ve yok olucu olan dünya evinden çıktın. Baki ve ebedi olan ahiret evine ulaştın. Biraz sonra sana Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'nın katından görevli Münker ve Nekir adında iki melek gelerek sual edecekler. Onlardan korkma ve mahzun da olma. Onlar sana soracaklar. Rabbin kim? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Önderin kimdir? Kıblen neresidir? Erkek ve kız kardeşlerin kimlerdir? Onlara fasih bir lisan ile cevap ver. Rabbim Allah, Muhammed Aleyhisselam peygamberimdir. İslamiyet dinimdir. Kur'an-ı Kerim önderimdir. Kabe-i Şerif kıblemdir. Müminler kardeşim, müminler kız kardeşimdir. Sevgili dinleyenler,

Orhan Gazi babasının hayatını din-i mübin uğruna harcadığına şahitti. Peygamber Efendimizin nasıl yaşarsanız öyle ölür, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz hadisi şerefine uygun bir hayat ve memat vuku bulmuştu. Osman Gazi'nin cenazesine gelenler bu kadar kalabalığı bu zamana kadar hiç görmemişlerdi. Dağ taş insan kaynıyordu. Beyliği süresince her gün garip ve kurabaya yemek verip yoksulları sevindiren Osman Gazi'nin bıraktığı miras da yaşadığı hayat gibi garip ve sadeydi. Denizli bezine yapılmış sarıklık, at için zırh takımı, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çizme, Alaşehir dokumasından kırmızı renkli sancaklar, sade bir kılıç, bir tirkez, bir mızrak, birkaç at, Osmanlı beyine gelen misafirlere ve fakir, fukaraya ikram edilmek üzere beslenen 3 sürü koyun, iri taneli bir tesbih ve Selçuk Sultanı'nın gönderdiği davulun kasağını kendi evlatlarına miras olarak bırakırken, hakanlığını yaptığı Osmanlı milletinin 16 bin kilometre kareyi aşan bir vatanı teslim etmişti Orhan Bey'e. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Ashab-ı Uhdud. Yazan Ahmet Özdemir. Yöneten Mehmet Burhan Genç.
1: Aman Allah'ım, şuraya bakın, bir insan bu, bir ceset. Şuraya bakın, elini şakağına koymuş, sanki az önce öldürülmüş gibi. Çok tuhaf. Arkadaşlar, hey arkadaşlar, buraya gelin. Komutana haber verin, burada bir ceset buldum.
2: Ceset mi?
1: Evet, gelin buraya bakın.
3: Ne buldun?
1: Efendim, su bulabilir miyim diye şu yıkıntıyı kazıyordum ki bu cesedi buldum.
3: Allah Allah, şuna bakın, sanki canlı. Çok da gençmiş. Avucunda bir şey tutuyor galiba. Dur bakalım, şimdi anlarız. Oldu işte. Avucunu açtı. Aman Allah'ım. Şakağına bakın. Yaradan kan damlıyor. Sübhanallah. Elini yerine koyalım.
1: Parmağında da bir yüzük var.
3: Evet. Üzerinde de bir yazı var. Şunu iyice bir silin de okumaya çalışalım. Evet. Rabbi Allah. Evet. Rabbim Allah'tır diye yazıyor. Herhalde geçmiş ümmetlerden biri. Galiba şehit olmuş. Hemen halifeye bir mektup yazıp anlatalım. Belki o bu ceset hakkında bir şeyler biliyordu.

0: Efendim, müminlerin emiri Hazreti Ömer'in mektubu geldi.
1: Oku bakalım. Bulduğumuz ceset için ne diyor acaba?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Peygamberine, ailesine ve ashabına salat ve selam ederim. Allah'ın selamı üzerinize olsun.
1: Ve aleyküm selam.
0: Hattab'ın oğlu Ömer'den, Samir'in oğlu Abdullah'a. Bulduğunuz ceset Allah Resulü Hazreti Muhammed'in bize bildirdiğine göre uzun yıllar önce o yere de tevhid mücadelesi vermiş olan gencin cesedi olmalı. Şöyle ki, sizden önceki ümmetler arasında bir padişah ve onun bir sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlandığı vakit padişaha gelerek kendisine eğitmek üzere genç bir öğrenci...

0: Efendimiz, sihirbazınız sizinle görüşmek istiyorlar.
1: Hemen içeri alın.
2: Saygılar sunarım yüce efendimiz.
1: Gel bakalım bulut kişi. Şeref verdim. Buyur. İstirahat. Görüşmeyeli hayli zaman oldu. Nasılsın bakalım?
2: İyiyim. Sayenizde iyiyim yüce efendimiz.
1: Seni buraya getiren önemli bir sebep olsa gerek.
2: Efendimiz, yaşım çok ilerledi. İyice ihtiyarladım. Göç vaktim yaklaştı. Ölüm hiç kimseyi ayırt etmiyor. Sihirbazları bile. Bugüne kadar bildiklerimi öğretecek bir öğrencim olmadı. Demir buyurun, bana zeki bir genç bulsunlar da bilgilerimi ona aktarayım.
1: İyi düşünmüşsün. Vezir, sihirbaza akıllı uslu bir genç bulup getirin.

0: Evet delikanlı. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yarın yine aynı vakitte gelmeyi unutma.
1: Peki efendim.
0: Zeki delikanlı ama söylediklerime pek kulak astığı yok gibi. Benden boşalacak yer için biçilmiş kaftan aslında. Ne yapıp edip gönlünü kazanmalıyım. Belki de en iyisi biraz gözünü korkutmak.

0: Şu kadar zaman oldu sihirbazın yanına gidip geliyorum. Kendisi de söyledikleri de çok acayip. Garip garip şeyler söylüyor. Karı koca arasına açacak büyüler. Yalan mı yanlış mı olduğu belirsiz efsunlar. Yok. Olmaz. Yıldızlar şöyle olursa böyle olur. Böyle olursa şöyle olur. Bilmem ne. Bu iş bana göre değil.
1: Oğlum! Senin sihirbaza gitme vaktin gelmedi mi
0: ha? Evet geldi.
1: Daha ne duruyorsun ha? Hadi yürü bakayım. Yürü! Bak gene oyalanıyor. Hadi davran dedim sana.
0: Tamam. Hava ne kadar güzel. Güneş nasıl da pırıl pırıl parlıyor. Şuraya bak. Çiçekler de açmış. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyorlar. Bu aksakallı ihtiyar da kim? Ne kadar da aydınlık bir yüzü var. Ne yapıyor bu? Okuduğu ne acaba?
2: Ya ilah el alemin. Ey alemlerin ve benim Rabbim olan Allah. Beni bağışla. Anamı babamı bağışla. Tüm inananları bağışla. Bizi yeniden dirilttiğinde, bizi hesaba çektiğinde, cehenneme gidenlerden değil, cennete gidenlerden eyle. Amin.
0: Affedersiniz efendim, ne yaptığınızı öğrenebilir miyim?
2: Ne? Kim? Efendim, bir şey mi dedin çocuğum?
0: Evet efendim, ne yaptığınızı merak ettim de, bana anlatır mısınız?
2: Dua ediyordum evladım. Artık gizlemek istemiyorum zaten. Alemlerin Rabbi olan Allah'a, yaradanımıza dua ediyordum yavrum.
0: Kime dediniz?
2: Alemlerin Rabbini. Seni, beni, annemizi, babamızı, şu gördüğün şeyleri. Hatta senin ve benim göremediğimiz canlı cansız her şeyi yaratanı.
0: Ya... Peki, kralımızı da o mu yarattı?
2: Evet, onu da o yarattı. Fakat kral, kendinden önceki diğer zalimler gibi benliğine kapıldı. Nefsine ve şeytana uydu. Tanrılık iddiasına kalkıştı. Hakikaten şu insan denen yaratık çok zalim. Bir o kadar da cahil.
0: Peki siz kimsiniz? Ne yaparsınız? Nereden gelir? Nereye gidersiniz?
2: Ben bir rahibim. Allah'ın gönderdiği peygamberlerden biri olan Hazreti İsa'ya bağlı bir muvahhidim. Bir olan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve öldükten sonra diriltilmenin gerçek olduğuna inanan bir insanım. Fakat ne yazık ki İsa aleyhisselamın getirdiği dini bozdular. Allah'ın bizim için ona verdiği kitabı tahrif ettiler, değiştirdiler. Benim gibilerini zor bulursun. Artık gerçek rahipler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Onun için ben rahibim diyen nice insanın Allah'ın birliğine ortak koştuğunu, muvahhid olmadığını görürsen şaşırma. Bu söylediklerimi aklından çıkarma. Gerçek rahipler Allah'ın bir olduğuna, İsa aleyhisselamın da Allah'ın öncelikle kulu, sonra

0: peygamberi olduğuna iman ederler. Bundan başka ne duyarsan bil ki uydurma. Safsata, batıl şeylerdir. Peygamberimiz Hazreti İsa kendisine inananlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik eden ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim. O günden bugüne biz, yani İsa'ya gerçekten inananlar, o peygamberi bekleriz. Ona tabi olmayı arzularız. Onu tasdik etmeyen İsa aleyhisselamın ümmetiyim demekten haya etmelidir. Zaten ruhbanlığı da sonradan çıkardılar. Çıkardılar ama hakkını da veremediler. Kendi kendilerine sonradan ihdas ettikleri bu şeyden vazgeçemiyorlar da ondan. Allah bilir ama bu İsa aleyhisselamın haber verdiği o son peygamberin gelişine kadar böyle sürüp gidecektir.
1: Sizinle konuşmak beni çok rahatlattı. Ancak yetişmem gereken bir dersim var. Yarın yine gelmeye çalışırım.
0: Güle güle çocuğum.

0: Nerede kaldın sen? Bu derslerin ne kadar önemli olduğunun farkında değilsin galiba. Belki de senin başka bir derse daha ihtiyacın var. Hı? Aç bakayım elini. Hı? Al bakalım. Aha. Al. Aha. Bu senin aklını başına getirir belki.
1: Tamam. Bir daha geç gelmem efendim.
0: İstersen geç gel. Bundan sonra her geç geldiğinde bir öncekinden daha fazla sopa yiyeceksin.

0: Neredesin oğlum sen? Dersin hiç bu kadar uzun sürmezdi.
1: Babam!
0: Gabriel!
1: Dur! Bırak! Bırak kulağımı! Ne olur!
0: Bana bak! Bana bak! Doğruyu söyle! Yoksa sihirbazın yanına gitmedin ha?
1: Gittim! Bırak artık kulağımı! Ne olur!
0: Bak! Sakın unutma! Artık eskisi gibi aylak aylak gezmek, vaktini boşa harcamak yok. Sen artık sarayın sihirbazı olacaksın. Tamam mı?

0: kadarı da fazla artık. Günlerdir hem sihirbazdan hem de babamdan dayak yemekten gına geldi. Ya, durumu rahibe anlatsam iyi olacak. Ne de olsa bu işte onun da payı var. Gidip gelirken ona uğramak ve sohbet etmek beni meşgul ettiği için geç kalıyorum. Hem belki de bir çaresini bulur.
1: Hoş geldin. Hayrola? Bir derdin mi var senin? Niye çağırın asık öyle? Hadi hadi söyle. Çekinme. Belki bir çaresini buluruz.
0: Yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama sihirbaza gidip gelirken bildiğiniz gibi sizinle oturup sohbet ediyorum. Ama derse geç kalınca sihirbaz, eve geç kalınca da baban dayak atıyor.
1: Bak sen şu zalimlere. Evet. O halde sihirbaz sorarsa ailem bırakmadı. Baban sorarsa sihirbaz alıkoydu dersin, olur biter.
0: Evet, bu iyi bir fikir olabilir. Tamam, en iyisi öyle yapmak. Gelelim bugünkü dersimize. Bugün nelerden söz edeceksiniz?
1: Bugün mü? Bugün de daha önce hiç konuşmadığımız şeylerden söz edelim. Göklerin ve yerin hakimi olan Yüce Allah her şeye şahittir. Her şeyi işiten, gören ve bilendir. O kendisine inanıp salih ameller işleyenler için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İnanan insanlar dünya hayatında özleyip durdukları ama hiçbir kralın ya da efendinin kendilerine sağlayamayacağı sonsuz mutluluğu ancak orada bulabilirler. Ancak

Allah insana huzur ve saadet sağlar. Her şey onun hükmü altındadır. Güneş onun iradesiyle doğar, yağmur onun iradesiyle yağar. Yer, gök ve su, her şey Allah'ın bu iradesine, Allah'ın varlığına ve tekliğine şahittir. Evet, bugünlük de bu kadar. Hadi bakalım, daha fazla gecikme.

0: Evet, iyice anladın değil mi? Gökyüzü hayatın üzerindeki hakimiyetin kaynağıdır. Gökyüzündeki her şey, bu dünyadaki her bir olacağın, her bir kimsenin geçmişinin ve geleceğinin hem sebebidir hem de habercisidir. Kehanet ilmi, yıldızların, gezegenlerin, ayın ve güneşin sırlarını öğrenmek, gökyüzünün dilini bilmektir. Sihir de insanlara zayıflıklarını hatırlatır. Onları bambaşka ve büyülü bir dünyanın varlığına inandırır. Biz sihirbazlar, gökyüzünün insanlara layık gördüğü krallara ve efendilere yardımcı oluruz ki yeryüzünde düzen bozulmasın. Şeytan, sihiri yeryüzündeki seçilmiş insanlara öğreten bir öğretmendir. İnsanların çoğunun Rabbi, yani efendisi ve hükmedeni krallar, kralların efendisi bilginler, kahinler ve sihirbazlar, onların da efendisi gökyüzü ve şeytandır. Anladın mı?
1: Evet efendim, anladım galiba. Günlerdir gelip gidiyorum. Şu sihirbaz hiç de sevimli bir adam değil. Saçı sakalı birbirine karışmış. Pislikten teke gibi kokan bir herif. Suyla arasının hiç iyi olmadığı belli. Rahipse pırıl pırıl, tertemiz biri. Sevecen, babacan. Sihirbaz gibi merhametsiz de değil. Ama hangisine inanacağımı kestiremiyorum. O mu haklı yoksa öteki mi? Ya nasıl ayırt etmeli acaba? Bir ölçü, bir kıstas olmalı.
2: Delikanlı bu düşünceler içinde rahiple buluşacağı yere doğru yürürken gördüğü şey karşısında irkilir. Az ileride yırtıcı bir hayvan yola fırlamış, bir grup insanı da kıstırmış, kükrüyor.
3: Bu da ne böyle? Bu bir canavar. Yolu kesmiş. İnsanlar korkudan yaprak gibi titriyorlar. Olamaz. Evet. İşte ölçü. Sihirbaz mı haklı yoksa rahip mi? Şimdi anlarım.
4: Dur bizden.
5: Hey delikanlı. Yaklaş. Çekil. Çekil, daha fazla yaklaşma.
4: Durdurun şu çocuğu. Vah yavrum vah, pek de gençmiş.
5: O da ne? Eline bir taş aldı. O taşla o canavara karşı ne yapabileceğini zannediyor bu. Hey evlat, gitme, geri dön.
4: Harcanacak. Tutun şunu. Tutun. Erkek olacaksınız.
5: Artık çok geç, onu kimse kurtaramaz. Hayvan onu fark etti. Neredeyse üstüne atlayacağım.
4: Gözüm görmesin artık, bakamayacağım.
3: Allah'ım, eğer rahibi sihirbazdan daha çok seviyorsan şu atacağım küçük taşla bu canavarı öldür. Al bakalım.
5: Canavar öldü.
3: Öldürdüm onu. Beni

0: hidayete yönelttiğin için şükürler olsun sana Rabbim. Bana gerçeği gösterdiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
1: Aferin delikanlı.
2: Nasıl
0: yaptın? Helal olsun sana. Helal olsun. Hemen rahibe gitmeliyim.
3: Kuş gibi uçtu gitti. Kimin nesi olduğunu anlayamadık.
2: Bir de rahipten bahsetti.
4: Bence bir sihirbazdı.
5: Olabilir.

0: Yaşadığı olağanüstü olay delikanlıyı altüst etmişti. Bir an önce rahiple buluşmak için deli gibi koşuyordu. Nihayet rahibi her zamanki yerde bekler görünce son bir koşuyla yanına vardı.
1: Efendim, efendim, bundan sonra siz ne derseniz kabul.
2: Dur, dur hele, dur yahu. Ne oldu, ne bitti, bir anlayalım bakalım.
1: Anlatacak o kadar çok şey var ki. Allah'ım, hala inanamıyorum. Bakın neler oldu. Hadi. Ben size gelirken yolda canavarın biri yolu kesmiş. Evet. İnsanları korkutuyordu. Ben de kendi kendime dedim ki, sihirbazın mı, rahibin mi haklı olduğunu şimdi anlayabilirim. Hı-hı. Elime bir taş alıp canavara yaklaştım. Çok korkuyordum. Ama bu denemeyi yapmayı öyle çok istiyordum ki, iyice yaklaşınca içimden Allah'ım dedim. Eğer rahibi sihirbazdan daha çok seviyorsan bu taşla şu canavarı öldür. Sonra da taşı attım. Taş canavara değer değmez hayvan cansız yere serildi. Bu olağanüstü bir şey efendim. İşte böyle oldu. Bundan sonra o sihirbaza gitmeyeceğim. Sizin dininizi, Adem Aleyhisselam'dan bu yana gönderilen bütün peygamberlerin dinini, tevhid dini olan İslam'ı kabul ediyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'tan başka tanrı yoktur.
2: Evladım, heyecanını anlıyorum. Mübarek olsun. Sen benden de üstünsün artık. Allah sana ikram etmiş, keramet vermiş. Artık varacağın yere vardın sen. Fakat nimet, külfet dengesi. Bundan sonra imtihan edileceksin. Başına türlü türlü belalar, musibetler gelecek. Sünnetullah böyle. Şimdi beni iyi dinle. Birileri seni sorgulamaya kalkarsa sakın benim adımı vermeyesin. Allah seninle insanları kendi dinine çağırmak istiyor galiba. Sen seçildin. Allah seni çeşitli kerametlerle donatacak. Alacalı hastalara Allah'ın izniyle şifa verebilecek, gözleri görmeyenlerin yeniden görmelerini sağlayabileceksin. Onun izniyle tedavi edemediğin hastalık kalmayacak. Hadi evladım git. Yolun da açık olsun, bahtın da.
1: Uzatın elinizi öpeyim. Allah'a emanet olun. Beni de duanızdan eksik etmeyin.
2: Sen de bizi duandan eksik etme. Güle güle. Allah'a emanet ol.
1: Artık bundan sonra ailemin yanına dönemem. Rahibin söyledikleri olacaksa onlara da bir zarar gelmesini istemem. Ama insanlara doğruyu anlatmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Belki de en iyisi eski bilgelerin ve Allah dostlarının yaptığı gibi yapmak. Allah'a yakın olmak. Kendi benliğimle baş başa kalmak için bir mağaraya çekilmeliyim.

Kendini yepyeni bir hayatın eşiğinde hisseden delikanlı, kalbinin sesini dinleyip ücra bir köyde bir dağ mağarasına çekildi. Ancak gösterdiği bir takım olağanüstülüklerle önce köylülerin sonra da civardaki insanların dikkatini çekti.

0: sürede ünü dört bir yana yayıldı. Görevi başlamıştı.
1: Derhal ki Süleyman. Evet efendi, sen ne istemiştin?
2: Bir koyun budu ver. Gel evladım, sakın bir şeye çarpıp da devirme.
1: Nesi var oğlanın?
2: Doğuştan iki gözü de görmüyor.
1: Kör desene şuna. Çok da gençmiş. Dayı, hangi devirde yaşıyorsun sen? İnsan bir çaresini arar be. Mağaradaki genci duymadın mı? Götürün ona hemen, şipşak iyi etsin.
2: Ne bileyim kasap efendi. Çok yerlere götürdük ama bir türlü derdinin dermanını bulamadık. Kimmiş bu genç?
1: Kimdir, necidir kimse bilmiyor. Görmeyen gözleri açıyor. Alacalıları iyileştiriyor. Aşağı yukarı her hastalığı tedavi edebiliyor. Tedavi ettiklerine başka şeyler de öğretirmiş derler. Ama o kadarını bilmiyor. Sen benim sözümü yabana atma. Bir götürüver. Buyur koyun budunu.
3: Kasapbaşı, neler anlatıyordun sen bakayım ha?
1: Vay çavuşum, sen burada mıydın? İki gözüm önüme aksın ki görmedim. Buyur emret.
3: Bırak şimdi yağcılığı, bırak. Anlat bakalım şu genci. Bizim vezirin de gözleri sonradan sonra iyice bozuldu. Görmez oldu artık. Belki bir çaresini buluruz.
1: Ha, şu genç mi? Çavuşum, ben de herkesin söylediklerinden fazla bir şey bilmiyorum. Bu genç kimdir, necidir kimse bilmiyor. Görmeyen gözleri açıyor. Alacalları iyileşiyor.

0: Aferin çavuş. İyi iş becerdin. Bu gencin yerini yurdunu bilen de ne kadar çok insan varmış. Bakalım gerçekten dedikleri gibi mi?
1: Elbette vezirim. Değilse böylesine ün salabilir miydi dört bir yana? Hele dedikleri gibi değilse, şarlatanın biri ise ben bilirim ona yapacağımı.
0: Kes sesini. Mağaraya hayli yaklaştık. Belli olmaz. Belki buralarda bir yerdedir.
2: Ağalar! Nereden yürür? Nereye gidersiniz?
0: Bu da kim? Sakın şu dedikleri genç olmasın. Çavuş, benim göremediğimi bilmiyor musun be adam? Baksana, baksana kimmiş seslenen?
1: Galiba bu söz edilen genç. Yavaş yavaş bize doğru geliyor, duralım. Daha fazla ilerlemeye gerek yok. Nasıl olsa yanımıza gelecek.
3: Hoş geldiniz. Bir ihtiyacınız var mı?
0: Evladım. Bu yaştan sonra gözlerim görmez oldu. Şu üç deve yükü değerli eşyayı sana getirdik. Hepsi senin olsun. Yeter ki bana şifa ver. Hatta eğer gözlerimi açabilirsen bir bu kadar daha veririm. Seni servete boğarım. Ne istersen yaparım.
3: Ne istersem yapar mısın?
1: Özür ettin delikanlı. Şu karşıdakinin kim olduğunu biliyor musun?
0: Dur hele çavuş dur. Sen karışma. Evet. Ne istersen yaparım delikanlı. Yeter ki sen gözlerimi aç.
3: Öyleyse beni iyi dinleyin. Ben kimseye şifa veremem. Şifayı bize hayatımızı veren, her şeyimizin asıl sahibi olan Allah verir. Ancak Allah iyileştirir. Eğer ona inanırsan, yüceliğini kabul edersen, senin için dua ederim. O da eğer isterse sana şifa verir.
0: Pekala, pekala. Anlat bana.
4: Pekala, pekala. Anlat bana. Allah birdir, tektir. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Yüceliğine denk olabilecek hiçbir güç yoktur. Her şey varlığını ona borçludur. Ama o borçlu olmaktan uzaktır. İnsanları, hayvanları, bitkileri, yani canlı cansız her şeyi o yaratmıştır. Ama insanı yaratmasında bir muradı vardır. İnsanı yaratıp başıboş bırakmamıştır. Allah bizi dünyaya belli bir süre imtihan etmek için göndermiştir. Asıl hayatımız ölümden sonra başlayacak. Öldükten sonra belli bir vakitte Allah bütün insanları diriltecek ve herkes bu dünyada yaptığı her şeyin karşılığını alacaktır. Allah'a iman edip rızasını kazanmak için iyilik işleyenler cennete. Allah'tan başka efendiler edinmiş, haksızlık ve kötülükte bulunmuş olanlar da

0: Cehennem denen ceza yerine gönderilecektir.
1: Meğer sadece gözlerim değil, kalbim de görmüş. Yalnız bedenen değil, ruhen de görmüşüm ben. Yazıklar olsun bana. Anlat delikanlı. Söyle. Anlat ki bileyim. Söyle ki öğreneyim. Tövbeler olsun Allah'ım.

0: Bugün hangi işlere bakacağız vezir?
1: Elimdeki listeye göre.
0: Hı? Ne dedin? Sen görüp okuyabiliyor musun? Nasıl oldu bu iş? Kim açtı senin gözünü?
1: Rabbim.
0: Ne dedin? Senin benden başka bir Rabbin daha mı var? He?
1: Benim bir tek Rabbim var. Sizin de benim de Rabbimiz olan Allah.
0: Kimmiş Allah? Benden daha mı güçlü? Senin karnını o mu doyurur?
1: Elbette. Nefes almamı sağlayan ciğerlerimi, havayı o yarattı. Her canlıya hayat veren ve alacak olan da odur. Her şeyin sahibi, hakimi ve efendisidir.
2: Ya bak sen şu işe. Yani şimdi sana bu küstahlığı yaptıran Allah istemedikçe ben senin boynunu vurduramam ha?
3: Cellat! Ya.
2: Dur. Ölüm senin için kurtuluş olur. Hem bu işin aslını öğrenmeden ölmeni de istemem doğrusu. Bana zindancıyı çağır.
4: Beni mi emrettiniz efendimiz?
2: Evet. Al götür şu haini. Ne yapıp et, benden başka efendisi olmasının sebebini öğren. Mutlaka konuşmalı.
4: Siz onu hiç merak etmeyin efendim. Önünde sonunda bülbül gibi ötecektir. Yürü bakalım hain. Düş önüme.

0: şu genci çok merak ediyorum doğrusu. Demek alacalıları, körleri tedavi edebiliyormuş. Mükemmel. Öyle bir gücün bende olduğunu düşünüyorum da. Genci getiriyorlar mı?
1: Getiriyorlar efendim.
0: Fakat bu bizim sihirbaza sihir öğrensin diye gönderdiğimiz çocuk değil mi? Evet evet ta kendisi. Hoş geldin çocuğum. Kusura bak. Seni biraz hırpalamışlar galiba.
2: Zincire de mi vurmuşlar ne?
0: Çabuk çözün şu zinciri.
1: Başüstü efendim.
2: Böyle. Gel. Yaklaş oğlum. Korkma benden. Anlat hele. Kısa zamanda hayli mesafe kat ettiğini öğrendim. Sihirbazlıkta bu kadar hüner sahibi olduğunda niye bizden gizlersin? Duydum artık gözleri gördürür, devasız dertlere deva bulur, herkese şifa dağıtır olmuşsun. Öyle mi?
3: Hayır.
2: Böyle diyeceğini biliyordum. Evladım korkma benden. Saklama. Her şeyi anlat. Duyduklarımız yalan mı ya?
3: Duyduklarınız yalan sayılmaz.
2: Şöyle.
3: Yalnız bir husus var. Ben hiç ama hiç kimseye şifa veremem. Şifayı veren Allah'tır.
2: Demek sende de aynı hastalık var öyle mi? Şu bizim vezirin yakalandığı hastalık. Benim hakimiyetimi reddetmek küstahlığını gösterip Allah'tan başka ilah yoktur dedirten hastalık. Her derde deva bulmuşsun da buna bulamamışsın.
3: Bu hastalık değil efendim. Kurtuluştur. Asıl hastalık her şeyin bir yaratıcısı olduğunu göremeyecek kadar kör olmak. Ölümlü bir canlıyken kendini yaratanın yerine koyacak kadar kibirli olmaktır.
2: Bak sen. Bu hastalık dillerini uzatıyor bunların. Evladım. İnat etme de vazgeç bu sevdadan. Bak görüyorsun ne kadar güçlü olduğumu. Bir emrimle seni zincire vurup getirdiler. Fazla inat edersen başına neler geleceğini bir düşün. Bak gençsin, yiğitsin. Hayatta tadacağın bir sürü zevk var. Yazık etme kendine. Bir işaretimle.

0: Canını alıverirler.
1: Canın sahibi Allah'tır. O istemedikçe sen kimseye bir şey yapamazsın. Eğer o istemişse sen istesen de engel olamazsın. 1000 canım olsa da hepsini tek tek alsan yine vazgeçemem. Boşuna nefes tüketme. Gel, sen de inan. İnan ki kurtuluşa eresin. İnan ki zalimlerin, kibirlilerin, inançsızların durağı olan cehennemden kurtulasın. Bu dünyada ve ölümden sonraki ahiret hayatında mutlu olmanın yolu Allah'a imandan geçer.
0: Ağır ol bakalım, rolleri değişmeyelim. Ben seni ikna etmeye çalışıyorum, sen beni değil.
1: Ben seni doğruya çağırıyorum. Sense beni yanlışa çağırıyorsun.
0: Her neyse. Şimdi sen yorgunsun. Dinlen. İstirahat et. Konuşmak için daha çok zamanımız olacak.
2: Delikanlıyı bir türlü vazgeçiremeyen kral sonunda onu da zindancıya teslim eder.
1: Allah'ım!
3: Konuşsana aptal herif! Şimdi de ayak tırnaklarını tek tek çekeceğim. Duydun mu? Konuş da kurtul gerizekalı! İnadın yüzünden kaç gündür çektiğin işkencenin farkında değil misin ha? Söyle bunları sana kim öğretti? Bütün söyleyeceğin sadece bir isim!
1: Öldür beni!
3: Ne dedin?
1: Öldür beni!
3: Öldürmek mi? Seni konuşturamadan öldürürsem kral da beni öldürür, bunu biliyor musun? Şimdi şu acayipliklerin sebebini söyle bana. Bak, ayak tırnaklarına başladım bile.
1: Allah'ım!
0: Vezir, bu iş nereye varacak dersin? Tatlılıkla halledemediğimiz işi zor kullanarak da halledemedik. Ne çocuk vazgeçiyor, ne de bizim eski vezir.
4: Ya rahibe ne demeli? Zor da olsa çocuğun ağzından adını ve yerini öğrenip saraya getirttik ama o da aynı. Üstelik hadise halka da yayıldı. Neredeyse kahraman olacaklar. Ölseler de vazgeçeceğe benzemiyorlar.
0: Evet, şu ana kadar ölüm hariç her şeyi denedik. Onların ölümden de korktukları yok. Hatta sanki bunu özellikle istiyorlar. Aklıma bir yol geliyor ama dur bakalım. Getirin şunları.

0: Bana bak Rahip. Sen buradaki herkesten daha yaşlısın. Aklını başına topla. Bu saçmalıklar senin başının altından çıkmış. Benden başka bir tanrı nasıl olabilir ha? Sallama başını da benimle öyle konuş. Anlaşıldı mı? Sizin akıllanmaya niyetiniz yok. Bu sizin son şansınız. Artık ya dininizden dönersiniz ya da ölümlerden ölüm beğenirsiniz.
1: Asla. Bizim dinimiz hayatımızdan 100.000 kat daha değerlidir.
2: Evet. Hayatımızın sahibi olan Allah'ın bize bahşettiği dinimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim Rabbimiz Allah'tır.
1: Ve ondan başka ilah yoktur.
0: Oo, bakıyorum da hepinizin dili bir karış. Bakalım aynı kararlılığı sürdürebilecek misiniz? Bir testere getirin. Dinlerinden dönerlerse ne âlâ. Dönmezlerse kafalarından başlayarak teker teker hepsini ikiye biçin. Görsünler bakalım dik kafalılığın sonu nasıl.
1: Bizi işkenceyle korkutabileceğimi zannediyorsun zavallı adam. Ölüm dediğin ne ki? Ölüm bizi ebedi kurtuluşa götüren kapıdır. Biz ölümsüzlüğü tattık. Bunun ne demek olduğunu bilsen kendine çok acırdın.
0: İyi. Madem bu kadar arzulusun, senden başlayalım. İşte testere de geldi. Hadi bakalım. Yap seçimini.
1: Ben seçimimi baştan yaptım. Seven sevdiğine kavuşmaktan korkar mı hiç?

0: ölüme düğüne gider gibi gideriz. Herkesi kendin mi sanıyorsun sen? Ama unutma ki sen de er veya geç öleceksin. Ölüm krallık falan tanımaz. Gel. Can boğaza dayanmadan tövbe et. Tövbe et de kurtul. Belki senin de son şansın olabilir.
1: Yeter! Çok konuştun. Gel lan, neredesin?
2: Buradayım efendim.
1: Ne duruyorsun? Kesmeye başla.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
1: Gitti. İki parça oldu. Öldü.
3: Gitti ya. Güle güle ey şehit. Bizden öncekilere selam söyle. İnşallah yakında biz de sana kavuşacağız.
1: Evet, ciddi olalım. Şimdi sıra hanginizde? Genci alın. Yok. Rahibi alın. Cellat. Rahip, gördün değil mi? Bu acıya dayanabilecek misin? Ne dersin?
4: Allah'ın dilediği neyse o olur. Hep şehit olmak isterdim. Demek dualarım kabul olmuş. Şükürler olsun.
1: Bak hele. Cellat, başla.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
1: Zavallı. Aynı cümleyi ikinci defa söyleyemedim. Acele ettin cellat. Yavaş yavaş. Acıyı her zerresine tattırarak öldürecektim.
5: Şey efendim.
1: Ne var vezir? Bir şey mi söyleyeceksin?
4: Efendimiz, eğer bu genci de şimdi öldürürseniz hepsi kahraman olur. Onu mutlaka vazgeçirmeliyiz.
2: Bunun da başını biçeyim mi efendim?
1: Hayır. Daha fazla kan görmek istemiyorum. Onun için daha güzel düşüncelerim var. Dostum! Askerler! Buraya gelin.
6: Emredin efendimiz.
1: Çavuş, al götür bunu. Dağa tırmanın. Zirveye varınca son bir kez vazgeçip vazgeçmediğini sorun. Vazgeçmezse yuvarlayın uçurumdan aşağı. Cesedi parçalansın, kemikleri un ufak olsun. Kurtlar, kuşlar yesin ki herkese ibret olsun.
6: Emredersiniz yüce efendimiz. Yürü bakalım, düş önüme.

0: Biraz daha tırmandık mı tamam. İşte sonunda doğruğa geldik. Burası da ama soğukmuş. Şu işi bir an önce bitirip saraya dönmek istiyorum. Yürü hadi. Bizi buraya kadar yormanın cezasını çekeceksin. Atın şunu uçuruma.
1: Allah'ım. Beni bunların elinden kurtar. Senin her şeye gücün yeter.
0: Yahu bu iyice tırlatmış. Kurtulacağını zannediyor. Allah'ın seni kurtaracak ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Olamaz, sihirbazlık bu. Dağ sallanıyor. Deprem oluyor. Söyle ne yaptın? Durdur şunu. Durdur ne olur. Ah, ayağım kayıyor. Tutunamıyorum. Askerler yardım edin bana.
2: Nasıl yardım edeyim çavuş? Biz de kayıyoruz.
0: Birbirimize tutunalım.

0: Efendimiz o genç geri döndü.
1: Ne? Geri mi döndü? Sen ha? Nasıl kurtuldun? Askerlere ne oldu?
2: İnandığım Allah beni onlardan kurtardı.
1: Ne bakıyorsunuz öyle? Tutuklayın şunu. Zincire vurun.
0: Gel buraya. Gel. Kaçma. Gel. Yakaladık. Tamam. Bırakmayın.
1: Nedir bu başıma gelenler? Sakin olmalıyım. Bana bak muhafızbaşı. Bunu hemen götürün. Beraberce bir kayağa binin.

0: Kıyıdan iyice açıldıktan sonra atın gitsin suya. Ama önce bir fırsat daha tanımayı unutmayın. Dininden dönerse döner, dönmezse itekleyin karanlık sulara.
1: Emredersiniz efendimiz.

0: Evet, tamam. Bu açıldığımız mesafe yeter. Ne diyorsun delikanlı? Dininden dönüyor musun?
1: Hayır, asla.
0: Ne yapalım? Biz de emir kuluyuz. Aslında çok gençsin. İçim de el vermiyor ya, ne çare. Hem biliyor musun, benim de senin yaşlarında bir oğlum vardı, öldü. Bana onu hatırlatıyor.
1: Her devirde emir kuluyuz diye kendini avutanlar vardır. Emir kuluyuz diye diye zalime, haksızlığa alet olurlar. Allah'ım, beni bunların elinden kurtar. Senin her şeye gücün yeter.
2: Durup dururken bu fırtına da nereden çıktı? Yoksa senin işin mi? Şeytan mısın sen? Askerler, şu zincirlerini çözüp denize atın da gidelim.
3: Eyvah, eyvah! Kayık alabora oluyor. Sıkı tutunun, tutunun! Aman!

0: Yine mi sen?
1: Ne yapıp edip kurtuluyorsun? Aferin. Büyük bir sihirbaz olmuşsun. Ama seni öldürmenin bir yolunu mutlaka bulacağım.
2: Kolay. Hem de çok kolay.
1: Hı?
2: Dinle. Beni ancak şöyle öldürebilirsin.
1: Kendi ipini kendin mi çekiyorsun?
2: Dinle dedik ya. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de meydanın ortasında bir direğe sıkıca bağlat. Sonra benim sadağımdan bir ok al. Benim yayıma yerleştir. Ondan sonra da herkesin duyacağı kadar yüksek bir sesle çocuğun inandığı Rabbin adıyla deyip yayı usta bir kemankeş gibi iyice ger ve oku at. Beni ancak böyle öldürebilirsin.

0: Kralımız Efendimizin emridir. Herkes merasim meydanında toplanacak. Kralımız Efendimize karşı gelen hain genç ibret-i alem için idam edilecek.
1: Duydunuz mu? Bir zamandır ortalık bu gencin haberiyle çalkalanıyordu. Demek yarın idam edilecek.
2: Evet. Ama söylediklerine göre kral ne yaptıysa onu öldürememiş. Zaten o genç bir tuhafmış. Yakalanmadan önce olmadık şeyler yapıyormuş.
1: Körlerin gözünü açıyor, alacalıları iyileştiriyor. Her hastalığa şifa veriyormuş.
2: Hayret, çok acayip.

0: Kral geliyor! Kral geliyor!
1: Açın! Yol verin şapçallar! Kralımız, efendimiz geliyor!
2: Gördün mü? Aa, gördün mü? Çocuğu kral öldürecek mi? Bak, gencin yayını eline aldı.
3: Evet, sadağından da bir ok çekti.
0: Oku yerleştirdi.
2: Yayı gerdi.
1: Çocuğun Rabbinin adıyla.
4: Daha yüksek sesle.
1: Çocuğun Rabbinin adıyla. Çocuğun Rabbinin adıyla.
4: Bağışla beni Allah'ım. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah!
0: Vurdu, vurdu. Hem de şakağından vurdu. Gence bakın, elini yaranın üzerine koydu.
2: Şşş, yavaş ol. Öldü mü acaba?
5: Kralın ne dediğini duydunuz mu?
1: Bakın bakalım ölmüş mü? Ölmüş. Gördünüz mü? Krala karşı gelmek ne demekmiş?
0: Onu sen öldürmedin. Onu Rabbi öldürdü.
6: Evet, doğru söylüyor. Günlerce uğraştın öldürmek.

0: için ama başaramadın. Onu sen değil, bir çift söz öldürdü.
1: Ben de o gencin Rabbine iman ediyorum.
0: Ben de!
2: Ben de iman ediyorum!
3: Susun! Susun bakayım! Ne dediğinizin farkında mısınız siz? Kralımız efendimize karşı mı geliyorsunuz yoksa?
1: Kralımız efendimiz dediğin adamın da alelade bir adam olduğu, bizden hiçbir üstünlüğü olmadığı bugün iyice ortaya çıktı. Kral da kimmiş? Tanımıyorum onu ben.
3: Ya. Tutuklayın. Etrafını çevirin. Kaçırmayın hiçbirini. Hepsini öldüreceğim. İsyan ha. Görürsünüz siz.
4: Kaçırın.
5: Böylece kralın emriyle büyük meydanda ateş hendekleri kazılmaya başlandı. Ama delikanlının Rabbine inananların sayısı gün be gün artıyor, hiçbiri de bu yeni dinlerinden vazgeçmiyordu.
0: Efendimiz, hendekler kazıldı, içleri ateşle dolduruldu. Siz ve mahiyetiniz içinde hendeklerin kenarında özel koltuklar hazırlandı.
3: İnsan eti de alma kötü kokuyormuş. Burnumun direği kırıldı. Demek şu ana kadar hiç dilinden dönen olmadı, öyle mi?
0: Evet efendimiz. Üstelik hiç de aldırış etmeyen bir halleri var. Bu çıldırtıyor insanı.
6: Anne! Anneciğim! Korkma yavrum. Allah büyüktür.
3: Bak hele sen. Demek Allah büyük ha? Getirin bakayım şu çocuklarının ellerinden tutmuş olan kadını.
0: Kadın! Sen! Evet sen! Buraya gel! Kralımız efendimiz seni görmek istiyor.
3: Demek Allah büyük, öyle mi? Şu çocukları senden önce sırayla ateşe atalım da... bakalım o zaman da Allah büyüktür de. Kumandan, önce en büyüğünü atın.
6: Yavrum!
0: Emredersiniz!
6: Ne olur önce beni öldürün. Bu acıya dayanamam ben. Ne olur yapmayın. Merhamet edin. Kalbiniz yok mu sizin?
3: Şimdi de sıra ikincide. Onu da atın. Emredersiniz. Atın.
6: Nasıl kıyıyorsunuz ufacık bebelere? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?
7: Atalım mı kralım?
3: Atın.
6: Evladım.
3: Kadın. Gel vazgeç bu sevdadan. Dön dinine. Bak iki çocuğundan oldu. Sıra şu kucağındaki emzikli bebeğe geldi. Kendine acımıyorsan bari ona acı. Ne istiyorsun çocuklarından?
8: Diğer iki çocuğum gitti ama bu daha çok küçük. Dinimden döndüm deyip bunu mu kurtarsam yoksa? Aman Allah'ım neler düşünüyorum ben. Fakat ne yapacağımı şaşırdım. O da ne? Kundak kımıldıyor. Bebek hareket ediyor sanki. Sanki bir şey demek ister gibi. Canım olur mu öyle şey? Hiç birkaç aylık bebek benim ne düşündüğümü anlayabilir mi? Anlasa bile konuşup cevap verebilir mi? Ama kundakta da bebek kıpır kıpır.
3: Durun! Acele etmeyin. Belli ki kararsız. Anne şefkati galip gelebilir. Eğer dininden dönerse... arkası çorap söküğü gibi gelir. Daha sonra da pek çok insan dininden dönebilir. Yavaş!
8: Söyle yavrum, seni dinliyorum.
3: Çıldırıyor mu yoksa ne?
6: Anneciğim, İslam'dan dönme. Sen haklı deresin, sebat et. Kazanan biz olacağız. Mürted olmaktansa ateşe atılalım daha iyi. Duydunuz mu? Kundaktaki bebek konuştu. Yok. Hayır, Allah konuşturdu onu. Hadi yavrum, onlara fırsat vermeden biz atlayalım ateşe. Hadi bismillah.
0: Artık ateşiniz de, gücünüz de, kuvvetiniz de, tehdidiniz de, işkenceniz de kâr etmez.
3: Oh, ne yaptım? Bu ikinci yanlışım. Önce gencin dediğini yapmakla hata. Hadise yayılmadan hepsini öldürmeli. Askerler! Muhafızlar! Atın şunları ateşe!

0: Yürüyün. Yürüyün. Bunu kendiniz istediniz.
1: Gel bakalım. Şimdi sıra sende. Gel buraya.
2: Canlandırmayın şu ateşi. Kim ateşliyor bunu böyle? Rahatlayın şunu.
1: İmkansız efendim. Ateşin önünü alamıyoruz. Nerede önünü almışçasına doğru buraya geliyor.
2: Söndürün şu ateşi. Neye kaçıyorsunuz korkaklar? Durun diyorum size. Yanıyorum. Kaçın, yanıyorum. Kurtar beni.

0: İşte bulduğunuz o ceset o mübarek gencin cesedi olmalı. Onu bulduğunuz yere aynen gömüp üzerini toprakla örtün. Allah yardımcınız olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah.
0: Halife Hazreti Ömer'in mektubu burada sona eriyor efendim.
1: Evet. Hadi bakalım iş başına. Mübarek şehidi tekrar gömelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İzler. Duran Şahin.

Allah kullarını çok sevdi. Onların dünya gurbetinde kaybolup gitmelerine, ahiretlerini perişan etmelerine razı olmadı. İnsanların her iki cihanda mutlu olmasını istedi. Kendine varan dümdüz, aydınlık ve geniş yolda kolayca yürümelerini sağlamak üzere onlara rehberler gönderdi. Bu rehberlerin sonuncusu ve en büyüğü bizim peygamberimiz oldu. Önceki peygamberler sadece kendi milletlerini uyarırken, sevgili Efendimiz'e kıyamete kadar gelecek bütün insanları Hakk'ın yoluna çağırma görevi verildi. Kimi peygamberin ardından sadece bir kişi, kiminin ardından 10 kişi veya daha fazla kimse gittiği halde, onun ardından milyarlarca insan yürüdü. Bütün insanları kucaklayacak bir peygamber, özel surette yetiştirilmeliydi. Bu sebeple Allah Teala ona farklı özellikler verdi. Kendisine en güzel ahlakı öğretti. Gönlünü şefkatle, merhametle donattı. "Ben kullarımı çok severim, onları sen de sev," dedi. Daha önceki peygamberlere verdiği kitapların en büyüğünü ona verdi. İnanmak isteyenlere bu kitapla yol göster. Onlara buyruklarımı bildir. Kendilerine en üstün yaşama modelini öğret, buyurdu. Kainatın sahibi, ona kimseye vermediği bir üstünlük daha verdi. Onu alemlere rahmet olarak gönderdi. O, Allah'ın yeryüzündeki rahmeti ve bereketiydi. Aklını kullanan herkesi derin uykudan uyandıracak, onları ellerinden tutup Allah'ın rızasına, cennetine ve cemaline götürecekti. Allah insanlara akıl nimeti vermişti ama insanın akıllı olması aklını kullanmaya yetmedi. Aklını beğenenler onun ardından gitmedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde her vesileyle peygamberini tanıtmaya, onun değerini hatırlatmaya devam etti. Resul-i Ekrem'in hep ümmetini düşündüğünü, onların iyiliğini, hayrını, ebedi kurtuluşunu gözettiğini, dünyada ve ahirette zarar görmelerine razı olmadığını bildirdi. Müslümanların da onu çok sevmesi gerektiğini, onun müminlere canlarından daha ileri olduğunu söyledi. Onu sevdikçe kendisine bağlanacaklarını, ona bağlandıkça ruhlarının daha çok incelip yükseleceğini bildirdi. Ümmetini böylesine düşünen bir peygamber elbette çok sevilmelidir. Yüce varlığının başları taç, sözlerinin gönüllere ilaç olduğu bilinmelidir. İyi mümin olabilmek için onun analardan, babalardan, ciğerparesi yavrulardan, kısacası her varlıktan daha çok sevilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü bir ana, bir baba, güzel bir yavru ve değerli bir sevgili insana sadece dünya bahtiyarlığı verebilir. Ama o peygamberler sultanı insanın hem dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlar. Özellikle ahiret hayatında insan için hazırlanmış olan nimetlerin en kıymetlisine nasıl ulaşılacağını gösterir. İnsan, o bitip tükenmeyen ahiret hayatında yoksul, sefil ve perişan olacaksa, 2 günlük dünyada bir eli yağda, bir eli balda yaşamanın ne değeri olabilir? İnsanı ebedi karanlıktan sonsuz aydınlığa çıkaracak olan bir peygamberin ona kazandıracağı nimetler dünyanın hangi servetiyle kıyaslanabilir?

İşte bu sebeple sevgili Efendimiz'i canımızdan ileri tutmalı, ahirette hep onunla beraber olma niyazıyla, kah Yunus gibi araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni diye inlemeli, kah Merzifonlu Dedezade Mehmet Hilmi gibi, özledi ancak bu gönlüm ya Resulallah seni, düşte olsun sevdiğim, bir defa görsem ah seni, diye gözyaşı dökerek, ona olan hasretimizi ve özlemimizi dile getirmeliyiz. Çünkü hasret ateşi hep canlı ve diri tutulmalı, aşk alevinin azalmasına, sönüp küllenmesine meydan verilmemelidir. Dünyanın en kıymetli pırlantasına sahip olduğu halde, onu cam zannedip yokluk ve sefalet içinde yaşayan bir kimse, kendine ne kadar yazık etmişse, peygamberlerin şahına ümmet olduğu halde, bu bahtiyarlığın farkına varmayıp, manevi bir zürdük içinde yaşayan kimse, kendine daha da yazık etmiş demektir. Resul-i Ekrem Efendimiz bize, sahip olduğumuz üstünlükleri bir bir hatırlatmış, Allah katında en hayırlı ümmet kabul edildiğimizi ifade etmiş, cennetin yarısını bu ümmetin dolduracağını müjdelemiş, dünyaya en sonra gelmiş olsak bile, ahirette bütün insanlardan önce hesaplarımızın görülüp, herkesten önce cennete kavuşacağımızı hatırlatmış, ümmetinden 70 bin kişinin sorgusuz sualsiz cennete gireceğini bildirmiş ve böylece her Müslümanın bu bahtiyarlıklara erme fırsatını yakalayabileceğini söylemiştir. Şu halde sahip olduğumuz değeri bilmeliyiz. Kendimizi önemsemeliyiz. Allah'ın cömertçe sunduğu bu imkanlara layık olmaya gayret etmeliyiz.

Muhterem dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hakk'ın bu ümmete lütfettiği en büyük saadet, Peygamberler Sultanı Efendimiz'e şefaat etme makam ve mertebesini bağışlaması, günahkar kullarını ahiretin o dayanılmaz sıkıntılarından Peygamber-i Zişan vasıtasıyla kurtarmasıdır. Şefaat müjdesi, yüzyıllar boyu Müslümanların gönlünü yaşama sevinciyle doldurmuş, binlerce şair, on binlerce şiirinde bu ümidi dile getirmiştir. Konya'nın Hadim ilçesinden olup, dinini daha iyi yaşayabilmek için, muhtemelen 1939'da ailesiyle birlikte Medine-i Münevveri'ye hicret eden ve 1966'da orada vefat eden Kaşıkçı Ali Rıza da bu peygamber aşıklarından biridir. Kainatın efendisine duyduğu, derin sevgiyi terennüm ettiği şiirlerini topladığı bir de divanı bulunmaktadır. Şimdi biz de o aşığın coşkusuna katılalım. Resulullah'ın mübarek ayağıyla şereflenen topraklarda ölmeyi ve orada kalmayı en büyük şeref bilen bu peygamber sevdalısıyla birlikte, ''Ya Resulallah, senden başka şefaatine sığınacağımız kimse yok. Seni çok seviyoruz. Sen de şanına düşeni işle.'' diyelim. Bu yanık aşıkla birlikte, ''Bana yardım et, imdadıma yetiş.'' anlamında medet eyye diye çağlayalım ve ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz o rahmet çağlayanına şefaat niyazıyla şöyle yalvaralım.

Medet ey serveri alem tut elim, başka yok aşkından özge emelim. Medet ey nuri Muhammed güzelim, medet ey sevgili dildar, medet ey. Medet ey ruhi revanım yetişir, aşktan özge gam-ı sevda nemedir? Var mı başka ilticamız kimedir? Medet ey mahzeni esrar, medet ey. Medet ey babına bendeyle beni, çok harap etti beni nefsi deni. Medet ey şanına işte düşeni, medet ey tut beni her bar, medet ey. Medet ey al bizi bunda ölelim, bastığın yerlerde ölüp kalalım. Medet ey biz sana kurban olalım, medet ey dostuna al var, medet ey. Medet ey ayıbımı vurma yüzüme, aşkını bahşediver can gözüme, hasretin kâr eyledi ta özüme. Medet ey aşıkı dider, medet ey. Medet ey ruhi cihan veçhi cemil, talebim aşkı hüda başka değil, dü cihan ol bu rızaya delil. Medet ey gel beni kurtar, medet ey.

Allah'a sayısız hamdü senalar olsun ki hem kendinin hem Resulünün aşkıyla yanan aşıkları hiçbir devirde eksik etmemiştir. İşte bugünkü programımızda hayatını anlatacağımız zat yine bir Allah dostu. O, marifetname sahibi. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyen bir gönül eri, bir yüce insan. Dünyaya gelmek hüner değil, hünerler elde ederek gitmek büyüklüktür. O da hünerler elde ederek ve arkasında çok kıymetli eserler bırakarak dünya köprüsünden ahiret yurduna geçti. Evet muhterem dinleyicilerimiz, o Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri.

Babası Derviş Osman, annesi Nebiler Serveri'nin neslinden Şerife Hanife Hanım. Şimdi tarih dedenin peşine düşelim ve menkıbelerin serine kendimizi atalım. Bakalım devran ne gösterir. Tarih 1703, Muharrem ayının bir cuma gecesi. Erzurum'un Hasankale kasabasında

Ahlakı, fazileti, iyiliği, ilmi, irfanıyla herkesin gönlünde tat kuran Osman Efendi, akşamın karanlığı perde perde dünya üzerine inince, hücresine çekilip iki rekat nafile namaz kıldı. Sonra seccadesi üzerine uzanıp oracıkta uykuya daldı. Ölümün kardeşi olan uyku, bazen insana bir başka alemin kapılarını açar. Osman Efendi'ye de öyle oldu. Bir rüya gördü. Rüyasında kendisine ılık bir nida aksetti. Ey Osman Efendi! Mevla'yı talep ediyorsan, bir kamil mürşidin eteğine tutun ve onun terbiyesine gir. Cenab-ı Mevla'yı kim talep etmez değil mi? Ten kutusunda can cevheri olsun da, o can Hakk'a dönmesin mümkün mü? Rüyanın ve rüyadaki nidanın tesiriyle yürek hoplatan Osman Efendi, henüz odasından dışarı çıkmamıştı. Sabahın ilk saatlerinde hücresinin kapısı usulca açıldı. Hizmetçilerinden biri bir buğu gibi içeri süzüldü. O da ne? Osman Efendi iki ellerini göğsü üzerine birleştirmiş ve derin düşüncelerin denizine dalmıştı. Bir canlının odasına girdiğinden bile haberi olmadı. Hizmetçi usul usul yürüyüp başucuna kadar vardı ve eliyle Osman Efendi'yi dürttü. Efendi, efendi. Osman Efendi dehşetle gözlerini açtı ve dedi, ne istiyorsun? Hizmetçi ak kanatlı güvercin misali çırpınıverdi. Müjdeler olsun, nur yumağı bir oğlunuz dünyaya geldi. Osman Efendi derhal şükür secdesine kapandı ve hıçkırdı. Ya Rabbi, ya Rabbi sana hamd ederim. Artık duracak zaman değildi. Doğruca hareme, zevcesini ve oğlunu görmeye gitti. Ve her azasından asalet fışkıran yavruyu kucağına alıp öptü. O gün ezanlar, dualar, niyazlarla yavrunun kulağına adını fısıldadı. Şimdi Osman Efendi'nin hanesinde bir sevinç rüzgarı, bir bereket, bir aydınlık hüküm sürüyordu. Ne var ki Osman Efendi o gece gördüğü rüyayı unutamıyordu. O müşfik ve sıcak ses kulaklarında hala yankılar yapmaktaydı. Mevla'yı talep ediyorsan bir mürşit bul. Zaten Osman Efendi gönlü uyanık biriydi. Yüce Allah ona göz, gönül, iç şuur ve basiret ihsan buyurmuştu. İçindeki ukde günden güne düğüm düğüm onun yüreğini sarıyordu. Nihayet gurbete gitmek arzusunu izhar etmeye karar verdi. Ey benim sevdiklerim! Bize artık gurbet göründü. Ben buralarda kalıcı değilim. Zevcesi, kardeşleri ve ondan feyz alan herkes, bu arif kişinin seyahat isteğinin sebebini bilmiyorlardı. Bütün gayretleriyle ona mani olmak için dil döktüler. Sen bizim can pamuğumuza kibrit mi tutmak istersin? Kundaktaki yavrunu bırakıp gitmek olur mu? Fakat onu ancak birkaç ay tutabildiler. Günün birinde bütün yol hazırlıklarını tamamlayıp bir gece gizlice yola revan oldu. Ver elini Erzurum. Osman Efendi'nin Hasankale'den ayrıldığında küçük İbrahim Hakkı henüz yeni yeni yürümeye başlıyordu. Babasının gurbet kuşu olması onun hayatında bir iz bile bırakmıyordu. Şefkat timsali amcaları hemen ona kol kanat açmışlar, babanın yokluğunu hissettirmemişlerdi. İbrahim Hakkı etrafına gülücükler yağdırarak büyüyordu. Görelim Mevla neyler demenin tam zamanıydı. Muhteremin

Büyükelçilerimiz Erzurum'u mekan tutan Osman Efendi, orada ilk iş olarak Gümrükçü Derviş Efendi'nin oğluna hoca oldu. Bir yandan da zikir meclislerine, ilim, irfan yuvalarına devama koyuldu. Bu arada Lala Paşa Camii'nde kendisine imam hatiplik vazifesi verildi. 4-5 yıl süren bu vazife esnasında Eyüp Efendi isminde

Efendi de aşkın deryasına açılmıştı ve artık Erzurum kendisine dar geliyordu. Bir aradığı vardı. Onu bulmadan, onun safa nazarına ermeden gönül huzuru kendisine haramdı. Gönül kuşu hep meyveli ağaç arar. Alemde ağaç çoktur da her ağacın meyvesi yoktur. Gün geldi, Osman Efendi Erzurum'dan da havalandı. Orası burası derken bir safa nazar yakaladı. Kader onu Şeyh Fakrullah'la karşılaştırdı. Onun ay yüzünü görür görmez de biri çığlık kopardı. İşte yıllardır aradığımı buldum. Şimdi Osman Efendi canla başla Şeyh Hazretlerinin hizmetindeydi ve gönülde güneşler yakmanın gayretiyle adeta uçuyordu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir de gerilerde olanlara bakalım. İbrahim Hakkı, amcalarının şefkat ve muhabbet nazarlarıyla 9 yaşına kadar gelmişti. Babası sorulsa hiç hatırlamazdı. Fakat yine de ona karşı gönlünde tarifi imkansız bir sevgi yumağı vardı. Görüp de tanıyamadığı, kucağında bir kere zıplayamadığı babasını hayal dünyasında yaşatıyordu İbrahim Hakkı. Kim bilir engin gönlünde ne türlü hayallerle inşa ettiğini. Osman Efendi oğlunu yanına istiyordu. Bu arada İbrahim Hakkı'nın annesi ecel şerbetini içerek dünyaya veda etmişti. Ak saçlı ninesi İbrahim Hakkı'nın heybesini düzdü, yol asığını dağarcığına koydu. "Haydi yavrucuğum, amcanın peşine düş, babana gidiyorsun," dedi. İbrahim Hakkı'nın içi bir tuhaf olmuştu. Gözleri bulut gibi yaş dökerek ninesine veda etti. "Ver elini Siirt." Güneş, Aktepeli dağlar ardında göz kırparken Siirt'e vardılar. Osman Efendi'yi gözleri yollarda bekler buldular. O arif kişi gördüklerine inanamıyordu. Hasan Kale'de beşikten nur yumağı bir bebek bırakmıştı. Şimdi karşısında ay yüzü bir civan vardı. Adeta arslan yavrusu. Osman Efendi'nin rikkat dolu kalbi ak çiçekli gül dalları gibi titreyerek sızladı. Kollarını açıp İbrahim Hakkı'yı yumak yumak sardı ve gözyaşları yanaklarından süzülürken "Yavrucuğum," dedi, "gel seni Şeyh Hazretlerine götüreyim." Onu elinden tutup mürşidinin huzuruna çıkardı. Şeyh Fakrullah deniz mavisi gözlerini küçük İbrahim'in gözlerine dikip sıcak nazarlarla baktı. Bu derin bakışların manasını kelimeler ifade edemez ki. Ama İbrahim Hakkı onu anlıyordu. Hemen nazlı haber kuşları gibi çırpınarak şeyhin eline uzandı. Birbirlerini ilk gören değil, kaybedip de bulan dostlar misali sevince gark oldular. Artık İbrahim Hakkı için yepyeni bir hayat başlamıştı. Şeyh Fakrullah bu değerli madeni işliyordu. Bir kuyumcu altına nasıl renkler, nakışlar, desenler veriyorsa, o da İbrahim Hakkı'yı öyle şekillendiriyordu. Onun can cevheri ermişlerin toprağındandı. Elbet ermişlerin himmet kuşu onun ağacına da yuva yapacaklardı.

0: Kant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Muradının incisini elde etmek için çırpınan İbrahim Hakkı, bir sabah telaş ve heyecanla babasının hücresine girdi ve dedi: "Ey benim babam, bir rüya gördüm. Bu gece gökyüzü beyaz serçelerle dolmuştu ve hepsi halkın üzerine hücum ediyordu. Bir kısmı da bana doğru kanat çırpıp hamle etti, fakat sen bana gelen serçeleri kaçırdın. Sadece bir serçe fırsat bulup sağ omzum üzerine kondu. Bu neye dalalet eder acaba?" Osman Efendi yutkundu, yutkundu, bir şey söylemek elinden gelmiyordu. Bu rüya onun yanık gönlünü büsbütün mahzun etmişti. Birden gözleri yaşlarla doldu. "Vay başıma gelen," dedi. "Bu da ne iş?" Elini çocuğun alnına sürdü. İbrahim Hakkı ateşler içinde yanıyor, ateşin tesiriyle rüya gördüm sanıyordu. Hemen çocuğu kucağına alıp yatağına götürdü ve çocuk ölü gibi kendinde olmayarak tam 6 gün yattı. İbrahim Hakkı dehşetli bir hummanın pençesindeydi. Kendinde olmayarak günlerce yattı. Şeyh Fakrullah ve Osman Efendi bir aşk yelpazesi gibi onun başında dönüp durdular ve bir nefes onu yalnız bırakmadılar. 6. günün akşamı Şeyh Hazretlerinin yüzünde elmaslar nokta nokta gezindi. "Ey Osmancık," dedi, "geçmiş olsun. İbrahim'in işi bitmişti, lakin Yüce Allah onu bize bağışladı. Çünkü o bu dünyaya lazım bir vücuttu." Günlerin geldiğinden, gecelerin gittiğinden haberi olmayan İbrahim o an usul usul gözlerini açtı ve dilinin üstündeki düğüm çözüldü. Limon gibi sararan dudaklarının arasından bir tatlı name dökülmeye başladı. "Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler." Bir nefes durup yükseklere bakındı ve sonra devam etti: "Sen Hakk'a tevekkül kıl, tefviz et rahatı bul, sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana berk eyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-ı Rahim oldur, Rezzak-ı Kerim oldur, Fail-i Hakim oldur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inat etme, Haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Sen adli zulüm sanma, teslim ol, o da yanma, sabre sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu, niçin şöyle, yerindedir o öyle, bak sonunda sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde

adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman olur her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Az ye, az uyu, az iç, ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Mevla görelim netmiş, netmişse güzel etmiş.

Gerçekten Mevla onun derdine derman eylemişti. Şeyh Fakirullah Hazretlerinin ektiği marifet tohumları artık yeşermeye başlamıştı. Gönül toprağına gaybi inciler yağdırılan İbrahim Hakkı daha nice menziller aşacak, nice marifetler elde edecekti. Dokuz yaşında şeyh terbiyesine alınan İbrahim Hakkı, mürşidi tarafından büyük bir itina ile yetiştiriliyordu. Belki de Osman Efendi'nin onu kundakta bırakıp mürşid aramak için gitmesinde bu hikmet gizliydi, kim bilir. Aşkla hoş olmanın adı bu olsa gerek değil mi? Evet, kimde ki vardır kuzum, hak aşkıyla çağlayış, artık okul beklesin, yüce Rabbinden bağış. Kimde ki vardır kuzum, hak aşkıyla çağlayış, artık okul beklesin, yüce Rabbinden bağış. Muhterem dinleyicilerimiz, İbrahim Hakkı bir edep ocağında yetiştiriliyordu. Şeyh Fakirullah, keşf ve tasarruf sahibi bir mürşitti. Nice irfan incileri, nice hikmet ve marifet sadefleriyle onun gönül semasını süslemişti. İbrahim'in can cevheri ten kutusunda kaldıkça daha nice kemal ışıkları elde edecekti. Bir gün Van Paşası arkasına 1000 asker alıp Şirvan Bey'inin topraklarına gelmiş ve ona hücum etmişti. Şeyh Fakirullah Paşa'ya hemen şu haberi gönderdi. Paşa'ya söyleyin, ümmeti Muhammed'in fukarasına merhamet etsin. Bağlarını yağmalamadan askerini alıp gitsin. Paşa kibir ve gururla gürledi. O şeyh de kim oluyormuş ki bize emir verir? Biz sultan fermanıyla gelmişiz. Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var sözü, ne kadar da güzel söz değil mi? Gurur heykeli paşa hemen kaleyi topa tuttu. Tuttu ama attığı toplar kaleye varmadan geri döndü ve kendi askerini helak etti. Paşa hayret ve dehşetle titreyerek geri döndü. Kıymetli dinleyicilerimiz, İbrahim Hakkı şeyhinin bu kerametini görmüştü. Ona karşı muhabbet ve sevgisi bir kat daha arttı ve gönül sazının tellerine mızraf vurmaya başladı. Bu kerhanede bir başka karubarım yok. Ne varsa cümle anındır, bir özge varım yok. Cihana gelme ve gitmede ihtiyarım yok. Benim neyim diyecek elde bir medarım yok. Bu kerhanede bilsem neyim, benim nem var.

Kader tıpkı bir avcı gibi insanı takip eder. Kaderin bir başka cilvesi tecelli etti ve İbrahim'in babası Osman Efendi ecel okuna hedef oluverdi. Babasının ölümünden sonra İbrahim Hakkı yolları eline doladı, 16 yaşındayken Erzurum'a geldi. Müftü Hasık Muhammed Efendi'den Arapça ve Farsça dersler aldı. Sonra tekrar Tillo'ya döndü. Şeyhi onu daha da şereflendirmek istiyordu. Sultan torununu ona nikahladı ve yıllar birbirine eklendi. Zaman ipine düğüm vurmaya imkan olmadığı gibi ölüme de çare imkanı yoktu. Sessizliğin girdabında yüzen bir geceydi. İbrahim Hakkı yatağına uzanıp derin bir uykuya daldı. Ne kadar uyudu bilinmez. Bir rüya gördü. Şeyhinin dergahı önünde deste deste dizilmiş yüzlerce insan vardı. Kimi meşayihten, kimi ulemadan, kimi devlet ricalinden insanlar. Sıranın başındaki adam İbrahim Hakkı'yı kucağına aldı ve yanındakine aktardı. Böylece kucaktan kucağa aktarılarak Şeyh Hazretlerinin kapısına kadar geldi. Orada yere indi. Dergahın kapısı açıktı. Hemen içeri girdi. Arkasından kapıdaki 8 ihtiyar devleti de onu takip etti. Şeyh Fakirullah onlarla musafaha ederken, evet, o an uyanıverdi. Artık bir nefes durabilir miydi? Duramadı. Hemen gördüklerini mürşidine anlattı. Şeyh Hazretlerinin yüzünde görülmemiş bir ışık pırıldadı. Sakın dedi, kimseye söyleme. Sana gayb, o ruhanilere ayıptır. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber İbrahim Hakkı'nın hücresi önünde ak sakallı, nur yüzlü bir atlı belirdi. İkisi de birbirlerini tanıdılar. Gelen Şeyh Hazretlerini ziyaret için izin istedi ve içeri girip Şeyh Efendi'yi selamladı. İç gözlerine ilahi nurun sürmesi çekilen Şeyh onu iltifata boğdu ve dedi: Bu gece bize ne çok misafir gelmişti değil mi Seyyid Hamza? Seyyid Hamza hayretle bakındı. Bu saat onun adını ve gece olanları nereden biliyordu? Sonra İbrahim Hakkı ile göz göze geldiler ve konuştular. Seyyid Hamza da aynı rüyayı görmüş ve ta buralara sürüklenmişti. Şeyh Fakirullah bu hadiseden sonra çok yaşamadı. Artık dervişlerini teslim edebileceği birini yetiştirmişti. İbrahim Hakkı'ya hilafet vererek beka alemine sefer etti. İşte böylece bir altın madeni gibi işlene işlene tam kıvamını bulan İbrahim Hakkı, Doğu illerinin gönül parlatan şeyhi oldu. O güleç bahçe bir nefes durmaksızın yazıyor, yazıyordu. Gecelerini Rabb-i Kerim'ine övgüler ve niyazlarla geçirir ve bülbüller gibi dem çekerdi. Aşkla mamur olur, hane-i viranımız, hüzünle mesrur olur, talib-i cananımız. Nice viran gönülleri aşkla mamur etmek, nice ayağa kaymışları selamet cudisine ulaştırmak onun tek emeliydi. Bir gün köylüler onu cuma namazında nasihat etmesi için mescitlerine davet ettiler. Bunun için de köydeki bir Ermeniye bir at verip yürü dediler. Bize İbrahim Hakkı Hazretlerini al getir. Ermeni atın sırtına atlayıp rüzgar gibi uçarak yüce şeyhin katına vardı ve dedi:

Düşkünler Hızır'ı, seni götürmek için geldim. Bunun üzerine hemen yola revan oldular. O gönlü apaydın pir, hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir adalet örneği göstermekteydi. Atın sırtına bir müddet kendi bindi, bir müddet de Ermeni'ye bindirdi. Hasılı ata sırayla biniyorlardı. Ermeni köyün kenarına gelince yalvardı. Ey şeyhim, kerem et. Köydeki Müslümanlar beni at üstünde, sizi de yürür görürlerse halim nice olur. Ben sıramı size vereyim de yine ata siz binin. İbrahim Hakkı Hazretleri zarif bir gülüşle, ey çavuş dedi, tasalanma sen, ata binme sırası sende. Ben senin hakkına nasıl tecavüz edebilirim ki? Ermeni gönül gönül çırpındı. Ben hakkımdan vazgeçtim. Hayır, sen söz dinle ve yoluna devam et. Çaresiz Ermeni'ye at üstünde Şeyh Efendi yaya köye girdiler. Fakat görenlerden akıl da gitti, idrak da. Kerametler sahibi Ulu Mürşit atın yularını tutmuş çekiyor, Ermeni hizmetçi ise at üzerinde kasıla kasıla oturuyordu. Bu da ne demek oluyordu böyle? Köylülerden birkaç kişi derhal ileri atıldılar ve çığlığı bastılar. İn aşağı, sen hiç sıkılmak bilmez misin? İbrahim Hakkı Hazretleri köylülerin önüne duvar oldu ve dedi, durun hele, size ne oluyor? Bu adam da sizin gibi bir insan. Bunun da sizin gibi hakkı var. Ata binme sırası onun olduğu için hakkını kullanıyor. Köylüler bu defada başka kapıyı zorlamaya koyuldular. A bilgisiz adam, hemen Müslüman ol. Görüyorsun ki İslamiyet seni ata bindirip, koskoca bir alime de atının yularını tutturuyor. Böyle adalet, böyle insaniyet, böyle insaf hiç gördün mü? Ermeni hizmetçinin dudakları bir yay gibi gerildi, acı bir tebessümle, ey ayakta uyuyanlar, dedi. Siz beni hangi Müslümanlığa davet ediyorsunuz? Sizin yaşadığınız Müslümanlığa mı, yoksa Şeyh Efendi'nin İslamiyetine mi? Eğer beni sizdeki İslamiyete davet ediyorsanız, 1000 yıl ömrüm olsa yine o dine girmem. Ama şu mübarek zatın gösterdiği İslamiyete diyorsanız, canla başta onu kabul ederim. Onda gördüğüm Müslümanlık nerede, sizde gördüğüm nerede? Siz önce kendi nefsinizi ıslah edin ve örnek birer insan olun ki beni dine davete hak kazanasınız. Asra yemin olsun ki bu adamın sözleri doğru. O altın yatağı Müslüman nerede? Müslüman olacaktır tesbihte tane gibi. Eyvah, dolaşıyoruz bizler divane gibi.

O, Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellisine mazhar olmuş bir veli, bir gönül adamıydı. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi misafiri çok sever, evine misafir gelmediği zaman kederlenir ve derdi ki, "Acep ne kusurum oldu ki bu akşam misafirsiz kaldım." Hüner ipinin ucunu tutan, ilim, irfan, basiret nuruna eren ve gönüllerde güneşler yakan İbrahim Hakkı Kudisesi Ruh, 1780'de Bekâ alemine göçtü. Tillo'da, mürşidinin ayak ucundaki kabrinde mahşer sabahını beklemektedir. Onun arkada 15 kadar eseri kalmıştır. Hatta bu eserlerin sayısını 40 ve daha fazlaya çıkaranlar da vardır. En meşhur eseri

Marifetname'dir. Sözü yine onun sözüyle noktalayalım. Bir hüdadan gayrı yarı istemem. Bol gülün indinde harı istemem. Andan özge bahtü rahtı aramam. Zikri haktan gayrı kârı istemem. Dü cihanı ehline verdim hemen. İsterim dildarı, darı istemem.

0: Beyefendi, az önce yere tükürdünüz. Hem de birkaç kere. Kusura bakmayın lütfen ama son derece yanlış olan bu davranışınızdan dolayı sizi uyarmak zorundayım.
1: Ben normalde ben de tükürmem ama biraz hastayım şu günlerde.
0: Bakınız bu çok daha vahim. Yere tükürmek en başta kul hakkına girer. Tükürüğünüzle mikrop yayarsınız ve başkalarının da hastalanmasına sebebiyet verirsiniz. Sağlık açısından da tehlikelidir. Çünkü tükürük enfeksiyonel hastalıklar taşır. İnsan edebine yakışmaz, ayıptır. Dinimizce uygun değildir. Çünkü dinimizde temizlik imandandır. Adab-ı muhaşerete aykırıdır. Toplumca kabul edilemeyecek bir davranıştır. Daha sayayım mı?
1: Çok çok özür dilerim beyefendi. Hakikaten haklısınız. Ama işte pek çok kişi yerlere tükürünce normal bir şeymiş gibi geliyor bize de.
0: Dedelerimiz, hatta sizin dediniz de muhtemelen çift mendil taşırlardı. Birisi abdest alınca kurulanmak için, diğeri ise yere tükürmemek için. Sebebini de şu hadisle açıklarlardı. Yere tükürmek, müminin yüzüne tükürmek gibidir.
1: Bunu bilmiyordum. Doğru aslında. Ben babamın hiç yere tükürdüğünü görmedim. Demek ki atalarımız bizden daha hassaslı temizlik hususunda.
0: Fatih Sultan Mehmet vasiyetnamesinde İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin edildi. Bunlar ki ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezerler. Sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökerler ki yevmiye 20'şer akça alsınlar buyurmuştur.
1: Yani sırf tükürülen yere kireç tozu ve kömür külü dökmek için memur mu tayin etmiş Fatih? Allah Allah. Bir daha mı tövbe? Billahi tövbe. Nereye gitti bu adam ya? Hay Allah, çok ayıp oldu.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Alvarlı Efe Muhammed Lütfi Kuddisesi Ruh. Erzurum'un Hasankale, Pasinler ilçesinin Kındığı köyünde doğmuştur. Babası Hoca Hüseyin Efendi'den tahsil görmüş ve babasından icazet aldıktan sonra Erzurum'da tanınmış bazı alimlerin derslerini takip etmiştir. Bitlis'e giderek Nakşibendi Şeyhi Muhammed Piri Küfrevi'ye intisap etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ve Ermenilere karşı savaşmıştır. Erzurum'un kurtuluşundan sonra Hasankale'ye dönmüş ve Hasankale'ye bağlı Alvar Köyü halkı isteği üzerine oraya yerleşmiştir. Yine bölge halkının isteği üzerine müftülük vazifesini de yürütmüştür. Halk arasında Alvar İmamı ve Efe Hazretleri unvanıyla tanınır. Bir Nakşibendi Halidi Şeyhi olarak 1939'a kadar bu köyde, bu tarihten sonra da Erzurum'da bölge halkını irşatla meşgul olmuştur. Alvarlı Efe Hazretlerinin divanı son asrın en güzel divanlarındandır. Şiirleri vefatından sonra Hülasatül Hakaik adıyla neşredilmiştir. 12 Mart 1956'da vefat etmiş ve cenazesi Alvar köyüne götürülerek oraya defnedilmiştir. Alvarlı Efe Hazretlerinin Arslan Bey'e muhabbetini bildirmek için yazdığı mektup şu şekildedir.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah iki canda bize ve size rahmet etsin. Gönlü geniş, sohbete düşkün, merhametli, şerefiyle gönlü hoş eden Arslan Bey. İki cihanda elinden tutan Hazreti Allah ola. Bu imtihan ve mihnetli dünyada ve özellikle bu macerada Mevla senden razı olsun. Annen ve baban Mevla'dan rahmet bulsun. Dünya baştan başa kahır nehrinden tulumba olmuş. Hemen aman öyle bir endişeyi bırak. Sade, güzel olarak. Sade görmek ehibbanının yüzünü, ıydı ekber olur canıma minnet. Seyreylemek bir hidayetli gözünü, bir cenneti candır olur muhabbet.

İkmal olmaz bu dünyanın noksanı. Hak eyledi Rüstem gibi insanı. Kim ki buldu dilde nuri irfanı, bu dar-ı fenaya verir mi kıymet? Bir tulumba kurmuş bu devri zaman, bizim tulumbaya verir mi eman? Gel var ise dilde bir kamil iman, buldun her düsera baki şerafet. Hayatı alemden eller üzülmüş, devri felek kecrev burçlar bozulmuş, bahri bela dalgaları tüzülmüş, enhar-ı kahirde olur mu hayat? Eğer merhameti Mevla erişe, peygamberin şefaati erişe, tamiri dünyaya düşme teşvişe, lütfiya vallahi gariptir memat. Allah izin verirse görüşmek üzere.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
0: Dünyanın en günahkar kulu.

Her peygamberin Allah'ın kendisine bahşettiği bir makamı ve Allah katında anıldığı bir sıfatı vardır. Nasıl ki nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi olan Fahri Kainat Efendimiz Allah'ın Habibi, sevgilisi olarak anılıyorsa, Hazreti İbrahim Halilullah, Hazreti İsa Ruhullah ve Hazreti Musa da Kelimullah olarak anılmaktadır. İşte zaman Allah'ın keliminin, yani Hazreti Musa'nın zamanıdır. O Tur Dağı'nda Allah'la konuşup çeşitli sualler sorarak dileklerde bulunur. Bu dileklerden birisi de dünyanın en günahkar insanını görmek dileğidir. Dileyen Allah'ın bir peygamberi olur da dileği kabul olunmaz mı? Allah Hazreti Musa'ya falanca yere git, oradan yanında çocuk olan bir adam geçecek. İşte o adam dünyanın en günahkar insanıdır der. Hazreti Musa tarif edilen yere gidip yanında bir çocukla oradan geçen adamı görünce içinden demek dünyanın en günahkar insanı bu kimseymiş diye geçirir. Bu sefer de Hazreti Musa'nın yüreğini başka bir merak kaplar. Peki dünyanın en günahsız insanı kim? Allah ey kelimim diye buyurur. Falanca yere git, akşama doğru bir adam ve yanında bir çocuk oradan geçecekler. İşte o adam da dünyanın en günahsız insanıdır. Hazreti Musa buyrulan yere gidip sabah gördüğü aynı adamı ve çocuğu görünce şaşırır. Allah'ım der, bu nasıl iştir? Ben dünyanın en günahkar kimsesini görmeyi murad ettim ve sen bana bu adamı gösterdin. Şimdi ise dünyanın en günahsız masum insanını göreyim dedim, buradayım, sen yine bana aynı kimseyi gösteriyorsun. Allah ey kerimim der, doğrudur. Bu adam sabah dünyanın en günahkar kuluydu. Bu sabah yanındaki çocuğuyla birlikte deniz kenarına gittiler. Çocuk hayranlıkla sahildeki kumları avucuna alıp baba dedi, ne kadar da çok, bu kumlardan daha çok bir şey var mıdır? Babası, denizlerin köpükleri kumlardan da çoktur evladım dedi. Çocuk daha da meraklanarak, peki denizin köpüklerinden de çok bir şey var mıdır diye sordu. Babası, senin babanın

0: günahları denizlerin köpüklerinden de çoktur dedi. Çocuk babasının günahlarından da çok bir şey olup olmadığını sorunca o zaman babası ağlayarak Allah'ın merhameti senin babanın günahlarından da çoktur dedi. İşte ben de bana olan bu güzel zanlı hürmetine onu bağışladım. Anasından doğduğu ilk gün gibi tertemiz akpak ettim diye buyurur. Allah kendisine güveneni hiç darda bırakır mı? Onun yaratması, yarattığına olan merhameti, kullarının onun merhametine olan itimadı hep ve yalnızca aşktandır.
1: Semerkant Radyo

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Deniz Karakol Gemisi'nin Romanya'ya teslimi ve deniz platformlarının hizmete giriş töreninde konuştu. Romanya Cumhurbaşkanı Necușor Dan da Romanya heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, dünyanın göz bebeği olarak nitelendirdiği İstanbul'da denizcilik, mühendislik ve Türkiye-Romanya dostluğunun yeni bir nişanesine tanıklık etmek üzere bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törenimizle tarihten süzülüp gelen Türkiye-Romanya dostluğunu bir adım daha öteye taşıyoruz dedi. Can, Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim ederken Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemimizi envantere katmanında gururunu taşıyoruz. Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşılan her krizin ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bir kez daha hatırlattığını kaydederek şöyle devam etti. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyor. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik, neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Askeri gemi inşaat sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Bu anlayışla savunma sanayinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz dedi. Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı'dan gemi komutanlarına bayrak, Flandra ve gemilerin hizmete giriş belgelerini takdim etti. Ardından gemi komutanları ant içerek personeli gemiye sevk etti. Bayrak ve komutan Flandrası gemilere toka edildi. Deniz Harp Okulu öğrencileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Dan'a hediye takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ters

Hastanesi Komutanlığı'nda Açık Deniz Karakol Gemisi CAM, Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Dan ve beraberindeki heyetle görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ta hazır bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 13'te sona erdi. Bu yıl 2.425.628 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. TYT, Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 254 sınav merkezinde ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da uygulandı. 7202 bina ve 134.675 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 340.321 kişi görev aldı. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın saat 10.15'te başlayacak. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler 2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 1.627.960 adayın katılacağı AYT, 4.400 bina ve 86.761 salonda düzenlenecek. Üçüncü ve son oturum olan yabancı dil testi ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Gümrükler muhafaza ekipleri Mersin Limanı ve Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve etken madde ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ekiplerce narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda çok sayıda kaçak ilaç ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli bulunduğu ve detaylı kontrole tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, incelemelerde konteyner içinde beyan harici 9 ton aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin tramadol etken maddeli ilacın tespit edildiğinin altı çizildi. İkinci operasyonda narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucuna dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede pregabalin içeren 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin ilaç cinsi eşyanın ele geçirildiği kaydedildi. Gümrükler muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'na gerçekleştirilen operasyona ilişkin bir bilgi verilen açıklamada, bu kapsamda İran'dan gelen bir tırın risk analizi ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildiği bildirildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine aracın detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındığı belirtilen açıklamada, narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeye el konulduğu aktarıldı. Muş'ta bir otomobilde yapılan aramada 60 kilogram esrar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekiplerce durdurulan otomobildeki aramada bagaja gizlenmiş 90 paket halinde toplam 60 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Öte yandan Adana'da da 408.235 uyuşturucu hap ele geçirildi ve tırın sürücüsü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Durdurulan tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada dorsenin altına gizlenmiş 408.235

uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısı İGP'nin de olduğu gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İGP, inşaat firması yetkilileri SB ve RKB, kamu görevlisi ÖA ile şirket yetkilisi RÖ çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken şirket çalışanı MCH ise serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iki zanlı daha yakalanırken toplam gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Silivri Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Yalçın Ekici seçildi. Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katılırken MHP'li meclis üyeleri iştirak etmedi. CHP grubu belediye başkan vekilliği için Yalçın Ekici'yi aday gösterdi. AK Parti grubu ise aday çıkarmadı. Yapılan ilk tur oylamada Ekici 20 oy alırken 5 oy boş kullanıldı. İkinci turdaki oylamada da aynı sonuçlar çıktı. Ekici 3. turda yapılan oylamanın ardından Silivri Belediye Başkan Vekilliğine seçildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasını yayınladı. Açıklamada ABD'nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürerek ateşkesi aralıksız ihlal etmesi ve Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi. Bunun ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, saldırganlık devam ederse düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır ifadesine yer verildi. İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusunun Sayda'ya bağlı Kanarit beldesine hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü İsrail'in güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda da 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Barış beldesine düzenlenen saldırıda da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinde de bir kişi hayatını kaybetti. Açıklamada ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda da ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin resmi ajansı Vafa'da yer alan habere göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açtı.

0: Tagris Damlat isimli Filistinli kadın hayatını kaybetti. Haberde İsrail'in bu sabah itibariyle düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, biri kadın, 6 Filistinlinin öldürüldüğü, ayrıca İsrail ordusunun denizden Gazze şeridinin güney bölgelerine ateş açtığı aktarıldı. İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında Londra yönünde giden iki trenin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 33'ü ağır olmak üzere 89 kişi de yaralandı. Doğu İngiltere Ambulans Hizmetlerinden Londra'nın kuzeyindeki Bedford kentinin 4 kilometre güneyinde yaşanan kaza ile ilgili yapılan açıklamada tren kazasında 89 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 11'inin durumunun çok ağır, 22'sinin ağır olduğu belirtilen açıklamada 56 yaralının ise olay yerinde tedavi edildiği, bazılarının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İngiltere'de demir yollarında görev yapan Britanya Ulaşım Polisi kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Britanya Ulaşım Polisi kazaya karışan iki trenin de East Midland Railway şirketine ait olduğunu bildirdi. Bedford İtfaiye Teşkilatı dün yerel saatle 17.15 sularında Corby-Londra seferini yapan trenin Nottingham-Londra seferini yapan trene Bedford'un yaklaşık 4 kilometre güneyinde arkadan çarptığını duyurmuştu. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 13-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 17-33, Muğla 18-31, Uşak 14-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 14-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-25, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-35, Siirt 22-36 derece.
2: Ana haber bülteninin tekrarını dinlediniz.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin ikinci murada emaneti olan Akşemseddin Hazretleri sultanına iyice tesir ediyor. Hocasının tesiriyle içten içe yanıp kavrulurken fakihliği fatihliğe tercih edesi geliyor. Aksakallı sultan ayağa kalkıyor. Böyle yapma evladım. Senin nasibinde fakihlik değil, fatihlik var, diyor. Sen fatih olacaksın ki bu şehirde fakihler yetişebilsin. Fatih olacaksın ki ilim irfan mektepleri tesis edilebilsin. Fatih olacaksın ki hadis-i şerif gerçekleşsin. Ama fatih olmak için fetih gerekir. Fethi mümkün kılmak için meşveret etmek gerekir. İstanbul gibi bir şehrin İslam diyarı olma vaktidir. Bilselerdi ki Sultan Mehmed'in niyetini, karşı çıkmazdı o zaman ona vezirleri. Dediler ki, maceranın sırası mı şimdi? Devletin akçesine yazık değil mi? Sultan Mehmed doğrulup ayağa kalktı. Akşemseddin Hazretlerine baktı. Baba emanetlerim bile bana inanmıyor.

her zamanki gibiydi Akşemseddin Hazretlerinin hali. Ayağa kalkıp sultanına seslendi. Ben sana inanıyorum ya, yetmez mi? Bir tebessümünüze tacı tahtı bırakıp derviş kisvesine bürünürüm. Siz bana inanıyorsunuz ya, ben bu devlet ile övünürüm. 6 Nisan 1453'te muhasara kararı alınıyor. Bizans imparatoruna haber veriliyor. Sultan Mehmet komutandan şehri usulünce teslim etmesini istiyor. Bunun üzerine şehre giriş çıkışlar yasaklanıyor. Şehir tamamen abluka altına alınıyor. Günler su gibi geçiyor. Lakin fetih müjdesi olacak bir haber gelmiyor. Cengaverlerin Allah Allah nidaları Bizans'ı titretiyor. Halk Ayasofya'yı kendine siper ediyor. Ağır toplar kale duvarlarını tarumar ediyor. Küffar tarumar edilen duvarları hemen imar ediyor. Hücum üstüne hücum ediliyor fakat bir sonuç alınamıyor. Kaç kere muhasarayı kaldırmak isteyen Sultan Mehmet, Akşemseddin Hazretleri tarafından engelleniyor. Çünkü vakit İstanbul'un İslam diyarı olma vakti. Denizden hamle yapılmak isteniyor. Denizler zincirlerle kilitleniyor. Zincirlenen denizlerden geçirilemeyen gemiler bir dağın üzerinden geçirildi. Tarihte bir daha böyle bir olay gerçekleşmedi. Artık topların açtığı gediklerin imarı mümkün değildi.

Cengaverler açılan gediklerden şehre girdi. Engeller birer ikişer alt edildi. Bir süre sonra beklenen haber verildi. Efendim, müjdeler olsun. 29 Mayıs 1453'te Konstantin fethedildi. İşte Fahri Alem Efendimizin övdüğü komutan ve askerleri geliyor. Şehir halkı Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'i karşılıyor. Fatih'im, fethin mimarı Akşemseddin'ine bakıyor. Allah rızasını arayan kulunu mahcup etmiyor.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Takvanın üç alameti. Bir gün Hazreti Davud aleyhisselam, oğlu Hazreti Süleyman aleyhisselama şu nasihatte bulunur. Ey oğul! Bir insanın takva sahibi olması şu üç şeyle belli olur. Allah Teala'nın takdir ettiği bela ve sıkıntı karşısında ona tam ve güzel bir şekilde tevekkül etmesi, onun kendisine ihsan ettiği şeylere gönülden razı olması, onun müptela kıldığı belalara karşıysa güzel bir sabra sahip olmasıdır. Büyük mutasavvıf Beyazıt-ı Bistami Kuddüsesi ruhu bir gün annesine şunu söyledi. Anneciğim söyle, bana süt verebilmek için haram bir şey yedin mi? Çünkü bilmediğim bir şeyi öğrenebilmek için kendime güvenim olmuyor. Sanki Rabbim o şeyle arama perde koyuyor. Annesi şunu anlattı. Pek fazla hatırlamıyorum fakat bir gün komşularımızdan birine gitmiştim. O zaman sen kucağımdaydın. O gün onlardan izinsiz yağdanlıklarından yağ alıp başını yağladım. Fakat onlara bildirmedim. Başka bir günse onlardan habersiz gözlerini sürmelemiştim. Bu sözler üzerine Bayezid-i Bistami Kuddüsesi ruhu annesine şunları söyledi. Yüce Allah zerre ağırlığınca bir şey için dahi olsa kullarını ince bir

hesaba çekecektir. Şu ayeti biliyor musun? Kim zerre miktarı hayır yapmışsa karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onun karşılığını görür. Bunlar ise zerre miktarından fazla. Bunlar yüzünden Rabbimin rahmetinden ayrı kalmaktan korkuyorum. Sonra kalkıp üzerinde hakları kalan komşuları sordu ve onların mirasçılarını aradı. Onları bulup kendisi ve annesi için helallik istedi. Tasavvuf yolunun büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Kuddise Sirruhu şöyle der. Mürid, yerken ve içerken bir lokma veya bir yudum dahi israf etmez. Yani yemeği hırsla, aç gözlülükle ve Rabbinden gafil bir kalple yemez. Çünkü gafletle yenilen bir lokma daha çok gaflete, Allah'ı hatırlayarak yenilen bir lokma ise daha çok huzura sebep olur. Yusuf bin Esbat Kuddisesi Ruhu şöyle der. Genç bir insan ibadet ettiği vakit iblis yardımcılarına bunun yiyeceği nereden geliyor bir bakın der. Şayet yiyeceği kötü ve haram yoldan geliyorsa onu kendi haline bırakın. Onunla meşgul olmayın. Bırakın çalışsın dursun. Zira sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Kendi nefsi ona yeter der. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kuddisesi Ruhu Gadyut denilen yere gitmişti. Bir derviş kendisine yemek ikram etti. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kuddisesi Ruhu ona şöyle söyledi. Benim bu yemeği yemem uygun olmaz. Zira bu yemek öfkeyle yoğrulmuş, gazap ateşiyle pişirilmiş. Bir kimse yemeği hazırlarken kaşığını gaflet, gazap, gönül koyarak kullansa o yemekte hayır ve bereket olmaz. Şeytan ve nefis böyle bir yemekte kendisi için yol bulur. Hem böyle hazırlanmış bir yemekten ne gibi bereket meydana gelebilir ki? Salih amellerin ve hayırlı işlerin özü, huzurla yenen helal lokmadan kaynaklanır. Her zaman ve özellikle namaz sırasında manevi huzur elde etmek istiyorsanız, mutlaka kazandığınızın helal olmasına dikkat etmelisiniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sağlık olsun.

0: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Fethi Cengiz Bey ile beraberiz. Bize bu hafta kırmızı gözden bahsedecekler. Yani kırmızı göz derken gözün kızarıklığından, kırmızı hale gelmesini tarif edeceğiz. Hangi durumlarda göz kızarır, hangi durumlarda çok acildir, hemen gitmek lazım veya hangi durumlarda da hemen değil de sabaha bekleyerek sabah gidilebilir. Tedavisinde nelere dikkat etmek lazım, tedavisi kaç gün sürüyor gibi kırmızı gözden bahsedeceğiz. Burada yaş ayrımına herhalde girmeyeceğiz. Önce bir kırmızı gözün bir tarifini yapıp sonra belirtilerine girelim. Daha sonra da kırmızı göz yapan nedenlere gireceğiz. Öncelikle Fethi Bey hoş geldin diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Mikrofonu işin uzmanına bırakalım.
1: Şimdi ben bugün size kırmızı göz önce tarif edeceğim. Ardından da sizin de sorunuz olduğu gibi hangi durumda duracağız, sabaha bekleyeceğiz, hangi durumda da hemen hastaneye gideceğiz. Bunları anlatmaya çalışacağım. Kırmızı göz, göz hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgusudur ve gözlere kızarıklık veya diğer adıyla kırmızı yani kanlanması şeklindedir. Göze

0: kızarıklığın olması gözü oluşan dokuların herhangi birinde sorun olduğunun göstergesidir. Bunların çoğu basit olmakla birlikte bazısı da çok önemlidir. Hafife almamak gerekir. Alta yatan hastalığın belirlenmesi ve buna göre tedavisi için de gerektiğinde uzmana başvurmak gerekiyor. Kırmızı gözü biz çocuk ve yetişkinde değil de genel bir konuşacağız sizinle. Bu arada bizim üstünde duracağımız bir tane nokta, kırmızı göze ağrı eşlik ediyor mu etmiyor mu? Bunu ayırt etmek lazım. Ağrı eşlik etmiyorsa biraz daha rahat olmakta fayda var. Ama ağrı eşlik ediyorsa o daha ciddi bir durumdur. Önce sizinle ağrı eşlik eden yani daha ciddi olanları konuşacağız. Daha çok çocuklarda gözüken alerjik konjonktivit terimi var. Bu halk arasında gözün iltihaplanması şeklinde de bilinir. Bu daha çok mevsimsel ve güneş olduğu zaman, yaz aylarında sıcaklar geldiği zaman, havada polenlerin uçuştuğu, tozların uçuştuğu dönemde, çocukların dışarı çıkıp top oynadığı, anne babalarını dinlemeyip güneş altında dolaştıkları zaman daha çok gözükür. Burada eşlik eden bir kaşıntı da var. Göz kırmızıdır. Sabah uyandığı zaman çocuk gözlerinde çapaklanma oluşur. Göz yapışıktır birbirine. Anne ve baba çocuğun gözünü açabilmek için bazen gözü yıkamak zorunda dahi kalır hatta. Bunun için bir göz uzmanına gitmekte fayda var. Ancak bunun genel bir tedavisi yok. Kalıcı bir tedavisi yok. Çocukla büyüdüğü zaman bu durum sıklıkla şikayette azalma oluşur. Bu ağrılarda ve kızarıkta daha bir azalma oluşur yaşla birlikte. Anne ve babaların yapacağı şey mümkünse güneşin en bol olduğu dönemde dışarı çıkmalarını engellemeleri. Ama çıkacaklarsa da güneş gözlüğü, şapka takmaları, çocuk gözünü sık sık kaşıyorsa kaşımasını engellemesi, soğuk suda yüzünü yıkaması ve uzmana gidip de gerektiği zaman ilaç kullanıp bu şikayetlerin azalmasını sağlaması, çocuğu rahatlatması yani. Sabah hani anlattığımız çapaklanma daha bir ön plandaysa ve bu çapaklanma sadece sabah değil de gün içinde de oluşuyorsa o zaman bu alerji değil de biraz daha mikrobik duruma kaymakta fayda var. Buna biz çocuğun veya yetişkinlerin kirli elleriyle gözlerini ovuşturmasıyla daha çok oluşur. Mikrobik konjonktivit adı verilir buna. Bunun tedavisi sıklıkla antibiyotik gerekir ama ağızdan değil de göz damlası şeklinde günde 3 defa 4 defa kullanılan çeşitli damlalar var. Bunu aile kendi bilgisi doğrusuna değil de bir uzmana gitmesine fayda var. Çünkü yaş grupları arasında kullanılan antibiyotiklerin çeşitliliği söz konusu. 2 yaş altı, 2 yaş üstü yeni doğanda veya yaşlılıkta kullanılan antibiyotikler aynı değil. Bunu bilmekte fayda var. Daha çok genç insanlarda eğer ki kontak lens kullanıyorlarsa bu mikrobik konjonktivit yani gözün beyazının enfeksiyonunun değil de gözün saydam tabakası dediğimiz kornea tabakasının enfeksiyonu söz konusu. Buna biz keratit adı veriyoruz. Bu kullanılan kontak lensten en çok ilişkilidir ve çok ciddi bir durumdur bu. Çünkü göz kaybına kadar gider bu. Gözün saydam tabakasındaki oluşan bir enfeksiyon ileride bir gözün o kısmına bir lekelenme yapar ve bu lekelenme astigmatizma denen gözlü kullanımı gerekliliği, daha fazla kontak lens kullanamama veya o lekenin yani bir camı düşünün, camda bir leke var ve siz arkasını net göremiyorsunuz, onun gibi düşünün, görmede bir azalmaya sebep olacaktır. Bu kesinlikle çok ciddi bir durumdur ve öyle bir şeyle karşılaşan sayın dinleyicilerimiz kontak lensi bir defa kullanmayacaklar. O andan itibaren gözlerindeki kontak lensi hemen çıkarıyorlar.
1: İyileşinceye kadar tabii.
0: Kesinlikle göz uzmanı danışıyorlar. Evet. Ve göz uzmanından bir tavsiye almadıkları sürece kontak lensi katiyen takmıyorlar. İkincisi iyileşirse o göz şayet kendiliğinden veya uzmandan yardım alması koşuluyla o kontak lensi, o solüsyonu ve kontak lensi koyduğumuz o kabını çöpe atıyoruz. Onu bir daha kullanmıyoruz biz. Çünkü göze bulaşan o mikrobun bir kısmı da emin olun ki o kapta ve kontak lensin içindedir. Solüsyonunu da atmamıza fayda var. Çünkü solüsyonu kullanırken çoğu zaman solüsyon kapağı veya uç kısmı

0: pozisyon çıktığı uç kısmına çoğu zaman temas ediyorum. Kontak lensten veya kaplan. Oraya da bulaşmış olma ihtimali var. Bunu da göz önünde bulundurup atmakta fayda var diye söyleniyor. Atmamızda fayda var. Bir de gözün mikrobik değil de gözün daha iç kısımlarının vücudumuzdaki başka bir hastalığa bağlı. Özellikle yaşlarda romatizmaya bağlı. Genç erkeklerde sırt ağrısıyla birlikte seyreden, üveit adı verilen ya da iridosiklit denen, yani mikrobik olmayan göz içi enflamasyonu. Bunu halkımız üveiti üveik de der. Onunla benzeşir ve söylerler bunu karşılaştığımız zaman. Bunda mikrop yok ama vücudumuzun kendi yaptığı bir reaksiyonları bu. Bu da kesinlikle uzman takibi, uzman altında tedavi gerektiren bir hastalıktır. Burada hastalar ışıktan çok rahatsız olma, bulanık görme, göz ağrısı, gözde kanlanma şikayetiyle gelirler bize. Çapaklanma olmaz bu hastalıkta. Ve bunun tedavisi ne yazık ki biraz daha uzun solukludur. Öyle bir damlayla, iki damlayla, üç günde geçen bir hastalık değil. Biraz daha böyle uzun soluklu bir hastalık. Eğer ki vücudumuzdaki bir hastalığa ilişkili ise, mesela behçet hastalığı gibi veya cilt hastalığı veya romatizmal bir hastalıkla ilişkili ise, o zaman romatizma bölümüyle konsültasyon yaparak, yani hem romatizma bölümü, eğer romatizma bölümü yoksa bulundukları yerlerde, o zaman dahiliye bölümüyle ve göz hastalıkları uzmanıyla birlikte tedavi etmekte fayda var. Eğer ki basit bir üveit ise, o zaman sadece göz hastalıkları uzmanının vereceği tedavi edici ilaçlar ile çoğunlukla bu hastalık düzeliyor.
1: Yani kombine bir tedavi diye uzmandan tedavi, da yardım
0: almakta
1: lazım,
0: fayda var. Evet, burada hastanın biraz sabırlı olmasında fayda var. Biraz daha iyi düşünmesine fayda var.
1: Bir de bu hastalıkta uzun süreli hastalıklar olduğu için tedavi de uzun sürecek.
0: Uzun olur, evet, uzun süreli oluyor ve bazen hatta çoğu zaman tekrar ediyor bu hastalık. Siz tedavi etmeye çalışıyorsunuz, ilacını veriyorsunuz, İyi değişiyor, hasta memnun, doktor memnun, ancak bir zaman sonra yeniden tekrarlıyor bu hastalık. Bu hastamızın da bu nedenle dile geçirdiğimiz kuru gözü ben biraz anlatayım size. Kuru göz hastalığı gözü kızarık yapan, kırmızı yapan bir hastalık ve daha çok kadınlarda gözüküyor. 45-50 yaşına gelen, menopoza yaklaşmış veya girmiş kadınlarda gözüküyor. Eğer kişilerde romatizma varsa, sigara içiyorlarsa, meslekleri gereği bilgisayar önünde çok kalıyorlarsa, bu hastalık daha erken yaşlarda gözükür veya daha ciddi şekilde seyreder, öyle de söyleyebilirim ben size. Bu hastalığın ne yazık ki hani böyle bir kalıcı tedavisi yok.
1: Ancak rahatlatıcı tedavisi var.
0: Rahatlatıcı, evet, dışarıdan alınacak.
1: Tamamen ortadan kaldıran değil de.
0: Değil de daha çok hasta böyle rahat etsin. Yani böyle gözün battı, yandı, acıdı değil de daha az battı, daha az yandı, daha az ağrıdı, daha az kızardı gibi bir tedavi söz konusu. Eğer bu kuru gözlerin hastalık daha etkin yaşa karşılaştıysak, daha mesela 30 yaşında falan karşılaştıysak, o zaman bunu daha ciddi almak lazım. O zaman bunun altında bir romatizmal bir hastalık mı var? Mesela Sjögren denen bir hastalık var. Bu hastalıkta daha çok kadınlarda gözüküyor. Kişilerin ağzında da tükürükte de bir üretim azlığı oluşur. Vücudunda koltuk altlarında terlemede bir azalma oluşur. Gözlerindeki yaşa da azalma oluşur. Bunun tedavisi de romatizma bölümünden destek alarak yapılan bir tedavidir ve daha bu da bir uzun soluklu bir tedavidir. Onun dışında ama böyle daha ileri yaşlarda oluşuyorsa bu şey, yüzü yıkayarak da geçiştiren var. Efendim söyleyeyim, bu bir şey gibi düşünün. Uzun bir şey düşünün. Bir tarafında çok hafif seyreden kuru göz hastalığı, bir tarafında da kişileri gerçekten çok çok rahatsız eden, meslek yaşamlarında, yaşantılarında, günlük yaşantılarında yapacak işlerde kendini alıkoyucu, o denli ızdırap verici bir durum söz konusu oluyor. Gözükmelerinde fayda var. Çünkü tedavi edilmedikleri zaman gözde kuruluğa bağlı gözün korneasında bazen kalıcı lekeler oluşuyor. O lekeler de ne yazık ki görmeyi bir zaman sonra azaltıyor ve onların tedavisi de çok komplike tedavileri var, cerrahi tedavileri var. O duruma gitmeden basit bir gözyaşı damlasıyla o durumu engelleyebilirler. Evet efendim. Bu kuru gözde de ağrı değil de daha çok batma oluşur. Bu bizim ağrısız göz hastalığı grubundandır.

0: Ciddiye almakta fayda var tabii ki. Göz uzmanına gidip bunun tedavisini almakta tabii ki fayda var. Şimdi ben size bir de ağrı yapan devam ediyor şu anda. Göz yaralanmalarından biraz bahsetmek istiyorum. Göz yaralanmaları dünyada göz görme kaybına sebep olan hemen hemen her yaş grubunda değil, daha çok genç yaş grubunda en sık sebeplerden bir tanesidir. Burada daha çok pik yaptığı iki tane yaş seviyesi var. İlk 10 yaş altı ve 18 ile 30 yaş arası bir piklenmesi söz konusu. Bu yaş gruplarında göz yaralanmaları çok sıktır ve çoğunlukla da ciddidir. Çok ciddi seyreder bu hastalıklar. Böyle olduğu zaman katiyen hiç vakit kaybetmeksizin en yakın bir sağlık kurumuna başvurmakta fayda var. Bunu şöyle söyleyeyim ben size. Gözünüze giren bir tozla düşünün. Tozdan başlayın. Bir de gözünüzün içine giren bir demir çubuktan düşünün siz. Çeşitli şekilleri söz konusu. Özellikle sanayide çalışan emekçi, işçi kesimlerinde, genç kardeşlerimizde göze çapak batması söz konusu. Kaynak yapan veya demir kesen veya tahta veya boya işine çalışan veya matkapla uğraşan işçilere yaptıkları işe bağlı gözlerine kopan parçanın, bu genellikle demir parçası oluyor, göze sert şekilde çarpıp gözün üstünde kalması veya içine girmesi ile biz polikliniklerde karşılaşıyoruz. O gelen cisim çoğu zaman da sıcak olduğu için gözün o kısmını böyle yakıyor. Bazen muayene yaptığımız zaman diyorlar ki bize, hocam daha önce de olmuştu, ben bir tane gıcır bir para çıkarttım cebimden ya da arkadaşım çıkarttı böyle kağıt. O kağıttan kendim çıkarabildim ama bu sefer çıkaramadım. Aslında bunların bunu yapması da çok yanlış bir şey. O çıkarayım derken belki de gözün içine kendisi itiyor yani, veya daha da içeri itip bizim daha bir komplike şekilde çıkarmamıza sebep oluyor. Yani bunların aslında dokunmamalarına fayda var. En yakın bir hastaneye başvurmalarına fayda var. Bir de bu konuda bir parantez açmak istiyorum. Sanayide çalışan işçiler bu durumla karşılaştıkları zaman bir şekilde bir ilaç ismi ezberliyorlar. Adı da, o ilacın adını söylemek istemiyorum ben şu anda. İçinde bir uyuşturucu var. Evet. Anestezik bir madde var, yani. Ağrı kesici bir madde var.
1: İşine geliyor tabii. Evet, ağrı kesilsin de işime devam edelim.
0: Evet, aynen, o işimden gücümden geri kalmayayım diye. Daha bir vakit, daha uzun bir vakit çalışayım diye. Önemsemedikleri için de. Ve o ilaçla gerçekten ağrıyı azalttığı için de göz ceplerinde bulunuyor adamla. Gözlerine damlatıyor. Şimdi düşünün siz. Sizin gözünüzde bir yabancı madde var ve siz o bir saat için o yabancı maddeyi hissetmiyorsunuz. Çünkü damla damlatıyorsunuz. Bir saat sonra ağrı başlayınca bir daha damlatıyorsunuz. Ve bu bir insanın sigara, alkole bağımlılığı gibi yavaş yavaş o ilaca siz bağımlı hale geliyorsunuz. Bazen biz servislerimize öyle hasara yatırıyoruz. Bu kişiler biraz da psikolojik problem yaşayan insanlar çoğu zaman. Bir yerlerden, eczaneden veya bizim servislerimizden bir yerlerden buluyorlar o ilacı. Ve bizim haberimiz olmadan gözlerine damlatıyorlar. Ve bir zaman sonra biz o gözleri kaybediyoruz. Çünkü oluşan o keratit, yani basit durum aslında, üzerine mantar hastalığı biniyor. Keratitin bir sürü çeşidi biniyor ve bizim kullandığımız damlalara ne yazık ki cevap alamıyoruz. Bu arada o kişiler o ilacı halen kullanmaya devam ediyorlar ve biz bunu sorduğumuz zaman da şiddetle reddediyorlar. Yok efendim, ben bir şey kullanmıyorum. Ben bir hasta hatırlıyorum, servisimize yatmıştı daha çok yakın bir zamanda. Cebinde kürdanla önce gözüne damla damlatıp uyuşturuyor. Ardından kürdanla gözün o beyazlanan kısmını kendisi aynanın önüne geçip temizlemeye çalışıyordu. O yüzden
1: doktora gitmemek için işini kendine hallediyor.
0: Lütfen gözünüze bir şey battığı zaman öyle hani bir ilaçla geçirim yapmayın lütfen. Siz başvurun bize. İnşallah bizim size yapacağımız o ufacık müdahale veya bir ilaçtan inşallah iyileşeceksiniz. Çünkü bu durum kötüye gitmeyecek. Bu tabii benim bahsettiğim basit olan göz yaralanmaları. Daha ciddileri ama düşünün.

0: siz çocuk 3 yaşında işte kardeşiyle oynarken efendim
1: kalemi batırmış.
0: Evet, kalem mesela ya da çatal veya bıçak veya efendime söyleyeyim sivri uçlu bir oyuncak parçasıyla gözüne batıp gözünü kaybetmesi. Çocuklarda göz yaralaması olduğu zaman vücut ne yazık ki çok şiddetli bir cevap gelişir. Siz en iyinizi yapsanız dahi, göz en iyi şekilde tamir etmeye çalışsanız dahi, en kuvvetli ilaçları verseniz dahi, ne yazık ki çocuk bebek gözlerinde vücut çok aşırı bir reaksiyon gösteriyor. Bizim kullandığımız o bir sürü steroid, kortizonlara da ne yazık ki cevap vermiyorlar. Ama öyle bir şey olduğu zaman tabii bunun en güzeli aslında lütfen çocuklarınızı sivri uçlu malzemeleri ellerine vermeyin. Oyuncaklarını da aldığınız zaman açılabilen ya veya bir oyuncak parçalanıyorsa içinde bir sivri bir şey varsa, madde varsa o vermeyin ellerine.
1: Tabii.
0: Ve gözetim altında tutun çocuklarınızı.
1: Baştan tedbir almak
0: baştan
1: lazım.
0: Baştan en doğrusu bu. Bize gelir zaman yani çok üzülüyoruz. O durumun karşısında çok üzülüyoruz. İnşallah başarının öyle bir şey de gelmez. Ama geldiği zaman hemen en yakın yere başvurun. Ve gözündeki o şeyi çıkarmaya uğraşmayın. Uzun veya sivri veya küçük bir şey olsa dahi. Hemen onu bize getirin. İnşallah elimizden geleni yaparız. Bu da gözün, tabii bu gözün o kırmızı gözün en kötü hali. Bununla çok az karşılaşıyoruz ama sayın dinleyicilerimiz bilsinler, dokunmasınlar o göze. En yakın, en kısa sürede merkezlere başvursunlar.
1: Yani o batmış şeyle mi gelecek? Yani mesela iğneyi çıkarmasın diyorsun.
0: Çıkarmaz.
1: İğne yani, öyle takılı gelsin.
0: Ya şöyle bir şey.
1: Biz çıkaralım diyorsunuz.
0: Böyle kolaylıkla çıkarılacak bir şeyse çıkarabilirsiniz tabii ki.
1: Ucu ancak dışarıdaysa.
0: Ancak ucunda tığ gibi böyle çengelli bir şeyse, ne bileyim böyle homojen olmayan, eğri olan bir şeyse o zaman
1: çıkarırken yırtmamak için, parçalamamak için evet.
0: Ve gözün içindeki dokuları siz çekerken onu kendiniz dışarı çıkarmayın diye. Ve şimdi şey öyle düşünün siz. Göze bir şey batmış. Siz çektiğiniz zaman oradaki o boşluktan, o delikten de gözün suyu suyu ve gözün diğer tabakları akıyor dışarıya. Onu da engellemekte fayda var. Onun için mümkünse kolay çıkarılacak bir şeyse tamam çıkarabilirsiniz ama uğraşmayın. Ben çıkaracağım efendime söyleyeyim daha iyi olacak gibi değil. En yakın zamanda siz bize geçirmeye çalışın.
1: Bazen toz, sokak tozu kaçıyor, kirpik kaçıyor. Onları da...
0: Onu da kendiniz çıkarabilirsiniz. Evet, tamam. Yüzünüzü yıkarak çıkarabilirsiniz. Tamam.
1: Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.

0: Semerkant Radyo.
1: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Fethi Cengiz Bey ile beraberiz. Bize bu hafta kırmızı gözden bahsettiler. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için önce bir tekrar yapacağız. Sonra kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Kırmızı gözün en çok görülenlerinden başlayarak bir tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
2: Tabii efendim. Şimdi kırmızı göz denen şey şuydu. Gözümüzün kırmızı beyaz olan tabakası, yani konjonktive olan tabakasının, gözümüzün beyaz olan tabakasının kırmızı olması, kızarması, kanlanması, kendi doğal beyazlığının dışına herhangi bir renge bürünmesine biz kırmızı göz diyoruz. Ve bunu da iki kısma ayırıyoruz. Birincisi, gözümüzün kırmızı olmasının yanında bir de ağrı var mı ve yok mu ayırt ediyoruz. En sık sebeplerden bir tanesi gözümüzün özellikle çocuklarda alerjik konjonktivit olması, yani iltihaplanması. Bu iltihaplanmasının da birkaç çeşidi var. İşte alerji olması, mikrobik olması, vücudumuza bulunan bir hastalığa bağlı olması. Bu da keratin.

0: olabileceği gibi üveit olabiliyor. Sikleriz denen bir göz hastalığı oluşabiliyor. Bu daha çok romatizması olan insanlarda oluşuyor. Bir de biz size göz yaralanmasından bahsettik. Bu da çok ciddi bir durumdur ve göz gençler arasında göz kaybının en sık sebebidir. Gözünüz herhangi bir malzemeyle, herhangi bir objeyle yaralandığı zaman, eğer ki çıkarılmayacak bir şey gibi bir şey ise, dokunmadan en yakın yere hemen başvuruyorsunuz. O orası da inşallah gözünüzdeki o batan şeyi onarıp çıkarıp ve inşallah en iyi haline getirmeye çalışıyorum. Bir de bir dinleyicimiz sormuştu bize, kuru gözden biraz bahsettik. Kuru gözü gözyaşımızın salgısında ve kalitesinde azalma ile ortaya çıkan bir hastalık ve bu daha çok menopoza yaklaşmış, yani 40-45 yaşından sonrası olan kadınlara gözüküyor. Bir de ben size unutmuştum bahsedeyim. Bazen ilaç alındığı zaman, özellikle antipsikiyatrik ilaçlar alındığı zaman da bu kuru göz hastalığı çıkıyor. Kuru göz hastalığı çok ciddi bir hastalık olmamakla birlikte, yani sabaha bekleyen bir hastalıktır bu. Ancak yine de bir uzmandan bir fayda almakta, yardım almakta fayda var. Çünkü kuru gözün biraz daha ciddi olan formlarında gözümüzün o saydam olan tabakasında, yani kornea tabakasında bir leke oluşabiliyor. Bu da gözümüzün numarasında veya gözümüzün görme kalitesinde bir azalma yapıyor. Bir de bu hastalarımız çalışan yaş gruplarında ise iş yerinin geri kalmamaları için ve günlük aktivitelerinde bir huzursuzluk yaşamamaları için uzmandan bir yardım almalarında fayda var. Ben size şimdi bir de göz tansiyonundan bahsetmek istiyorum. Göz tansiyonunu biz glokom ismini veriyoruz. Halk arasında kara su hastalığı diye bilinir bu hastalık. Daha önceden bunun tedavisi yoktu çünkü
1: körlüğe kadar gidiyordu
0: tabii,
1: değil mi?
0: Eskiden hatta öyleydi. Eskiden tabii. Kara su hastalığı varsa sen körsün demektir. Öyle bilinirdi bu hastalık. Şu anda göz tansiyonu ile mücadele eden bir sürü ilaç çıkarıldı. Ve bu ilaçlar çok çok etkili ilaçlar. Göz tansiyonu daha çok 40 yaşın üstünde ortaya çıkar ve görme kaybına sebep olan hastalığında başına gelen bir hastalık. Biz göz tansiyonu açık açılı ve kapalı açılı diye ikiye ayırıyoruz. Açık açılığı çoğu zaman hastalarımız fark etmezler. Çünkü bu bir ağrı yapmaz. Ve siz gözünüzün %70'ine yakınını kaybetmediğiniz zaman da bu hastalığın varlığından habersizsinizdir. Bilmezsiniz bu hastalığın olup olmadığını.
1: Ya bir belirti vermez diyorsunuz.
0: Ne yazık ki vermez.
1: O yüzden düzenli check-up'a gitmek lazım.
0: Şöyle, 40 yaşını geçen her insanın aslında göz için ben söylüyorum. Gözümde bir göz glokom hastalığı var mı yok mu diye. Eğer ki ailesinde, annesinde, babasında, kardeşinde, uzak ve yakın akrabasında bir göz tansiyonu söz konusuysa kesinlikle gitmelerine fayda var. Ama yoksa dahi 40 yaşını aşmış herkesin hayatlarında en az bir defa göz tansiyonu var mı yok mu diye gitmesi lazım.
1: Bu göz tansiyonu kol tansiyonundan farklı.
0: Çok çok, evet.
1: Onu vurgulayalım. Yanlış anlaşılmasın.
0: Kesinlikle farklı. Göz tansiyonu gözümüzün içindeki, gözümüzün yuvarlak olmasını sağlayan o içindeki suyun gözün duvarına yapmış olduğu baskıdır o. Siz basınçtır. Gözünüze bastığınız zaman, hani biz çocukken oynadığımız top gibi biraz böyle çöker içine. Ama içeriden de bastığınız parmağınıza karşı bir direnç. Bu dirençtir göz tansiyonu denen şey. Eğer ve göz tansiyonu varsa gözünüz serttir. Normalden daha da serttir.
1: Taş gibi serttir.
0: Çok taş olması için tansiyonun böyle 45'lere falan çıkması ve aniden çıkması lazım. Bazen 60 tansiyonla gelen, yani göz tansiyonu 60 olduğu halde. Bu arada ben size bunun normalini de söyleyeyim. Normali biz 22'nin altında olmasını normal kabul etmekle birlikte 22'nin altında olup da o kişiye özel fazla olan da var. Ama 25 olup da o kişiye özel normal olan da var, ama 22 bizim için bir sınır yani, evet. Bazen biz göz tansiyonu 60 olup da gözünde ağrı olmayan veya çok taş gibi olmayan hastalarla da karşılaşıyoruz. Çünkü zaman için onun gözü alışıyor o tansiyonla. Şimdi bir de azaldı. Biraz hızlandayım ben o zaman. Şimdi glokomdan bahsetmiştik size. Bir de glokomun ağrı yapan, ani şiddetli göz ağrısı, baş ağrısı yapan bizim kapalı açılı dediğimiz,

Yani gözün suyunun, gözün içindeki suyun kana karışan kanaldan geçerken bu kanalın tıkanması, bu kanalın dar olması, doğuştan gelen bir özellik bu.

0: kızarıklıkla da yapar, kızarıklıkla yapar ve ağrı yapar. En önemli belirtisi ağrı yapması. Işığa baktığınız zaman ışığın etrafında hare görürsünüz. İkinci bir ışık görürsünüz. Görmede azalma yapar. Bu çok ciddi bir hastalık ve hemen göz uzmanlarına başvurmakta fayda var. Kolunuza takacağı bir serumla, göz damlatacağı damla ve gözünüzün o dar olan kısmını yapacağı bir lazerle düzeltme şansına sahibiz. Ne kadar erken giderseniz o kadar hızlı iyileşirsiniz. Çünkü göz sansını uzun süre yüksek kalırsa, kaldığı zaman gözümüzün o kornea tabakasına bir ödemlenme, yani bulanıklık oluşuyor. O zaman doktor size müdahale etmekte zorlanır. Sizin tedaviniz geciktiği için kalıcı tedaviniz de gecikir. Bir de ben size ağrı yapmayan bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Buna biz tıpta subkonjonktival kanama, yani konjonktiva altını, yani gözün beyazının kanlanması diyoruz. Bu gözün tamamının değil de gözün beyazının bir kısmında, özellikle alt kısmında kan gözükmesi halidir. Ve bu vücudumuzdaki tansiyonun yükselmesiyle ilişkilidir.
1: Veya, bu kol tansiyonu ile alakalı,
0: evet,
1: çünkü.
0: Evet, bu kol tansiyonu ile alakalı olan bir hastalık.
1: Göz damarındaki bir kanama.
0: Kanama, yani bu şu demek. Sizin kol tansiyonunuz yükseldi.
1: Evet.
0: Normalde 15-16 ise yükseldi. 18-20'ye çıktı. Gözünüzün kılcal damarı vücudumuzdaki en hassas ve kanamaya, çatlamaya en meyilli olan damardır ve çatladı ve kanama oluştu. Herhangi bir şey yapmaz göze. Bir görme azalması yapmaz. Kalıcı bir kan değildir o. 3 haftada falan geçer o. Ancak burada hastalarımızın uyanık olmaları gerekir. Bu şu demek. Hastaya şu demek. Lütfen sizin tansiyonunuz yüksek, doktora gidin. Tansiyonunuzu düşürün. Yoksa bir dahaki sefere beyin kanaması geçirebilirsiniz. Dolayısıyla bu gözümüzün kanaması aslında vücudumuzun bir sigortasıdır. Beyin kanaması olmasındansa gözümüzün böyle kanaması daha iyidir. Ama muhakkak o zaman göze değil de dahiliye gitmekte fayda, evet, var.
1: Bir burun kanaması gibi tansiyonun habercisidir.
0: Evet.
1: Evet, bize ayrılan süre burada doldu. Bir başka hafta başka uzmanla görüşmek üzere. Hayırlı günler dileyelim.
0: Hayırlı günler diliyorum ben de size.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, bu haftada Yıldızlar Gibi programımızda sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimizin arkadaşlarının yani sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların her biri birer yıldızdı. Önümüzü aydınlatan, yolumuzu gösteren, karanlığın içinde fark edilen birer yıldız. İnsanların cehaleti, günahı ve yanlışları bir karanlık gibidir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de o karanlıkların içinde birer yıldız. Yani o karanlığı dağıtan, cehaleti yok eden, insanın hatalarını gidermesine vesile olan önemli ve örnek şahsiyetlerdir. Biz bugün onlardan bahsediyoruz. Kitaplar onların hayatlarını yazıyor. Onların fedakarlığını, azmini, gayretini, çabasını. Onlar kolay bir hayat yaşamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşıydı onlar. Peygamber aleyhisselam onları bize birer yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayeti bulursunuz sözü öyle büyük bir sözdü ki sahabe-i kiram efendilerimizin hayatında makes buluyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü ne kadar haklı bir sebeple söylediğini çok daha iyi anlıyoruz. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi sadece görmekle kalmamışlar, o gördükleri Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını kendi hayatlarına nakşetmişler. İslamiyet'i çok iyi anlamışlar ve bize çok güzel bir şekilde aktarmışlar. Ve bu din için, İslam için çok büyük fedakarlıklarda

bulunmuşlar. O güzellik bugün hala bizim zamanımıza kadar ulaştıysa, hanelerimize, gönüllerimize sirayet ettiyse, bugün hala minarelerden ezan-ı Muhammediler okunuyorsa, onların o günkü gayretlerinin bir tezahürüdür, bir yansımasıdır. Sahabe-i kiram efendilerimiz hayatın her zamanında çok büyük gayretler, üstün çabalar gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer aldılar. Onunla beraber cihad olunca cihada çıktılar. Mal verilmesi, sadaka verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Can verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Her ne gerekiyorsa onu vermekten çekinmediler. Aslında onlar vererek kaybetmediler. Kazandılar, aldılar. Neyi? Allah-u Teala'nın rahmetini, ihsanını, ikramını aldılar. Ve Cenab-ı Allah onların şanını yüceltti. Onların cömertliğini bize aktardı. Onların samimiyetini bize haber verdi. Savaşlardaki, Peygamber Efendimizin yanındaki duruşlarındaki cesaretlerini, gayretlerini bize kadar aktardı. Uhud Savaşı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ve fedakarlık yapan sahabe-i kiram efendilerimizin hikayeleri, kıssaları çok meşhurdur. Onlar adeta ölümü gözlerinin önünde görmeksizin, ölüm nedir bilmeksizin çok büyük bir gayretle mücadele ettiler. Aslında Uhud Savaşı bir misaldi. Ondan sonraki her savaşta, Allah için yapılan her cihatta aynı ruh yaşandı. Günümüze kadar da bu ruh korundu. Uhud Savaşı'nda ortaya serilen ruhla Çanakkale'deki ruh aynıydı. Vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini korumak için, muhafaza etmek için verilen mücadele de hep bir Uhud Savaşı gibiydi. Gelin o Uhud Savaşı'nda Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimizin yaptığı fedakarlığa ve gayrete bir göz atalım. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz topaldı ve topal ayağı aksaklığı çok fazlaydı. Onun 4 oğlan çocuğu vardı. Aslan gibi 4 oğlu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün savaşlarda bulundular. Düşünün, siz bir babasınız, 4 oğlunuz var ve onlar Peygamber aleyhisselamla olan bütün gazvelerde var. Peygamber Efendimizin yanında bir savaşçı ve siz o 4 çocuğun babasısınız. Ve gün geldi, Uhud Savaşı oldu. Hazreti Amr bin Cemuh da o 4 aslanın babası Hazreti Amr, o da savaşa gelmek istedi. Ama nasıl gelecek? Topal ve yürümekte büyük bir güçlüğü var. Onlar babasına, babacım sen gelme dediler. Ve gelmesine taraftar olmadılar. Dediler ki bak, Allah-u Teala sen de bir mazeret yaratmış. Sana bir mazeret vermiş. Senin ayağın aksıyor. Sen gelme, sen zaten mazursun. Hazreti Amr bu duruma razı olmadı. Evet, belki ayağı, vücudundaki aksaklık onu Uhud Savaşı'na gitmekten engelliyordu ama kalbi Uhud Savaşı'na doğru koşuyordu. Kalbi savaşa git diyor, ayağa gitme diyordu. Kalp ayağa galip geldi ve baktı ki derdini çocuklarına anlatamayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamber aleyhisselama, ya Resulallah, şu oğullarım var ya, beni savaşa gelmekten men ediyorlar. Sizinle beraber savaşmama engel oluyorlar. Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, şu topal ayağımla, şu aksak yürüyüşümle cennetin toprağına basmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hassas bir durumla karşı karşıyaydı. Kalbi
Uhud

başına gelmek için çarpan, Peygamber aleyhisselamla omuz omuza harp etmek isteyen bir kalp ama aksayan bir ayak. Efendimiz aleyhisselam o çok hassas Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh'a şöyle bir söz söyledi. Buyurdu ki, ey Amr, Allah-u Teala seni mazur saymıştır. Bu halinden dolayı cihat sana farz değildir. Bunu söyledi ama oğullarına da hitaben, Peygamber Efendimiz Amr bin Cemuh'un radıyallahu anh oğullarına da dönerek dedi ki, size de bir zarar yoktur. Onu gelmekten men etmeyin. Umulur ki Allah ona belki şehadeti nasip eder. Yani her ne kadar yürümekte güçlük çekse bile, savaşa katılmama mazereti olsa bile, ama savaşa da gelebilir. Orada bir gayret gösterebilir. Bundan dolayı da babanızı engel olmayın, ona mani olmayın buyurdu. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradeyi ortaya koymuştu. Peygamber aleyhisselam da Hazreti Amr'ın kalbinin attığı yönde fikir beyan etti. Savaşa gelebileceğini söyledi ve oğullarına da babalarına engel olmamalarını söyledi. Böylece Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh en büyük mecliste Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda bir onay almıştı. Kalbinin attığı yönde Peygamber Efendimiz onay vermişti ve Uhud Savaşı'na gelecekti. Evet, Uhud Savaşı oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz çok büyük gayret gösterdikleri bir savaştı o. Onurun bir benzeri daha olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle savaş meydanına çıktı. Hazreti Hamza radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Abdullah bin Caş radıyallahu anh ile beraber, nice yiğitlerle omuz omuza beraber savaş meydanındaydı ve gayret etti, mücadele etti ve şehadete kavuştu, şehit oldu. O arzuladığı şehitlik ona nasip oldu. Ebu Katade radıyallahu anh efendimi şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben oradaydım, Uhud'daydım. Amr bin Cemuh radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, bana haber verir misin? Ben Allah yolunda ölünceye kadar savaşırsam, bu topal ayaklarımla sıhhatli ve sağlam olarak cennette yürüyebilecek miyim? Peygamber aleyhissalatü vesselam evet dedi. Ve kafirler Uhud gününde yeğeniyle ve kölesiyle beraber onu şehit ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud meydanında bir ara Amr bin Cemuh radıyallahu anh'ın şehit olmuş bedeninin yanından geçiyordu. Ve Peygamber aleyhisselam ona bakarak şöyle buyurdu. Ben şu anda Amr bin Cemuh'u görür gibiyim. O topal ayağıyla sıhhatli olarak, ayakları iyileşmiş olarak cennette yürüyor dedi. Ve onu da yeğeniyle ve kölesiyle beraber kabre gömülmelerini emretti. Ne güzel bir hadise, ne güzel bir fedakarlık. Ne güzel bir son, ne güzel bir nihayet. O aslan gibi dört oğlan, o babalarının şehit olma haberini aldıklarında neler hissetmişlerdir kim bilir. Evet, onlar bir taraftan sevdiklerinden ayrılmanın mahzunluğu, hüznü kalplerindeydi. Ama şehadete kavuşanların şehadet sevinci onları da sevindiriyordu. Bir taraftan üzülüyor, bir taraftan seviniyorlardı. İşte Peygamber aleyhisselam, işte onun yanında gösterilen fedakarlık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu incitmeden söz söylemesi, onu taltif etmesi ve onun şu an cennete giden bir cennetlik olduğunu bildirmesi ne kadar kıymetli.

Hani bugün günümüz insanı işte bu özel gereksinimli kişiler için şunları mı yapalım, bunları mı yapalım, onlara şöyle mi davranalım, böyle mi davranalım diye fikir yürütür, konferanslar yaparlar ya. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bu Uhud Savaşı'nda topal olan Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh ile aralarında geçen hadise incelense, işlense bütün dertlere derman olur. Bütün psikologlara, pedagoglara, ruhsal bilimcilere, herkese bir ilham kaynağı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen fedakarlık, İslam'ın yanında bulunma, İslam için hayatını, gençliğini, güzelliğini, imkanını ortaya sunma gayretinin yaşandığı çok önemli hadiselerden biri de hicretti hiç şüphesiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz kendi aziz olan vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ne için? İslam için. Hem kendi doğup büyüdükleri memleketi Mekke'yi, hem de en kutsal beldeyi. Onların doğup büyüdüğü belde, beldelerin anasıydı. En kutsal beldeydi. Hazreti Adem'in beldesi, Hazreti İbrahim'in beldesi, Hazreti İsmail'in beldesi, Hazreti Hacer'in beldesi, Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın beldesi ve onun seçkin atalarının beldesiydi. Mekke oradaydı. Arafat orada, Müzdelife orada, Mina orada, ayetler orada indi. Peygamber aleyhisselam orada doğdu. Sahabe-i kiram efendilerimiz o en kutsal beldeyi terk etmeleri gerekiyordu İslam için. Nasıl terk edecekler? Buna kalpleri nasıl dayanacaktı? Ama Allah için bu fedakarlık yapılması gerekiyordu ve bunu yaptılar. Halbuki onların o vatanlarından çıkmaları kendi nefislerine de çok ağır gelmişti. Onların hicretleri ölüme kadar vatanlarına dönmemek üzereydi. Mekke-i Mükerreme'yi terk ettiler ama biz işte bir ay sonra geri geleceğiz, 6 ay sonra geri geleceğiz diye terk etmediler Mekke'yi. Bir daha dönmemek üzere terk ettiler. Evet, belki gittiler, bir daha gelemeyeceklerdi. Bir daha o beldelerde, o Mekke-i Mükerreme'de koşturamayacaklardı. Onlar arkalarına bakmadan gittiler. Ve bu hicret onlar için dünyadan ve dünya malından, her şeyden daha sevimliydi. Onlar ne kadar Mekke-i Mükerreme'yi ve onun içindeki kutsallıkları sevseler de İslam en önemli olan şeydi. İslam insan için bir Mekke'ydi. İslam insan için bir Kabe'ydi. Bir Hacerül Esved'di, bir makam-ı İbrahim'di. İslam bir Arafat'tı, bir Müzdelife'ydi. İslam'la beraber olduktan sonra insan için her yer bir Mekke, bir Medine olacaktı. Ve onlar dinleri için, İslam için bu fedakarlıkta bulundular. Vatanlarını, evlerini, ailelerini, ticaretlerini, kurulu düzenlerini terk ettiler. Onlar kendi dünya yaşamlarının zayi olmasına hiç gözlerinde bulundurmadılar. Ona hiç önem vermediler. Fani olan şeye iltifatta bulunmadılar. Onlar bir memleketten, Mekke-i Mükerreme'den diğer memlekete, Medine-i Münevvere'ye dinlerini, İslamlarını, İslam yaşantılarını fitneden korumak için göç ettiler. Sanki onlar ahiret için yaratılmış insanlardı. Onlar ahiretin evlatlarıydılar. Onlar sanki bu dünyada hiç yok gibiydiler. Onlar bu dünyada değil, dünya sanki onlar için yaratılmıştı ve aslında hakikaten de öyleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimizle başlayan bir hicret yolculuğu var. Sahabe-i kiram efendilerimiz nice fedakarlıkla Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler.

hicretin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Eğer onun Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicreti gerçekleşirse, bu her şeyin, bütün taşların yerli yerine oturacağı anlamına gelirdi. Ama bu gerçekleşemezse, Mekkeliler onu öldürür veyahut da ona engel olurlarsa, sahabelerin Medine'ye gitmelerinin de bir manası kalmazdı. Her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selametli bir şekilde Medine'ye gitmesine bağlıydı. Ama bu kolay bir şey değildi. Neden? Çünkü Mekkeliler Müslümanların Medine'ye gitmelerini istemiyorlardı. Oraya giderlerse orada Müslümanlar güç ve kuvvet kazanacaklardı. Belki bir devlet olacaklardı. Mekke-i Mükerreme'de ise Müslümanlar onların avuçlarının içindeydi. Müslümanları her şekilde kıstırıyor, onlara eziyet ediyor, her istediklerini onların üzerine uyguluyorlardı. Aç bırakıyorlardı, susuz bırakıyorlardı, yaşamalarına mani oluyorlardı, ticaretlerine, evlenmelerine, kız alıp vermelerine, her şeylerine engel olabiliyorlardı. Çünkü onlar onların komşuları, akrabaları ve yakınlarıydı. Ama eğer bir Medine-i Münevvere'ye giderlerse ellerinden kaçırmış olacaklar ve Müslümanları artık bir daha tutamayacaklardı. Çünkü onlar Müslümanların, sahabelerin kalplerinin ne kadar büyük, yüreklerinin ne kadar dağlar gibi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ve bu işin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Belki Müslümanlar bir şekilde hicret edebilirlerdi ama Resulullah aleyhissalatü vesselam'a kesinlikle engel olmaları gerekiyordu. Ve bunu yapacaklardı ve yapmak istiyorlardı. Ancak Allah Celle Celaluhu Müslümanların ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicret etmesini murad etmişti. Bu iradeye kimse engel olamayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminden sonra Mekke-i Mükerreme'de Zilhicce, Muharrem, Safar aylarını geçirdikten sonra Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini hissettiler. Bunu anladılar. Ve Medinelilerin bir kısmının Müslüman olduklarını da çok iyi biliyorlardı. Çünkü ondan bir yıl önce 2. Akabe biatı ve ondan bir yıl önce de 1. Akabe biatı olmuştu. Bu Akabe biatlarına da engel olamamışlardı ve Müslümanlık Medine'de iyiden iyiye yayılıyordu. Böylece Allahü Teala'nın Medine-i Münevvere'yi İslam'ın bir kalesi yapacağından çok korkuyordu Mekkeli müşrikler. Onun için gözlerini kararttılar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek, hapsetmek, sürgün etmek için toplandılar. Peygamber Efendimizin aleyhine her şeyi yapabileceklerdi. Çıldırmışlardı adeta, gözleri dönmüştü. Bir kişi, iki kişi değil, bütün Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne pahasına olursa olsun yok etmek, ortadan kaldırmak için birleştiler. Evet, bir tarafta bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer tarafta komple bir halk Mekke'nin müşrikleri vardı. Cenab-ı Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcısıydı. Onlar bunu bilmiyorlardı. Enfal suresinin 30. ayeti bize bu hakikati şöyle anlatır. Es-saidu billah ve iz o vakti hatırla ki yemkuru bikellezine keferu o kafirler sana tuzak kuruyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine tuzak kurmuşlardı. Bütün bir halk, müşriklerin tamamı birleşmişti. Ne üzerine tuzak kuruyorlardı? Liyusbituk, seni hapsetmek için. Ev yaktuluk, veyahut da seni öldürmek için. Ev yuhricuk, veyahut da seni yurdundan çıkarmak, sürgün etmek için. Farklı farklı görüşler ileri sürülüyordu. Bir kısmı hapsedelim diyordu, bir kısmı öldürelim.